üzerindeki kudretini göz önüne getiresin. Dünyaya karşı oruçlu ol ki iftarın ölüm olsun. İnsanlardan aslandan kaçar gibi kaç. Fakat cemaatle namazı terk etme ve sünnetten ayrılma buyurdu. Birisi kendisinden nasihat isteyince, dünya için dünyada ne kadar kalacaksan o kadar, ahiret için ahirette ne kadar kalacaksan o kadar çalış buyurdu. Akrabalarından birisi, akrabayız, bana nasihat verip vasiyet ediniz dedi. Bunun üzerine Davud-u Tâhi Hazretleri ağlamaya başladı. Bir müddet sonra kendisinde konuşabilecek hal buldu ve gece ve gündüz yolculukta bir konak yeri gibidir. Dünya ile ahiretin arası bu kadardır. Dünyadan ahirete mutlaka gideceğimize göre oraya hazırlanmak lazım. Çünkü yolculuğun bitmesi yakın, ecelin gelmesi de ondan daha aceledir. Ben bunları sana söylüyorum. Fakat bu nasihata senden çok benim ihtiyacım vardır buyurdu. Davud-u Tâhi kendisinden nasihat isteyen birisine ölmüş insanlar seni bekliyorlar buyurdu. Küfe'de bir cenaze vardı. Davud-u Tâhi de oradaydı. Kabristana mevtayı defnettikten sonra oradaki insanlar Davud-u Tâhi'nin etrafında toplandılar ve bize biraz nasihat eder misiniz dediler. O da kim ki Allahü Teala'nın vaad ettiğinden korkarsa arzularına çabuk kavuşur. Kimin arzuları çoksa ona bütün azaplar yakındır. Ey kardeşlerim, en büyük sermaye Allahü Teala'nın razı olduğu bir iş ile meşgul olmaktır. Kabirdekiler kıyamet kopunca kabir azabı kalkacağı için kıyametin çabuk gelmesini beklerler. Dünyadakiler ise kabirdekilerin pişmanlıklarını bilmedikleri için hep günah işlerler. Halbuki onlar da ölünce dünyadayken neden çok ibadet yapmadık diyerek pişman olacaklar buyurdu. Davud-u Tâhi bir gün pazara gitti. Orada taze hurmaları gördü. Almak istedi. Fakat parası yoktu. Hurma satıcısına bana parasını yarım vermek üzere bir dirhemlik yani 3,36 gram gümüşlük hurma ver dedi. Hurmacı da veresiye hurma satmıyorum cevabını verdi. Satıcı biraz sonra veresiye hurma isteyenin Davud-u Tâhi olduğunu öğrendi. Çok üzüldü. Hemen Davud-u Tâhi'nin bulunduğu yeri öğrenip yanına geldi. İçinde 100 dirhem olan bir keseyi ona uzatarak kusurumu bağışlayınız. Biraz önce ben sizi tanıyamadım. Bir dirhemlik hurma istediniz, vermemiştim. Şimdi ise size 100 dirhem hediye ediyorum. İhtiyacınıza harcarsınız. Lütfen kabul buyurunuz dedi. Bunun üzerine Davud-u Tâhi, benim bunlara ihtiyacım yoktur. Nefsimin istekleri yerine gelecek mi diye tecrübe için yapmıştım. Elhamdülillah, nefsimin isteği yerine gelmedi ve bu dünyada bir dirhemlik bile itibarının olmadığını gördü, buyurdu. Davud-u Tâhi, rahmetullahi aleyh, bir gün bir kabrin yanından geçiyordu. Şöyle bir ses duydu. Ben zekat vermedim mi, namaz kılmadım mı, oruç tutmadım mı, falan falan hayırlı işleri yapmadım mı? Bir ses ona şöyle cevap verdi. Evet, yaptın ey Allah'ın düşmanı. Fakat yalnız kalınca Allahü Teala'ya karşı geldin. Allahü Teala'nın seni gördüğünü düşünüp ondan korkmadın. Davud-u Tâhi rahmetullahi aleyh hazretleri dünyaya önem vermediği gibi elinde olanları da yetim ve fakirlere tasadduk ederdi. Öyle ki kendisi muhtaç hale gelinceye kadar verirdi. 40 sene müddetle bayram günleri hariç oruç tuttu. Bundan en yakını bile haberdar olmadı. Davud-u Tâhi daima hüzünlü halde bulunurdu. Geceleri Allahü Teala'ya yalvarır, dua eder. Ya Rabbi, sana olan korku ve muhabbetim bende en büyük dert oldu. Öbür dertleri düşünecek zaman bırakmadı. Senin derdin
uykumla aram.

Hamama girdi. Der, sabahlara kadar Kur'an-ı Kerim okur, namaz kılar, istiğfar edip günahlarına pişmanlığını dile getirir, gözyaşı dökerdi. Davud-u Tâi geceleri feryat ederek ağlar, "Ey geceler! Bana bu gam herkesten fazladır. Bu gamla uyumak mümkün değildir. Gecelerde aydınlık yolları bulmak mümkün iken, yollarda kalmak reva mıdır? Ya Rabbi, beni bundan kurtar. Uykuyu gözlerimden gider. İbadetlerimde uyanık ve dikkatli eyle," diye dua ederdi. Davud-u Tâi hakkında Ebu Halid şöyle diyor: "Bizim evlerimiz karşı karşıyaydı. Ben gecenin hangi saatinde uyansam Davud-u Tâi'nin ışıkları yanardı. İçeriden dua ve ağlama sesleri gelirdi. O geceleri hiç yatmazdı." Maruf-i Kerhi rahmetullahi aleyh hazretleri, "Davud-u Tâi kadar dünyaya değer vermeyen ve nazarında dünya hiç olan bir başka kimse görmedim. Onun nazarında dünyanın ve ehli dünyanın değeri bir sivrisineğin kanadı kadar bile değildi," buyurdu. Davud-u Tâi'ye göre ilim amel etmek için olmalıdır. Bunun için şöyle diyor: "Amel edilmeyen ilmin faydası yoktur. Bir ilim talebesi ömrünü ilim öğrenmeye harcarsa nerede ve ne zaman amel etmeye vakit bulacak?" Rebî-i Vâsıtî Davud-u Tâi'ye, "Bana nasihat eyle," dedi. O da, "Dünya hayatında oruçlu gibi ol. Ölüm geldiğinde bayram sevinci içinde halktan yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçıp kendini mes'ud kıl. Dilini koru, lüzumsuz şeylerden kaçın. Dünya ile çok az ilgilen. Ahirete götüreceğin şeyler nispetinde dünya ile ilgilen," buyurdu. Bir gün Halife Harun Reşit, Ebu Yusuf'a, "Beni Davud'un yanına götür, onu ziyaret edeceğim. Nasihat isteyip duasını alacağım," dedi. Bunun üzerine her ikisi kalkıp Davud-u Tâi'nin evine geldiler. İçeri girmek için izin istediler. Fakat içeri girmeye izin alamadılar. Annesine müracaat ettiler. Annesi oğluna, "Evladım, müsaade et de içeri girsinler," diye yalvardı. Davud-u Tâi, "Anneciğim, dünya ehliyle benim ne işim vardır? Onları görünce dünyayı hatırlıyor, ahireti unutuyorum. Bunun için beni mazur gör," dedi. Annesi tekrar rica edince kırmadı ve, "Ey benim Allah'ım, annenin hakkını gözet. Zira onun rızası benim rızamdır. Buyurduğun için kapıyı açıyorum," dedi. Halife Harun Reşit ile İmam-ı Ebu Yusuf içeri girdiler. Davud-u Tâi halifenin elini tutunca onun ellerinin nazik bir el olduğunu belirtti ve, "Ey halife, bunca zaman ömür ve saltanat sürdün, insanlara hükmettin. Sakın zulme meyletme. Zira hesaptan kurtuluş yoktur," buyurdu. Davud-u Tâi'nin bu tesirli sözlerini dinleyen halife kendinden geçip gözyaşları döktü. Duasını istedi. Duadan sonra bir kese altın verdi ve, "Kendi öz malımdandır ve helaldir. Alınız," dedi. Halifenin hediyesini ve ricasını kabul etmeyen Davud-u Tâi, "Size mübarek olsun. Bizim böyle şeylere ihtiyacımız yoktur. Babamdan kalan mal ve mülk satıldığında elime geçen altınlar bize yeter. Rabbim o paralar bittiğinde işimizi bitirip bizi başkalarına muhtaç kılmasın. O kendisine yapılan duaları reddetmez. İzzeti hakkı için kabul eder," buyurdu. Harun Reşit ve İmam-ı Ebu Yusuf keseyi alıp gittiler. Davud-u Tâi'nin vekil harcına gidip parasının miktarını sordular. Vekil harcın bildirdiği miktarı hesap ettiler. Bu ölçüye göre parası hesap edildiğinde şeyhin vefat edeceği günü buldular. Nakledilir ki hesap edilen gün geldiğinde İmam-ı Ebu Yusuf, "Gidin bakın, bugün Davud-u Tâi vefat etmiştir," buyurdu. Gidip baktıkları zaman vefat ettiğini öğrendiler. İmam-ı Ebu Yusuf onun hakkında, "Duası makbuldür. Allahü Teala'nın indinde yeri seçilmişlerin yanıdır," buyurdu. Biraz sonra haberci, Davud-u Tâi'nin
ölüm haberini getirdi.

getirdi. Allahü Teala ondan razı olsun. Davud-u Tayi dünya malına asla kıymet vermezdi. Vefatından önce ziyaret edenler yastığının kerpiç, yiyeceğinin bir çanak suya batırılmış kuru ekmekten ibaret olduğunu görmüşlerdi. O dünya hakkında şöyle buyurdu: "Eğer selamette olayım dersen dünyaya haydi sana selam olsun diyerek veda et. Eğer keramet istersen ahirete sen nazarımda ölü gibisin" diyerek cenazesini kılmak üzere tekbir al. Ve Allahü Teala'yı dileyen tasavvuf yolcusunun alameti dünyaya rağbet etmemek, dünyadan zaruret miktarıyla yetinmek, fazlasını arayıp sormamaktır. Yükün uzun yola çıkacak birinin ağırlığı kadar olsun. Sakın bundan fazla dünyalığı kalbinize yerleştirmeyin. Ey insanlar! Dünyayı isteyenler, nefislerinin isteklerine karşı acelecidir. Dünya hesabıyla bedenlerini yorarlar. Halbuki dünyaya rağbet, dünya ve ahirette yorgunluktan başka bir şey değildir. Zahitlik ise dünyada ve ahirette rahatlıktır. Öyleyse aslandan kaçar gibi dünyayı isteyen insanlardan kaçmalıdır. Vefatından bir gün önce kendisini ziyaret eden zat şöyle anlatmıştır: "Davud-u Tayi'nin rahmetullahi aleyh hastalandığını duydum ve ziyaretine gittim. Hava çok sıcaktı. Evine geldim. Yastık yaptığı bir kerpicin üzerine başını koymuş, hem çok ıstırap çekiyor hem de Kur'an-ı Kerim'den cehennem ateşi geçen bir ayet-i kerimeyi okuyor, onu durmadan tekrar ediyordu. Ona açık havaya çıkarayım ister misin?" dedim. Cevabında, "Hayatımda nefsim bana hiçbir isteğini kabul ettirememiştir. Nefis için böyle bir şey istemekten Allahü Teala'ya sığınırım. Ben ölünce şu duvarın arkasına gömünüz ki beni kimse görmesin. Sağlığımda uzlet ve yalnızlıktaydım. Ölünce de öyle, kimsenin görmediği bir yerde yatayım" dedi. Benimle helallaştı. Vefat ettiği gece sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okumuş, dua ve zikirde bulunmuş, uzun uzun ağlamıştı. Namaz kılarken uzun rükû ve secdeler yapmıştı. Secdeden uzun müddet başını kaldırmadığını gören annesi, merak edip yanına vardığında ruhunu Allah'a secdede teslim etmiş olduğunu gördü. Davud-u Tayi vefat ettiğinde semadan bir ses, "Ey insanlar! Davud, Allahü Teala'nın rahmetine kavuşmuştur. Allahü Teala ondan razı olmuştur" diyordu. Salat bin Hakim diyor ki, "Davud-u Tayi'nin vefat edeceği gece nur ve çok melekler gördüm. Onlar cennet-i âlâ Davud'un gelişi için süslenip hazırlandı. Davud muradına erdi" diyorlardı. Birisi o gece rüyasında Davud-u Tayi'yi gördü. "Artık zindandan kurtuldum" diyordu. Sabah olunca rüyayı anlatmak için evine geldiğinde onu vefat etmiş buldu. Davud-u Tayi'nin vefat haberi Bağdat'ta çabuk duyuldu. Cenazesini taşımakla şereflenmek için binlerce insan toplandı. Kabrin başında İbn-i Semmak, "Ey Davud! Kendini kabir zindanına konmadan önce dünyada hapsettin. Hesap günü gelmeden önce sen kendini hesaba çektin. Sen geceleri insanlar uyurken uyumazdın. İnsanlar kaybederken, zarar yaparken sen kazanırdın. İnsanlar batarken sen selametteydin. Bugün Allahü Teala'nın rahmetine ve rıdvanına kavuşursun" dedi. O sözünü bitirince Ebu Bekr-i Nakşebi kalkıp Allahü Teala'ya hamd ve Resulullah'a selamdan sonra, "Ya Rabbi, insanlar sadece bildiklerini söylediler. Allah'ım, sen onu rahmetinle bağışla. Onu kendi ameline bırakma" diye dua etti. Davud-u Tayi'nin vefatından sonra halifeleri Ahmet el-Antaki, Sadun-u Mecnun

ve yerine vekil bıraktığı Maruf-ı Kerhi, onun tasavvuftaki yolunu devam ettirdiler. İnsanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahirette saadete, kurtuluşa ermelerine vesile oldular. Davud-u Tayi hakkında Feridüddin-i Attar, Tezkiretül Evliya kitabında şöyle anlatıyor. Davud-u Tayi, ilim ve marifetin ışığı, yaratılmışların göz bebeği, tarikatle amil Allah adamlarından biriydi. Hakikate kavuşmuştu. Evliyanın büyüklerinden, en önde gidenlerinden idi. Kuvvetli vera sahibiydi. Haramlardan, şüphelilerden sakındığı gibi, mübahların fazlasından da sakınırdı. Ebu Bekr Ayyaş diyor, Davud-u Tayi'nin odasına gittim. Elinde bir parça kuru ekmek tutuyor ve ağlıyordu. Sana ne oldu dedim. Buyurdu ki, bu bir dilim ekmeği yemek istiyorum. Ama helal mi, haram mı olduğunu bilmiyorum. Davud-u Tayi 46 sene bekar kaldı. Buna nasıl katlanıyorsun diyenlere, o hali idrak edince bir yıl kadar sıkıntı çektim. Sonra alıştım. Artık kalbimde kadın arzusu yoktur, cevabını verdi. Davud-u Tayi cennet için Allah'a dua etmezdi. Ondan bir şey istemeye utanırdı. İsterim ki cehennemden kurtulayım. Bu kurtuluş isterse kül olmam sonunda olsun, derdi. Bir gün yanına gelip bize sohbet edip faydalanacağımız birini göster, dediler. Buyurdu ki, o dediğiniz bir yitiktir, bulunmaz. Bir gün adamın biri Davud-u Tayi'nin huzuruna girdi. Davud-u Tayi ne istediğini kendisinden sordu. O da, ziyaretinize geldim, dedi. Bunun üzerine Davud-u Tayi, sen bu ziyaretinle bir hayır işledin, mevcursun. Fakat bana gelince sen kim idin de ziyaret edildin? Denirse ben ne cevap vereyim? Zahitlerden misin denirse değilim. Abidlerden misin denirse değilim. Salihlerden misin denirse değilim. Benim halim o zaman nice olur? Diye kendisini kötülemeye başladı ve şöyle dedi. Gençliğinde fasık idin. İhtiyarlığınca mürai oldun. Mürailik ise fasıklıktan iyi bir şey değildir. Davud-u Tayi'ye şu emirlere gidip çekinmeden emri maruf ve nehy-i münker eden adama ne dersin diye sorduklarında onu kamçı ile dövmelerinden korkarım buyurdu. Ona da aldırmıyor dediklerinde onu öldüreceklerinden korkarım buyurdu. O ölüme de aldırmıyor dediklerinde onu öldürücü olan ucup hastalığından korkarım buyurdu. Gerçek dost bulamadığı için Davud-u Tayi Uzzet'i tercih etmişti. Kendisine niçin insanlar arasına katılmadığı soruldukta o, kusurlarımı benden gizleyen insanlar arasında ne işim var? Başkalarının ikazıyla kusurlarından vazgeçmek dindarların en büyük arzularındandır. Nihayet iş bizim gibilerin derekesine düştü de bizim en büyük düşmanımız bize kusurlarımızı söyleyip bizlere nasihatte bulunan kimseler oldu. Korkarım ki bu hal iman zayıflığından meydana gelmiştir. Zira kötü huylar zehirleyici yılan ve akrepler gibidir. Biri paltomuzda akrep olduğunu bize haber verse, doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, bakmadan ve akrebin nerede olduğunu araştırmadan akrebin tehlikesinden kurtulmak için hemen paltoyu sıyırır, adama teşekkür eder ve ondan sonra öldürmek için akrebi aramaya koyuluruz. Halbuki akrebin zararı bedene sirayet eder ve nihayet birkaç gün devam eder. Kötü ahlakın zararı ise kalbe ve ruhadır. Bu da öldükten sonra devam edip gider. Ya uzun yıllar devam eder veya acı ve sancının hiç ardı arkası gelmez. Vaziyet bu merkezdeyken kötü hallerimizi bize haber verdiler diye sevinmeyiz. Haber verene teşekkür etmeyiz. Kötü huyların izalesi için uğraşmayız. Belki biz de karşılıklı olarak adama nasihat etmeye kalkışır ve deriz ki, sen de şöyle böyle yapıp durduğun halde bize öğüt mü veriyorsun? Onun nasihatından istifade edecek yerde adama husumet göstermeye başlarız. Bu hal,
çok günahların neticesi olarak kalp katılığından meydana geldiğinde şüphe yoktur. Daha doğrusu iman zayıflığından meydana gelir. Bizi doğru yola ilham ve hidayet buyurmasını, kusurlarımızı bize göstermesini ve izalesi için meşgul etmesini ve fazl-ı keremiyle kusurlarımızı bize gösterene minnet ve şükranda bulunmamızı bize nasip etmesini Allahü Teala'dan niyaz eyleriz. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh anlatıyor. Bir gün Davud-u Tayin'in ziyaretine gittim. Kapısı kapalıydı. Dinledim ve şöyle dediğini duydum. Ey nefsim! Havuç istedin, havuç verdim. Şimdi hurma istiyorsun. Sana asla hurma yedirecek değilim. Kapı açıldı, selam verdim, içeri girdim. Yalnız oturduğunu gördüm, dedi. Davud-u Tayi, yarım fülüse bakla, bir fülüse de sirke satın aldı. Bunun üzerine o gece sabaha kadar, yazık bana, benim hesabım ne kadar çoğaldı diye vahlandı durdu ve ondan sonra katıksız sade ekmekten başka bir şey yemedi. Rivayete göre İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh sohbetine devam eden Davud-u Tayi'ye inzivayı niçin tercih ettiğini sormuş. Davud-u Tayi de mücadeleyi terk etmek hususunda nefis mücahedesi yapmak için terk ettim demiştir. Bunun üzerine İmam-ı Azam Ebu Hanife kendisine giriştiğin bu mücadeleyi kazanmak için tenhalara kaçmak değil, toplantılara katılmak lazım. Meclislere devam et. Dediklerini dinle ve sen konuşma. Ancak bu şekilde mücahedeyi kazanırsın deyince Davud-u Tayi, ben de böyle yaptım. Kendimi zorla tecrübe ettim ve en şiddetli mücahedeyi burada buldum. Mesele tamamen sizin dediğiniz gibiydi. Çünkü düzeltilmesine muktedir olduğu halde yanlış sözü duyan kimsenin buna susması kadar zor bir şey olamaz, dedi. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haklı olduğu halde mücadeleyi terk eden kimseye Allahü Teala cennetin ortasında bir ev inşa ettirir, buyurmuştur. Davud-u Tayyi rahmetullahi aleyh bir kadını oğlunun mezarı başında ağlar gördü. Kadının, ey ciğerparem, böceklerin ve kurtların hangi yanağından yemeye başladığını bileydim, diye acındığını duyunca olduğu yere düşüp yığıldı. Davud-u Tayyi'nin açık bir yalağı, su kuyusu gibi bir yeri vardı. Buraya koyduğu suyun ağzını kapatmaz, güneşin karşısında tutardı. Susadığı zaman ondan içer ve soğuk suyu içip zevkine varan kimsenin dünyadan ayrılması zor olur, derdi. İbni Ebil Havari diyor ki, Süleyman Darani'ye Davud-u Tayi'nin zahit olup olmadığını sordum. O da zahitlerdendir, dedi. Bunun üzerine ben, ona babasından 20 altın kaldı. Onları yanında alıkoydu. Hepsini 20 yılda harcadı. O nasıl zahit olur, dedim. Maksadı, zühdün hakikatini, gayesini anlamak idi. Çünkü nefsin sıfatları çok olduğu için, zühdün de gayesi, sonu yoktur. Zühd, bütün bu sıfatları atmakla mümkündür. Elde etmesi mümkün olduğu halde, kalbine ve dinine korkarak, dünyalıktan herhangi bir şeyi terk eden kimsenin, terk ettiği nispette, zahitlikten nasibi vardır. En son haddi ise Musa'nın aleyhisselam yaptığı gibi taş yastığı da başının altından atıp masivayı tamamen terk edip Allahü Teala'ya yönelmektir. Başlangıcından da olsa bize de zahitlikten bir miktar nasip etmesini Allahü Teala'dan dileriz. Çünkü bizim gibilerin zühdün gayesine ulaşması mümkün değildir. Bununla beraber Allahü Teala'nın fazlından hiçbir vakit ümit kesilmez. Allahü Teala'nın bize verdiği sayısız nimetleri düşündüğümüz vakitte Allahü Teala'nın hiçbir şeyi çok görmediğini anlar ve her kemanin üstünde olan Allahü Teala'dan
büyük şeyleri istemekten de çekinmeyiz. Demek ki zühdün alameti, zahit Allah ile ünsiyet ettiği için ona göre varlığın, yokluğun, izzet ve zilletin, övülme ve yerilmenin müsavi olmasıdır. Bunlardan başka dünyalığı terk edip bunu kimin aldığına aldırış etmemesi gibi alametleri de vardır. Zühdü başka şekilde tarif edenler de olmuştur. Mesela Yahya bin Muaz, "Zühd, elde olanı vermektir," dedi. Muhammed bin Hanif, "Zühd, varlığından ayrılmakta rahatlık duymaktır," dedi. Ebu Süleyman Darani, "Sof, zühd alametidir. Ancak 5 dirhem değerindeki sofa heves edip dururken 3 dirhem değerindekini giymemelidir," dedi. Ahmet bin Hanbel ve Süfyan-ı Sevri, "Zühdün alameti kısa emel sahibi olmaktır," dediler. Sırrı-i Sakati, "Nefsiyle meşgul olmaktan ayrıldığı vakit zahidin, nefsiyle meşgul olduğu vakitte de arifin yaşayışı iyi olmaz," demiştir. Nasr Abazi, "Zahid dünyada, arif de ahirette gariptir," dedi. Yani dünyada zahitler, ahirette ise arifler azınlıktadır. Yahya bin Muaz, "Zühdün 3 alameti var. Hiç karşılık beklemeden Allah için amel, karşılıksız söz ve riyazetsiz izzettir. Yani insanlara karşı zillete düşmemektir," dedi. "Karşılıksız söz ve riyasız izzettir. Yani insanlara karşı zillete düşmemektir," dedi. Yine Yahya bin Muaz, "Allah için zahit olan kişi sana sirke ve hardal koklatır. Çünkü dünyayı hakir görür. Arif ise seni de âli makamlara ulaştırmak için sana misk ve amber koklatır," demiştir. Adamın biri Yahya bin Muaz'a, "Ne vakit tevekkül dükkanına girebilir, zühd elbisesine bürünür ve zahitlerle düşüp kalkabilirim?" diye sordu. Yahya bin Muaz da, "Ne zaman riyazetle 3 gün aç kalır ve buna aldırış etmezsen, o zaman bunların yanına gidebilirsin. Bu duruma gelmeden zahitlerle oturup kalkman cehalet olur. Bundan sonra da bu durumu koruyacağından emin olamam," dedi. Yine Yahya bin Muaz, "Dünya bir gelindir. Onu arayan onun tarakçısıdır. Onu güzelleştirmeye çalışır. Fakat dünyadan yüz çeviren zahit, onun yüzünü karartır, saçını yolar ve elbisesini yırtar. Arif ise onun tarafına hiç bakmadan Allahü Teala ile meşgul olur," dedi. Sırrı-i Sakati, "Zühdün her çeşidiyle ünsiyet ettim ve istediğime nail oldum. Ancak insanlardan zühde muvaffak olamadım," dedi. Fudayl bin İyad, "Allahü Teala bütün kötülükleri bir evde topladı ve bu evin anahtarını dünya sevgisi kıldı. Bütün iyilikleri de bir evde topladı ve bu evin anahtarını da zahitlikle dünyadan uzaklaşmada kıldı," dedi. Davud-u Tayyi'ye bir gün adamın biri, "Senin evinin damında bir kırık boynuz var," dedi. Bunun üzerine o da, "20 yıldır bu evde otururum, bir defa olsun damına bakmış değilim," buyurdu. Davud-u Tayyi, mehtaplı bir gecede dama çıktı. Gökyüzüne baktı. Melekûtu düşündü ve ağladı. Öyle ağladı ki kendinden geçti ve komşunun evinin damına düştü. Komşu, damda hırsız var zannetti. Kılıcı aldığı gibi dama fırladı. Orada Davud-u Tayyi'yi görünce çok şaşırdı. Ellerinden tutup kaldırdı ve "Seni buraya kim attı?" diye sordu. Davud-u Tayyi cevabında, "Bilmiyorum. Kendimden geçmiştim. Haberim yok," buyurdu. Ebu Muhammed bin Ali Ez-Zahid anlatıyor. Küfe'de Davud-u Tayyi'nin de bulunduğu bir cenaze merasimine katıldım. Davud-u Tayyi'ye yakın bir yerde oturdum. Davud-u Tayyi, "Vahitten korkana uzak yakın gelir. Uzun emeller peşinde koşanın ameli zayıf olur ve her gelecek yakındır," dedi, demiştir.
Güzel sözleri.

Her nefis dünyadan susuz olarak gidecektir. Ancak Allahü Teala'yı zikreden kullar bundan müstesnadır. Uzun emele dalan bir kul üzerindeki kul borçlarını unutur ve tövbe etmeyi sonraya bırakır. Siz böyle yapmayınız. Her an kusur ve günahları çoğalan, kabahatleri yenilenen bir kul nasıl olur da üzülmez? Dünyaya düşkün kimsenin insanlardan ayrı yaşamasının ve uzlete çekilmesinin bir faydası olmaz. Dostu Allahü Teala, nasihatçısı Kur'an-ı Kerim olmayan kimse şüphesiz yolu şaşırmıştır. Onun uzleti uygun değildir. Dünyayı sevenler dünyalıkları için ahiretlerini terk ediyorlar. Sen Allahü Teala'nın emirlerini yapabilmek için dünyayı terk et. Senin ayıplarını araştıran kötü insanlarla arkadaş olma. Hayatımda gece ibadet edenlerden başka hiç kimseye imrenmedim. İlim ancak amel edinmek için öğrenilmelidir. Her ilmin mutlaka gereği yapılmalıdır. Amel edilmiyorsa ilmin de lüzumu yok demektir. Bir ilim talibini düşününüz. Ömrünü ilim edinmek uğruna harcar bitirirse nerede ve ne zaman amel edecektir? Hayat artık bize ağır gelmeye başladı. Çünkü bu hayatta çok günah işler olduk. Davud-u Tayi'ye, "Niçin sakalını taramıyorsun?" diye sordular. Buyurdu ki, "Onunla meşgul olunca ibadetimden tembelleşirim." Adem oğlu, ne kadar gafilsin. Emelime ulaştım diye sevinirsin. Halbuki ömür sermayen gitmiş, ondan haberin yok. Bu arada amelini de ihmal edersin. Sanki amelin başkası için imiş gibi buna aldırış etmezsin. İyi adamın himmeti takva olur. Eğer bütün azaları onu dünyalığa çekseler de onun salih niyeti bir gün onu doğru yola götürür. Cahil ise bunun aksinedir. Eğer bir ay müddetle yaşamayı umsam, büyük bir iş yapmış sayılırım. Nasıl bunu umayım ki, her gün insanların başına gelen felaketleri görmekteyim. Zahit ve zühd hakkında büyüklerin sözleri. Zahit odur ki, gönlünü Allah'a verdikten sonra herhangi bir sebebe karşı ilgisi kalmamalı. Ahmet bin Mesruk, şüphesiz ki Allah, dünyaya düşkün olmayan zahide istediğinden fazla, dünyaya rağbet edene yani düşkün olana istediğinden az verir. İstikamet sahibine ise istediği kadar verir. Ebu Osman Mağribi, evvel zahit iken sonra dünyaya dönen hiçbir velinin yemeğini yeme. Hatta açlıktan öleceğini bilsen bile. Çünkü ondan bir lokma alsan 40 gün kalbin kara kalır. Ebu Muhammed Şembeki, zahid olmayı arzu eden kimse zühdü bulunca alacağını almakta bir zorluk çekmez. Belki daha kolay alacağını alır. Hatta Allahü Teala ona umduğundan da fazlasını verir. İstikamet sahibi de gam yemesin. Allahü Teala ona da arzusuna uygun şeyi mutlaka verir. Hayri-i Nişapuri, zahit dünyaya gönül bağlamadığından insanların en akıllısıdır. İmam-ı Rabbani, zahit kişi derdine sabır yoluyla çare arar. Müştak ise şükrüne devam eder. Vuslatı bulan da velayet iledir. Macidül Kürdi, zahit nefsiyle uğraşıp rahatı terk eden, makam ve mevkiye itibar etmeyen, şehvetlerden ve arzularından uzak cihad eden, tefekkür sahibi, istikametten ayrılmayan,
hakikati kendine şiar edinmiş, kadere inanmış, Mevla'dan haya eden kimsedir. Mekârim en-Nehr. Zahid ona derler ki, yanında övmekle kötülemek bir ola. Muhammed bin Yahya. Para, mal ve mülk, kişinin zahit olmasına mani değildir. Dünyalığı bulunmayan da zahit sayılmaz. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı düşkünlük olup olmadığı araştırılıp ona göre hüküm verilir. Bir kimsenin elinde dünyalığı vardır fakat zahittir. Bir kimsenin de dünyalığı yoktur lakin zahit değildir. Mal insanın silahı gibidir. Yani İnsan canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Süfyan-ı Sevri. İnsanların en zahidi, yani şüpheli olmak korkusuyla mübahların çoğunu terk eden kimse, temiz ve helal kazanç peşinde koşandır. Bu kimse, dünya işleriyle ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bu onun zühdüne engel değildir. Vehb bin Münebbih. Eğer bir kimse boş oturur, hiçbir iş yapmaz, bu yaptığına da züht, dünyayı terk etmek adını koyarsa, onun yaptığı şeytana tabi olmaktan başka bir şey değildir. Hiçbir faydalı iş yapmayarak ömrünü boşa harcayandan daha hayırsız bir kimse yoktur. Alaüddevle Semnani. Züht, harama düşmek korkusuyla, mübahların fazlasını terk etmek, sonra da dünyalıklar kimin eline geçerse geçsin, aldırmamaktır. Ebu Osman Mağribi. Züht, Allahü Teala ile meşgul olmana mani olan her şeyi terk etmektir. Dünyanın hiç olduğunu bilmeyen, züht sahibi olamaz. Ebu Süleyman Darani. Dünyada yapılacak züht, odur ki, o dünyanın malı kimin eline geçerse geçsin aldırış edilmemeli. Hayri-i Nişapuri. Ahir zamanda öyle alimler gelecek ki herkesi zühde davet edecekler. Fakat kendileri zühtten uzak olacaklar. İnsanları korkutacaklar fakat kendilerinde korkudan bir iz bulunmayacak. İnsanların makam mevki sahiplerinden uzak kalmalarını isteyecekler, fakat kendileri onlardan ayrılmayacaklar. Sözleriyle dünyayı kötüleyecekler, fakat zenginlere yaklaşacaklar, yoksul ve fakirlerden uzak kalacaklar. Böyle alimler kötü ve Allahü Teala'nın sevmediği alimlerdir. Kâbül Ahbar. Bir kimse ağır ibadetlerden yan çizmek suretiyle zühdü ararsa, boşuna aramış olur. Muaz-ı Razi. Züht, dünyayı küçük görüp onun sevgisini kalpten silmektir. Rüveym bin Ahmet. Züht, kulların Allahü Teala'ya yönelmeleridir. Sehl bin Abdullah Tüsteri. Züht, yamalı elbise giymek, arpa ekmeği yemek değil, dünyanın faydasız şeylerine gönül bağlamamak ve uzun emel sahibi olmamaktır. Süfyan-ı Sevri. Züht, kalbi mal yerine onu yaradanına döndürmektir. Şibli. Züht, tevbe ve tevekkül, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak ile olmadıkça makbul değildir. Muhammed Masum Faruki. Züht, dünya malına ait olan kayıplarına üzülmemen, eline geçen dünyalıklar ile de şımarmamandır. Vüheyb bin Vert. Zühdün esası, sıkıntılara katlanıp, şehvetleri terk etmek ve yenilen lokmanın helalden olmasına dikkat etmektir.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi, Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla.

rahmetine. Suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Su halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an'ın indirilişiyle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. Ramazan ayı. İnsanlar için hidayet olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an, onda indirilmiştir. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Apaçık olan kitaba andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh Cebrail, senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz.

Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Mesafe iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah'ın kuluna vahyettiğini vahyetti. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu ve neden indirildiğini açıklayan ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, sakınanlar için de hidayet ve öğüttür. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olması için bir ilim üzere onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Andolsun biz düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için

Her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak bir öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an, diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. De ki, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Onlar kendilerine geldiğinde o zikri, Kur'an'ı inkar ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır. Batıl ona ne önünden gelebilir ne de arkasından. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Apaçık kitaba andolsun. Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir. Hüküm ve hikmet doludur. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller.

o alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Gerçek şu ki Kur'an, kafirler için muhakkak bir pişmanlık sebebidir. Ve şüphe yok ki Kur'an, kesin bir gerçektir. O halde sen, Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını al. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Bunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Hayır, şüphe yok ki o Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Hayır, o şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhadadır. Gerçek şu ki o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. Kur'an'ı okuma ve dinleme adabıyla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gece ibadeti etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl. Bir de kıraatiyle seçkin olan sabah namazını. Çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Sen buna karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Kur'an'a imanla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru.

olmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse, onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır, dediler. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen dini Allah'a haskılarak ona kulluk et. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Biz onu Allah'a karşı

0: karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, İşte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın karşınıza çıkmadan önce size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Hiç kuşkusuz sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Kur'an'ı inkarla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunlara ancak fasıklar inkar eder. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberlerini haksız yere öldürenler, İnsanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar, amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah size kitapta, Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler var ya, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam elbette büyük bir günün azabından korkarım. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye Gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarını dönüp giderler. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan kuşku içinde olacaklardır. Ayetlerimiz onlara karşı açık seçik okunduğu zaman o kafirlerin yüzünde inkar ve hoşnutsuzluk belirtisini anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak gibi olurlar. De ki, bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara vaat ettiği cehennem ateşi, o ne kötü gidilecek yerdir. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur. Şüphesiz Kur'an, kafirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Okunan ayetler sırasıyla Neml suresi 6, Mü'min suresi 2-3, Secde suresi 2, Furkan suresi 6, İnsan suresi 23, Zümer suresi 1-2, Hicr suresi 9, Bakara suresi 185, Kadir suresi 1, Duhan suresi 2-3, Bakara suresi 97, Şuara suresi 193-195, Tekvir suresi 19-21, Kıyamet suresi 16-19, Âlâ suresi 6-7, Necm suresi 1-10, Bakara suresi 2, Âl-i İmran suresi 138, Nisa suresi 82, Nisa suresi 174, En'am suresi 38, Araf suresi 52, Yunus suresi 57, Yunus suresi 108, İbrahim suresi 1, İbrahim suresi 52, İsra suresi 9, İsra suresi 41, İsra suresi 82, İsra suresi 88, Kehf suresi 54, Taha suresi 2-3, Furkan suresi 1, Neml suresi 2-3, Kasas suresi 85, Rum suresi 58, Yasin suresi 69, Yasin suresi 70, Sa'd suresi 86-87-88, Zümer suresi 27, Zümer suresi 28, Fussilet suresi 2-3-4, Fussilet suresi 41-42, Zuhruf suresi 2-3-4, Zuhruf suresi 44, Kaf suresi 45, Kamer suresi 17, Hadid suresi 9, Haşr suresi 21, Hakka suresi 38-52. Ayetler arası, İnsan suresi 23-31. Ayetler arası, Abese suresi 11-16. Ayetler arası, Buruç suresi 21-22, Tarık suresi 13-14, Nahl suresi 98, Müzzemmil suresi 6, İsra suresi 78, İsra suresi 106, Müzzemmil suresi 4, Bakara suresi 121, Araf suresi 204, Yusuf suresi 104, Bakara suresi 137, Bakara suresi 285, Nisa suresi 136, Araf suresi 2-3, Enfal suresi 2, İsra suresi 9-10, İsra suresi 107, Nur suresi 1, Ankebut suresi 45, Sebe suresi 6, Yasin suresi 11, Yasin suresi 2-4, Zümer suresi 2, Zümer suresi 22, Zümer suresi 23, Zümer suresi 28, Zümer suresi 33, Zümer suresi 55, Tegabün suresi 8, Talak suresi 10, Zuhruf suresi 43, Bakara suresi 99, Ali İmran suresi 21-22, Nisa suresi 140, Maide suresi 10, Maide suresi 68, En'am suresi 39, Araf suresi 36, Araf suresi 40, Araf suresi 182, Yunus suresi 15, Yunus suresi 70, İsra suresi 41, İsra suresi 45, İsra suresi 82, Hac suresi 55, Hac suresi 72, Fussilet suresi 52, Fussilet suresi 26, Zuhruf suresi 36, Hakka suresi 50.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Ya Malikel Mülk.
3: Malikel Mülk'sün ki ellerim senin kudret elinde. Bedenim hücre hücre mülkünde. İradem senin iradende. Yüzüm secdelerine emanet. Hüzünlerim merhamet denizinde inci gibi büyümeye hasret. Umutlarım ebedi bahçelerde çiçekler açacak, meyveler verecek.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط

نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, iman ahlakını öğrenmeye çalışıyoruz. Gerçekten bu ders silsilesinin belki de en önemli bölümündeyiz. İman dediğimiz şey işin bidayetidir. Ondan daha önemli bir şey yok. Onda sıkıntı olursa ondan sonrakilerinde hayır yok. Yani biz zemini güçlü bir biçimde hayatlarımızda tesis etmezsek, Allah korusun, en önemli şeyi eksik bırakmış oluruz. Onun için istiyorum ki söz bu konuya gelip dayanmışken, bildiğiniz belki bazı şeyler, belki hepinizin çok daha yakinen, çok daha derinlemesine bildiğiniz bilgiler, ama hakikati hatırlatma noktasında da birbirimize karşı bir sorumluluğumuz olduğu için bu hakikati ashab-ı kiram efendilerimizin birbirlerine yaptıkları gibi hatırlatmak, onarmak, eksikleri tamamlamak adına adımlar atmak durumundayız. Bugün de geçen ders aslında kısmen sizin nazarlarınıza verdiğim bazı hakikatleri biraz daha açmak istiyorum. Ve iman gibi bir nimetin farkına varmak, bu nimetin de şükrünü eda etmek için beraberce burada belli şeyleri zihinlerimize, hayatlarımıza inşallah taşıma adına, beraberce seferber olma adına bir adım atmak istiyorum. Rabbim bu konuda hepimize yardım etsin. İman dediğimiz en önemli esası, istediği gibi o ister, biz yaparız. İstediği gibi olması için bizleri inşallah mahcup etmesin ve ellerimizi bırakmasın. Kur'an-ı Kerim'in her bir kelimesi, her bir kavramı, her bir cümlesi bir Müslüman için önemlidir. Kur'an'ın bizim dünyamızdaki olması gereken yeri çok farklı olmalıdır, olmak zorundadır.

Burada Allah direkt bize konuşuyor. Yani bir genele hitap etme var ki bütün ayetler genele hitap eder. Biz de o genelin içerisindeyiz. Ama bir de var ki mesela bizim ismimiz Ahmet'se, Muhammed'se, Mustafa'ysa, ey Ahmet diye bir nida duyduğumuz zaman ortaya koyduğumuz dikkat ne kadarsa ondan daha fazlasını koymak zorundayız. Bu manada ashab-ı kiram efendilerimizin içerisinde Kur'an'ı anlama konusunda farklı bir noktada duran Abdullah İbni Mesud'un bir sözünü aktarmak isterim size. Diyor ki o büyük insan, Yüce Allah'ın ey iman edenler çağrısını duyduğun zaman kulaklarını aç ve can kulağıyla dinle. Çünkü bu çağrıdan sonra o, yani Cenab-ı Hak, ya hayırlı bir işi sana emrediyordur ya da kötü bir şeyden seni sakındırıyordur. Dolayısıyla Kur'an içerisinde geçen 88 tane ey iman edenler hitap cümlesi bizim için bu manada çok önemlidir. Her bir cümleyi duyduğumuz zaman Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi yapmak ve kendimizi bu manada hazırlamak zorundayız. Ve ben şimdi size o cümlelerden bir cümle söyleyeceğim. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, iman edin. Ayet devam ediyor. Nisa suresinin 136. ayeti. Arkadan iman esaslarına dair bir şeyler söyleyecek. Allah'a imandan bahsedecek. Resulüne imanı söyleyecek. Kitaba imandan söyleyecek. Söyleyecek de söyleyecek. Ama özellikle o ilk cümle, ey iman edenler, iman edin cümlesi bir acayip cümle. Yani ey iman edenler, bakın nida böyle, iman etmişsiniz. Arkasından bir daha iman edin demesinin ne hikmeti olsa gerek? Hikmeti çok. Hiçbir şey hikmetsiz değil. Söylenen her sözde, ilahi hitabın içerisindeki her cümlede, her kelimede hikmet olduğu gibi bunda da var. Bakın mesela tefsir kitaplarımıza. Müfessirlerimiz çok güzel izahlarda bulunmuşlar. Kimileri meseleye dilsel anlamda yaklaşmış. Kimileri sahabenin dünyasında bu ayetin nasıl yankı bulduğuna dair bazı şeylerle bakmış meseleye ve farklı şeyler söylemiş. Kimileri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitli beyanlarına bakarak o beyanlar çerçevesinden belli şeyleri anlamış ve yorumlamış. Ortaya inanılmaz derecede önemli mesajlar çıkmış. Hepsini anlatacak değilim. Asıl konumuz da o değil. Ama ben size ey iman edenler iman edin nidasının nasıl anlaşılması noktasında bazı noktaları sizin nazarınıza, daha doğrusu size emanet etmek istiyorum. 1. İman ettiğiniz değerlere tam anlamıyla güvenin ve tüm şüpheleri izale edin. Bu ayetin, bu cümlesinin bize verdiği ilk mesaj bu. Güven meselesini geçen ders işledik. En başa almam da aslında geçen ders dikkatlerinizi çekmek istediğim o önemli vurgulardan kaynaklanıyordu. İman ettiğiniz değerlere tam anlamıyla güvenin ve tüm şüpheleri izale edin. 2. İman hakikatlerini iyice öğrenin ve içselleştirin. Sadece öğrenmekle bırakmayın. Ashabın yaptığı gibi içselleştirin. Hatta içselleştirmeyi şöyle anlayalım. Tersten bir mesele üzerinden anlayalım. Nasıl Beni İsrail'e buzağı sevgisi içirildiyse siz de imanın sevgisini için. Kanınıza, damarlarınıza karışsın o iman. Karışmazsa eğer gerçek manada iman olmuyor işte. Hatırlayın Haris bin Malik'e söylenen söz, sen nasıl bir delikanlısın ki tepeden tırnağa iman kesilmişsin. İşte tepeden tırnağa iman kesilmek bu. Öğrenmek ve onu içselleştirmek. 3-

İmanlarınızı taklidi imandan tahkiki imana yükseltin. Taklitle başlayabilirsiniz ama taklitle bitiremezsiniz. Taklitle başlayan o iman tahkikle neticelenmeli. Orada da kalmamalı. O da bir üste girmeli ki onu da söyleyeceğim. Ama tahkiki imanın ne kadar önemli olduğuna dair bu ayet üzerinden bize verilmiş bir mesaj var. 4, işte onu söylüyorum. İmanlarınızı kemale erdirme yolunda gayret içerisinde olun. Kemal çizgisi burada. Biz de buradayız. O çizgiye varmak için gidiyoruz. Biz gittikçe benim aziz dostlarım, kardeşlerim iyice dikkat edin. Biz gittikçe mesela seviyeye yükseldikçe çizgi yerinde durmuyor. Biz gittikçe çizgi de fazlalaşıyor. Biz gidiyoruz, çizgi fazlalaşıyor. Ne demek bu o zaman? İnsanı kamil, kemalata doğru yürüyen insan demektir. O noktaya erdim diyen yoktur. Erenler peygamberlerdir. Ama bize düşen ermeye gayret etmektir. Biz oraya doğru yürüyeceğiz ama bilmemiz gereken bir şey var ki orası öyle varılacak bir hedef değil. Çünkü seviyen arttığı oranda Allah senin üzerine külfet adına, nimet adına farklı şeyler yükleyecek. Dolayısıyla kemalata doğru yürürken seviyen yükselerek giderecek. Ve sen sonuna kadar o kemalat çizgisini yakalama adına bir gayret içerisinde olacaksın. 5. İmanın size yüklediği sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye çalışın. İman adama sorumluluk yükler mi? Yükler. Ne diyor ayet? İman edenlere iman edin diyor. Yani bir yönüyle iman bir iddia. Hadi onun ispatını ortaya koyun diyor. İman ettiğinizi söylediniz. Allah size belli sorumluluklar yükledi. Onları ortaya koyun diyor. Diyor da diyor. 6. Çok önemli bir noktaya dikkatlerinizi çekiyorum. İmanlarınıza asla şirki bulaştırmayın ve her alanda tevhidi hakim kılın. İmanlarınıza asla şirki bulaştırmayın ve her alanda tevhidi hakim kılın. 7. İmanlarınıza pazarlık karıştırmayın. Ecir ve mükafatınızı sadece Allah'tan bekleyin. Pazarlık yok. İman ettik. Hani bunun ödülü? Bunu deme. Buna demeye hakkın yok senin. Eğer sen karşılık beklersen, imanının sana kazandıracağı güzelliklerin bedelini burada almak istersen, haşa, çok tehlikeli bir söz ve insanı ürkütecek bir söz ama farkında olarak ya da olmadan bunu yapıyoruz. Allah'a bu manada fatura uzatırsan, bir şeyleri Allah'tan beklersen haddini aşarak, işte orada pazarlık ortaya girdi ve iman zedelendi. Orada da sana o ilahi ferman geldi, kavuştu. Ey iman edenler, iman edin dedi. Çünkü iman asla pazarlık kaldırmaz. Aynen firavunlara inanan, iman eden sihirbazlar gibi. Aynen ateşe atlayan, iman atamız olan Hazreti İbrahim gibi. Ne kadar zor bir durum olursa olsun bu işin pazarlığı yok. 8. İmanınızı hayatınızın tamamına yayın. Allah'a ait alanları parçalayıp bölmeyin. Her şey güzel. Camide Allah, sonra sokakta, orada da Allah. Devlette de Allah. Neresi aklına geliyorsa. Çünkü Müslümansan eğer, bölmeye hakkın yok. Şuralar Cenab-ı Hakk'a, şuralarda bize, yok böyle bir şey. Müslümansan eğer, tevhid odur zaten. Birlemek zorundasın. Birleştirmek zorundasın. Birin etrafında kılmak zorundasın. Allah'a aitse bazı alanları, o alanları hiçbir şeyle, hiçbir şekilde paylaşmamak zorundasın. Paylaşma adına attığın her adım imanını zedeleyen bir zededir, Allah korusun. Orada gelir işte ey iman edenler.

iman edin fermanı. 9. Zor değil mi bunlar? Zor. Zorluğuna vurgu yapacak. İmanlarınız üzerinde sebat edin ve her gün, her an yenilemeyi unutmayın. Tecdid-i iman bu aslında. Aslında bu ayet tecdid-i imanın Kur'an'daki delilidir. Ey iman edenler, iman edin, ilahi fermanı tecdid-i imandır. Peki tecdid-i iman ne? Camilerimizde yapıyor hocalarımız. Hadi bir aşk ile buyurun diyor, millet aşk ile buyuruyor. Tamam, ama o mudur? Sadece orada yapılan mıdır? Sadece orada olursa eğer tecdit oluyor mu? Evet, o da olsun. Ben ona karşı değilim. İnsanlar söylesin, şehadet cümlesi cemaatle söylensin, zihinlere, kalplere nakşedilsin, farklı bir ufuk, farklı bir güzellik olsun. Ama oradan sonra o iman hakikatleri üzerine eğer biz tefekkür etmezsek, işte orada geçen ders söylediğim Abdullah İbni Revaha'nın yapmak istediğini yapmamış oluruz. Gelin oturalım bir saat iman edelim demişti o büyük insan. Bir saat oturup iman etmiş olmamış oluruz. O zaman iman hakikatlerini kendi dünyamıza tam anlamıyla taşımamış oluruz. Onuncusu, bu da zor. İmanınızı kaybetme endişesini son nefesinize kadar diri tutun. Ey iman edenler, iman edin, ilahi fermanında bu da var. Akıbet endişesi. Ödünü koparsın, ödümüzü koparsın. Allah'ım iman diye bir nimeti bize bahşettin. Acaba biz sana yürürken de imanla yürüyebilecek miyiz? Son anımız imanla mı olacak? Şu ayakların kaydığı, gönüllerin kaydığı, yüreklerin kaydığı şu dünya hayatında biz istikamet üzere imanla senin huzuruna gelebilecek miyiz? Bu çok önemli bir şey. Ey iman edenler, iman edin derken akıbet endişeniz de sonuna kadar diri olsun diye aslında bize bir mesaj var. Ve daha neler neler, ben onunla sınırlandırayım. Bir ayet bize neler neler söyledi bu konuda. Allah bu söylenenleri hayatımıza yaysın inşallah. Aziz kardeşlerim, iman etmek büyük bir nimet değil mi? Buna itiraz olan var mı? Peki iman etmekten daha büyük bir nimet var mı? Var mıdır? Vardır. İman büyük bir nimet. İmanın tadına varmak daha büyük bir nimet. İmanın tadına varmak başka bir şey. Aslında bu da bizim nazarımıza verilen bir hedef. İman ettik, çok güzel. Ya diğeri, imanın tadına varmak. O iman etme nimetinden daha büyük bir nimettir. Ve bir Müslüman böyle bir gayret içerisinde de olmak durumundadır. Eğer bu gayret bizim gayretimiz olursa inşallah bu konuda bir şeyleri irdeleriz. Yani iman etmek tamam, imanın nimeti tadına varmak nasıl bir şey diye kendimizi sorgularız ve bu manada bir noktalara doğru inşallah kaydırabiliriz işi. Peki var mı imanın tadına varan? Varsa bu tat nasıl bir tat? Kim anlatır bize ki bunu? Biz bu manada bir şekliyle buradan bir şeyler alırız. Ben size bir şey söyleyeyim, sizi fazla yormadan. Tadan anlatamaz, tatmayan da bilmez. Bunun yolu bu. Kimse şimdiye kadar anlatamamış. Anlatanları da kimse anlamamış. Çünkü bu ancak insanın kendisinin tatmasıyla anlayabileceği bir şeydir. Yoksa inanın saatlerce konuşalım bu meseleyi, bir noktaya kadar konuşabiliriz. Mesela bir tatlı düşünün, işte diyelim bir künefe düşünün, hiç tatmamış birisi. Sen anlatıyorsun, şöyle güzel tadı var, böyle güzel tadı var, içinde şu var, üstünde bu var, şöyle tattığın zaman ağzına şu gelir, bu gelir. Adama hiç kendi kafasına o evde hanımının yaptığı yarım yamalak baklavayla onu kıyaslıyor. Çünkü onu

0: yapmadığı için senin söylediğin her şey onun zihninde sadece bir bilgidir. Ama onu tatmış birisi bundan bahsedildiği zaman kalbi yerinden çıkacak gibi olur. Onda da var. O da o seviyeyi yakalamış. Şimdi ashab-ı kiram efendilerimizin birbirleriyle olan bazı konuşmalarını biz yüzeysel anlamda anlıyoruz, anladığımızı zannediyoruz ama inanın tam anlamıyla anladığımız kanaatinde değilim ben. Çünkü onlar birbirleriyle bir seviyeyi yakalamış insanlar olarak konuşuyorlar. Ama şimdi onlar burada, biz burada, onlar bir şeyden bahsediyor. Biz evet bir şeyler anladığımız kanaatindeyiz ama o meseleyi tam anlamıyla tatmadığımız için anlayamıyoruz. Tatmanın yollarını tadan insanlardan öğrenme adına bugün buradayız. Ne kadar anlatacağız, ne kadar anlayacağız, ne kadar tatma adına bir yola çıkacağız bilmiyorum ama Cenab-ı Hak bizlere merhamet etsin. Gelin bir ayete daha misafir olalım. Hucurat suresinin 7. ayeti. Rabbimiz imanın tadı meselesinde çok önemli şeyler söylüyor. Hep söylediğim bir şeyi bir kez daha söylüyorum. Hakikati tekrar etmekte fayda görüyorum ve bu sözümü de sürekli söyleyeceğim, sürekli hatırlatmaya devam edeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği bir sözün kesinlikle Kur'an'da bir zemini, bir delili vardır.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya Allah ya Ber.
15: Ya Ber. Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
13: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında Kur'an'dan almıştır ilhamı. Kendisi tebyin göreviyle başka bir biçimde meseleyi beyan etmiştir. Şimdi göreceğiz de bunun bir numunesini. Hucurat suresinin 7. ayetinde. Ne diyor Rabbimiz? Ve'lemu enne fikum Resulallah. İyi bilin ki Allah Resulü içinizdedir. İyi bilin ki Allah Resulü sizin aranızdadır. Diyebilir misiniz ki bu ayet sadece sahabe için? Öyle bir şey yok. Kur'an'ın bütün ayetleri bizim için ve bize söylüyor. Bize söylenen bir sözü biz dinliyoruz şu anda Kur'an'da. Ama fark var. Fark var mı? Elbette ki var. Sahabe bu ayeti duyduğu zaman dokundukları, konuştukları, nefesini hissettikleri, arkasında namaz kıldıkları, arkasında cihada çıktıkları, onu sinirlendirdikleri zaman ondan kızgınlık sesleri duydukları, tebessüm ettirdikleri zaman tebessümüne şahit oldukları bir peygamberle beraber yaşıyordular. Ve ayet de onu söylüyor. İyi bilin ki Resulullah sizin aranızdadır. 14 asır sonra gelen insanlar aynı ayeti duyuyoruz. Nasıl anlıyoruz ayeti? Allah Resulü aramızda. Vallahi aramızda, billahi aramızda. Ama nasıl aramızda? Bedeni yok. Sesi, sedası, mirası, mesajı ilk günkü gibi dipdiri bir biçimde aramızda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manada ümmetiyle böyle bir bağı var. Biz bir hatıradan bahsetmiyoruz. Tarihi bir şahsiyetten de bahsetmiyoruz. Kur'an'ın bize söylediği bir şey söylüyoruz. Sesiyle, sedasıyla, mesajlarıyla, mirasıyla içimizde olan bir peygamberden söz ediyoruz. İyi bilin ki Allah Resulü aranızda. Lev yuti'ukum fi kesirin minel emri le'anittum velakinnallaha habbebe ileykumul iman. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْاِسْيَانِ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Ne diyor Rabbimiz biliyor musunuz? Allah Resulü sizin içinizde, aranızda. Şayet o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Ayet böyle söylemesine rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine de sahabeyle istişare ediyor mu? Ediyor. Var mı burada bir problem? Yok. Bu başka bir şey söylüyor. Ama buna rağmen istişareye devam eden bir peygamber okuyoruz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş. Onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı, ve isyanı da size kerih, çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Allah bizi de o Raşidun zümresine dahil etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayetten önüne konulan bir mesaj, bir menzil, bir hedef olduğunu fark etti. Fark ettiği için de ayetin kendisinden istediklerini sürekli dilinden düşürmediği bir duaya çevirdi. Ne dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allahümme habbib ileynel iman ve zeyyenehu fi kulubina ve kerrih ileynel kufra vel fusuka vel isyan ve cealna minel raşidin. Allah'ım bize imanı sevdir. Onu kalplerimizin ziyneti kıl. Her türlü küfürden, fısıktan, çirkinlikten, taşkınlıktan, isyandan da bizim aramızı ayır. Onları da bize kerih göster. Ve bize akli olgunluğa ermiş olmak, yani rüşt sahibi olmayı lütfeyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hucurat suresinin 7. ayetinden aldığı ilhamla kendi diline çevirdiği dua bu. Ayetle hadis arasındaki bağı sizin nazarınıza veriyorum. Ayet bir şey söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da o ayetin üzerinden kendisine bir hedef belirliyor. Şimdi burada ayette bir şey gördük. Hadiste de aynı ifadeye rastladık. İmanı sevmek. İmanı sevmek nasıl bir şey aziz kardeşlerim? Var mı içinizde hiç imanını seven? Sen ne tatlı şeymişsin ey iman deyip imanına karşı farklı bir biçimde bir sevgi meselesi ortaya koyan. Bunu ancak bu nimetin ne kadar büyük bir lütuf olduğunu bilen insanlar yapıyor. Sahabe yapıyor işte bunu. İmanını sevme adına onlarda bir gayret var. Ve buradaki imanı sevmek meselesi kesinlikle imanın tadına varmakla alakalı bir şeydir. Sevdiğiniz şeyi tatmak istersiniz değil mi? Sevdiğiniz şeyle aranızdaki münasebeti fazlalaştırmak istersiniz değil mi? İşte imanın tadı meselesi, imanı sevme meselesinin bir neticesi olarak karşımızda duruyor. Peki burada sorulması gereken soru şu: ne yaparsak biz imanın tadına varabiliriz? Halavetül iman, taamul iman. İmanın tadı, imanın lezzeti. Hadislerde geçen iki kavram bunlar. Şöyle bir tarama yaptık. Acaba Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda neler söylemiş? Epey şey. Ama ben yine akıllarınızda kalsın diye size imanın tadına nasıl ereceğimize dair yine o madde vereceğim. Ne yaparsak imanın tadına varabiliriz? 1. Allah ve Resulünü her şeyden ama her şeyden daha fazla seversek. İmanın tadına varmanın en önemli yollarından bir tanesi bu. Allah ve Resulünü her şeyden ama her şeyden daha fazla seversek. Sevgi nasıl olur? Ona da yine sevginin kahramanları olan sahabe efendilerimize müracaat ettiğimiz zaman görüyoruz. 2. Kimi seversek sevelim, sevdiklerimizi sadece ve sadece Allah için seversek. Sevdik birini, diyoruz ki Allah için. Allah için mi? Testi kolay. 3-5 sene sonra o kardeşin elindeki maddiyatı yitirdi. Aynı mı yüreğindeki sevgi o kardeşine karşı? Buyur, testi bu. Aynıysa demek ki sen Allah için sevdin. Dün bir makamın sahibiydi o kardeşin. Senin için o kardeş bulunmaz Hint kumaşıydı. Her hafta gider gelirdin, sorardın, soruştururdun, gelen gidenden haber gönderirdin, onunla bulunmaktan keyif duyardın, onunla bağını canlı tutma adına elinden geleni yapardın. O kardeşin o makamdan düştü aşağıya. Sen de düştün mü aynı mısın? Al, testi kolay. Allah için seven bir adam hiçbir şarttan ve durumdan etkilenmez. Allah için sevmiştir. Onun gözü ne cebindedir, ne makamındadır, ne cüzdanındadır, ne ailesindedir, ne şundadır, ne bundadır. Allah için sevmiştir. Başka bir hesabı olmadığı için ondaki o sevgi artma adına bir değişiklik gösterir. Azaltma adına değil. Varsa eğer bu, Allah için sevgi. Ve bu varsa Allah'ın izniyle imanın tadı var. 3. İman ettikten sonra küfre dönmeyi, ateşe, cehenneme atılır gibi kerih görürsek. Bakın işin bir de bu boyutu varmış. Geldin ama imanın dışındaki bir dünyaya bakıyorsun. Yüreğinde onlara karşı bir kerahet duyuyorsan sen imanın tadını varırsın. Söylediğim bu 3 tane maddenin bir hadiste delili var. Enes bin Malik bize naklediyor. Aynen de bunları söylüyor. 3 şey kimde bulunursa o imanın tadını almış demektir. Allah ve Resulünü her şeyden ama her şeyden daha fazla sevmek, sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmek, iman ettikten sonra küfre dönmeyi, ateşe, cehenneme atılıyor gibi kerih görmek. Bukhari, Müslim ve onlarca hadis kitabında geçen bir hadis. 3 tane madde söyledim. 3'ünün delili olabilecek şekilde de bir tane hadis size verdim. 4.'sü, bakın imanın tadına nasıl varılıyormuş. Özel olarak hanımlarımızın dikkatini çekiyorum. Kadın olarak kocasının meşru olan taleplerini yerine getirme hususunda hassas olursak, bu da imanın tadını tattırıyormuş insana. Kadın olarak kocasının meşru olan taleplerini yerine getirme hususunda hassas olursak. Kim söylüyor bunu? İmanın tadına varan söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne söylüyor? Muaz İbni Cebel'in rivayet ettiği uzun bir hadisin son cümlesi şöyledir. Bir kadın kocasının meşru isteklerini yerine getirmedikçe asla imanın tadına erişemez. Hakimin Müstedrek'inde geçen bir hadis. Biz hayata bir bütün olarak bakmak zorundayız. İmanın tadı mı mesele? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meselenin böyle bir boyutu olduğunu da bize söylüyor. 5. Dikkat buyurun. İmanın tadına nasıl varırmışız? Haklı olmamıza rağmen tartışmaları devam ettirmeyip bırakırsak. Bakın, haklı olmamıza rağmen tartışmaları devam ettirmeyip bırakırsak. İmanın tadına varacağımız yollardan bir yol. 6. Şaka da olsa yalana kapı açmayıp doğruluktan asla taviz vermezsek. 7. Allah'tan gelen her bela ve musibete rıza gösterip sabır edersek. Söylediğim 3 maddenin de delili bir hadis. Abdullah İbni Mesud bize rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki 3 haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa imanın tadını almış olur. Haklı olduğu halde tartışmayı bırakmak, şaka da olsa yalan söylememek. Ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Dikkat buyurun, tevhidin çizgisini koruma adına çok ince bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Vallahi anlamak zor. Ben bu hadisi okuduğum zaman sarsıldım, özellikle bu cümlede. Ama nasıl anlayacaksınız siz bilmiyorum. Nasıl anlarsanız öyle anlayın. Ben sadece size şimdi söylüyorum. Başına gelen bir belanın ille de daha önce yaptığı bir hata nedeniyle olmadığını veya yaptığı bir hatanın sebebiyle başına bir bela geleceği korkusuna kapılmamak. Anladınız mı? Bence anlamadınız. Zor. Ben de anlamadım. Ama çok önemli bir şeye dikkat çekiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki bu söylenen şey Kur'an'daki bazı ayetlere ters değil mi? Böyle bir şey aklımıza gelir mi? Üzerinde durun bence. burada söylenen başka bir şey var. Çok böyle işin zemininde Allah

Allah'tan gayri hiçbir şey düşünmemek, her şeyi Allah'a bağlamak, hatta kadere iman meselesinde söylenen hayır ve şerri Allah'tan bilme adına bize söylenen bir mesajla da bağlı olarak burada önemli bir şey söylüyor. Cümleyi bir daha size söylüyorum, emanet ediyorum, biraz araştırmanızı istiyorum. Başına gelen bir belanın ille de daha önce yaptığı bir hata nedeniyle olmadığını veya yaptığı bir hatanın sebebiyle başına bir bela geleceği korkusuna kapılmamak. Ben de bunu nasıl maddeleştirdim? Allah'tan gelen her bela ve musibete rıza gösterip sabır edersek. Ondan onu beraber okuyun. 8. Özellikle gençlere diyeceğim ama şimdi söyleyeceğime ihtiyarlar da dahil. Ama özellikle gençlere bir şey söylüyorum. Harama bakmayı terk eder, helal daire ile yetinirsek, iman tadını alır mıyız? Alırız. Harama bakmayı terk eder, helal daire ile yetinirsek. Dikkat buyurun, bakın, imanın tadına İnsanlık tarihi içerisinde en fazla varan iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Harama bakmak şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Kim benim korkumdan dolayı harama bakmayı terk ederse onun kalbine tadını çokça hissedeceği bir iman veririm. Allah'ım bize nasip et. Çocuklarımıza ve nesillerimize nasip et. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar, kardeşlerim? Haram karşıda, her taraf dolu zaten. Nereye gitseniz, evin içinde, elinizdeki cep telefonunda, her tarafta var. Ama bu aklınıza geliyor. İmanın tadına varan Muallim-i Ekber'in sözü aklınıza geliyor. O anda haramla karşı karşıyasınız, gözünüzü kısıyorsunuz. Allah'ın izniyle öyle bir tat Allah size tattırıyor ki onun işte izahı yok. Sizin yüreğinize bambaşka bir şey koyuyor. Ben bazen gençler görüyorum. O gençlere baktığım zaman acıyorum. Belli ki gözlerindeki o ışık ölmüş. Ama bazen de gençler görüyorum. Diyorum ki eğer müsaade etse şu gencin elini değil ayağını öpsem. Çünkü var onda, o var, belli ki o haramla arasına mesafe koymuş. Şöyle gözünde o Allah korkusunu siz de hissediyorsunuz. Vallahi o size onu yansıtıyor. Haramla arasına mesafe koymuş o genç size o manada imanın tadını bir şekliyle yansıtıyor. Bu işte bize söylenen o iman tadı meselesi öyle acayip bir şey ki yine söylüyorum o sözü, Haris bin Malik'in sözü. Sen öyle bir gençsin ki tepeden tırnağa iman kesilmişsin. Bitti mi bu gençler? Bunlar sadece tarihte mi? Hayır. Ben şu anda da olduğuna inanıyorum. Bundan sonra da olacaklarına inanıyorum. Allah'ın izniyle. Allah korkusuyla çağın Yusuf'u ve Meryem'i olma adına hassasiyet içerisinde olup o imanın tadını varıp ve onu da yansıtan gençler olacağına inanıyorum. Allah sayılarını çoğalsın. Dokuzuncusu, her ne durumda olursa olsun Allah'tan ve Resulünden razı olursak. Her ne durumda olursa olsun Allah'tan ve Resulünden razı olursak. Efendimizin amcası Abbas İbni Abdülmuttalip rivayet ediyor. Diyor ben sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul olarak Muhammed'den razı olursa imanın tadına erer. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul olarak da Muhammed Mustafa'dan. Razı mısınız? Razıyız elhamdülillah. O razı olma meselesini bir rıza makamı olarak anlayıp o rıza makamını elde etme adına da gayret içerisinde olmak. Ne kazandırıyormuş insana? İmanın tadını. İmanın tadını kazanacağımız
Dokuzuncu alan bu. Onuncusu da ve sonuncusu da bu. Kadere iman konusunda selim bir çizgiyi tesis eder ve onu sonuna kadar korursak. Kadere iman konusunda selim bir çizgiyi tesis eder ve onu sonuna kadar korursak. Ne demişti zaten o söz üstadlarından ve üstadımız bu meseleyle alakalı? Kadere rıza gösteren kederden emin olur. Bu zaten imanın tadıyla alakalı değil mi? İmanın tadıyla alakalı. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylesin bize, o daha önemli. Çünkü onun söylediği söz bize bu manada işin yoluna ait de çok önemli ipuçları veriyor. Yine Abdullah İbni Mesud rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bir adam kadere iman etmedikçe ölüme ve ölümden sonra dirilmeye inanmadıkça asla imanından bir tat, lezzet alamaz. Tebarani'nin Mu'cemul Kebir'inde geçen bir hadis. Bir daha hadisi aktarmak istiyorum size. Bir adam kadere iman etmedikçe ölüme ve öldükten sonra dirilmeye inanmadıkça asla imanından bir tat, lezzet alamaz. Bu manada da bir bize söylenmiş nebevi bir sözün karşısındayız. Rabbim bu 10 tane temel ilkeyi, ki hepsini gördünüz, Efendimizin beyanlarına yaslanıyor, anlayıp bizim dünyamıza taşıyabilecek bir gayreti, çabayı ortaya koyup neticesinde de imanı tatmayı bizlere nasip eylesin. O tattan bizi mahrum bırakmasın inşallah. Dedim ki örnek vereyim kardeşlerime bu sözleri söyledikten sonra. Kimi anlatayım? Aklıma o kadar çok şey geldi ki zorlandım. Hiç bu kadar zorlanmamıştım bir derste. Hangi sahabi anlatsam? Mesela Hubeyb İbni Adi, mesela Hazreti Ömer, mesela Hazreti Osman, hele Hazreti Ali, onlarca şey söylenebilir. Başka bizim çok fazla tanımadığımız, mesela Seleme İbni Ebi Ekva, mesela Abdullah İbni Huzeyfe, kimler kimler? Bu imanın tadı meselesinde o kadar çok örnek var ki en sonunda iki isim seçtim. Dedim biri Habbab İbni Eret olsun, biri de Habib İbni Zeyd olsun. Bu iki insanın üzerinden iman insanı insan eder, belki de kainata sultan eder. Hakiki imanı elde eden kainata meydan okur ilkesini bir anlayalım. Gerçekten hakiki imanı elde eden kainata meydan okuyabiliyor muymuş? Ve bu kainata meydan okuma meselesi nasıl ortaya çıkıyormuş? Gerçek manada hakiki iman neymiş? Anlayabileceğimiz somut bir örnek olsun. Çünkü ashab-ı kiram efendilerimizin ortaya koydukları rehberlik bize bu manada da yol gösterici işaret taşları oluyor. Eğer somutlaştırmasak, örnekler üzerinden anlamasak bazı şeyler tam anlamıyla oturmuyor. Habbab İbni Eret, Allah kendisinden ebeden razı olsun. Benden iyi tanıdığınızı biliyorum. Gerçekten o büyük insan hayatının her anında bambaşka bir insan. Şimdi iman etmiş, imanın tadını almış. İmanın tadını alan asla yerinde duramaz. Bakın ne yapıyor? Demircidir Habbab, başımızın tacı. Musab bin Ümeyr'le İslam öncesi dönemde de arkadaştırlar. Bakıyor Musab geliyor kendine doğru. Musab eğer kendine doğru geliyorsa, imanın tadına ermiş birisi Habbab, ona o tadı tattıracak bir şey yapmalı. Ama anlatılmaz ki bu, bir şey olmalı. Bir şey yapmalı ki Musab'ın dünyasında şimşekler çaksın. Geliyor Musab, selam veriyor. Şöyle kızgın bir demiri tutuyor, eliyle şöyle ve Musab'la konuşuyor. Hemen dikkatini çekiyor Musab'ın. Habbab diyor, elinde ateş var, görmüyor musun? Söz şudur, imanın tadını alan o büyük insanda. Yüreğimde öyle bir ateş var ki elimdeki ateşi duymuyorum. Yüreğindeki ateşi konuşturuyor o büyük insan. Ve orada tebliğ ve davet adına bir şey açılıyor. O açılan perdeden de
Sözler söyleniyor, Habbab'ın nefes aldığı yer

Hemen onun arkasından Darül Erkam sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru, Mus'ab'la beraber iman şerbetini orada ona içiriyor. İmanın tadını alan biri konuşuyor. İşkenceler altında inlemiş 5 sene, görmediği cefa kalmamış, böyle sıkıntılı olduğu bir süreçte, artık bıçağın kemiğe dayandığı bir anda Allah Resulü'nün huzurunda. Kendisi anlatıyor bize. Efendimiz diyor hırkasını çıkarmış, kendisine yastık yapmış, uzanmış Kabe'de. Ben de vardım yanına, selam verdim, hem kalktı. Ya Resulallah dedim, artık o kadar işkenceler üst düzeye çıktı ki dayanılacak gibi değil. Ne yapacağız? Nasıl katlanacağız? Rengi değişti diyor bir anda. Sesi gürleşti. Ve şunu söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Karşısında duran Habbab'a ki imanının bedelini en üst düzeyde ödeyen birisine. Orada onu söylüyor. Size ne oluyor ki siz böyle şeyler için benim yanıma geliyorsunuz? Sizden önceki kavimler içerisinde iman edenler öyle türlü türlü sıkıntılarla karşı karşıya kalırlardı ki, onların etleri demir taraklarla taranırdı. Başları testerelerle ikiye ayrılırdı. Yanan ateş çukurlarına atılırdı. Ama yine de en ufak bir itirazda, bir sıkıntıda bulunmazlardı. Size ne oluyor ki siz şimdi bir şeyler gördünüz diye benim yanıma geliyorsunuz? Sabredin. Yakın bir gelecekte bir kadın tek başına Sana'dan Hadramut'a kadar yolculuk edecek. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Yemen'den Irak'a kadar bütün topraklar İslam'ın olacak Allah'ın izniyle. Bu olacak ama siz acele ediyorsunuz. Alıyor başının üstüne koyuyor Habbab. O gün tarihler nübüvvetin 5. yılıdır. 8 yıl boyunca Habbab'ın işkencesi hiçbir zaman azalmayacak. Şimdi öğreneceğiz niçin azalmadığını. 8 yıl boyunca işkence gören o Habbab, 5 yılda önce görmüş 13 yıl. Bir kez olsun bir daha pişmanlık adına ya da şikayetlenme adına bir şey söylememiş. 72 yaşındadır. Halen cihat meydanlarındadır. Atını dünyanın dört bir tarafına koşturma adına gayret içerisindedir. Artık son anları, son demleridir. Düştüğü zaman yatağa imanın tadını alan bir insan olarak şunu konuşuyor. Çocuklarım, dostlarım, şu karşı bayırı görüyor musunuz? Şu tepeleri. Ben ölüm yolundayım. Şimdi beni Rabbime doğru yolcu ederken ne olur gidebileceğiniz en son noktaya kadar gidin ve beni tepeleri aştıktan sonra Irak topraklarının içine gömün. Niye diye soruyorlar. Niye? Diyorlar ki, diyor ki o büyük insan, beni ezanın olmadığı topraklara gömün. Ezanın olmadığı topraklara gömün ki bizden sonra gelenler desinler ki falanca yerde peygamberin bir dostu, bir sahabisi var. Gelip gitsinler, gelip gitsinler ve o topraklara ezanı kazandırsınlar. İmanın tadına varan bir insan konuşuyor. Dikkat buyurun. Eğer imanın tadına varmasa tattırma adına böyle bir gayreti olabilir mi Allah aşkına? Hazreti Ali geliyor daha kendisi defnedilmeden. Hazreti Ali o gün sıfırdan dönüyor. Duymuş ki Habbab hastalanmış, gelene kadar Habbab vefat etmiş. Başucunda duruyor Hazreti Ali, gözyaşı döküyor, ağlıyor ağlıyor. İman ettin, hicret ettin, ihlas üzere yaşadın, şehit olarak öldün. Şimdi de Müslümanların arkandan hayır duaları yapan biri olarak gidiyorsun. Allah senden ebeden razı olsun diyecek ve Hazreti Ali öyle yolcu edecek. Dedim ki size unutmayın, 13 yıl boyunca Habbab'ın işkence

ince gördüğüne dair bir şey söyleyeceğim. Devir Hazreti Ömer devridir. Hazreti Ömer şöyle oturmuş gençlerle İslam'ın insana kazandırdığı değerleri konuşuyor. O anda Habbab giriyor içeriye. Girer girmez halifedir, devlet başkanıdır ama imanın kıymetini bilen biridir Ömer. Kalkıyor ayağı, gel diyor Habbab, gel, tam yanı başına oturtturuyor. Vallahi diyor, senin meclisimizde olan değerin çok alidir, yücedir. Ben üç insana çok farklı değer veririm Habbab, düşün. O değer sıralamasında benim dünyamda birinci sırada Bilal var. İkinci sırada Ammar var, üçte de sen varsın diyor. Habbab İbni Eret biraz içerliyor ama bir şey söylemiyor, oturuyor. Ömer bir şeyler söylüyor. Sonra diyor ki ey Habbab kalk. Bak gençler bilmiyorlar. İmana nasıl eriştiklerini bilmiyorlar. Kıymetini tam anlamıyla takdir edememişler. Kalk ve anlat biraz. İmana ait o değerleri savunma noktasında ödediğin bedelleri bir anlat da gençler biraz bundan örnek alsınlar. Sahabenin bir edebi var benim aziz kardeşlerim. Allah yolunda çektikleri sıkıntıları asla anlatmayı sevmezler. Yok böyle bir şey. Adam öğrencilik yıllarında 2-3 tane mitinge katılmış. 60 yaşında, 70 yaşında halen mücahitlik olarak onu anlatıyor. Yok böyle bir şey, yok. Böyle bir şey yok ashabede. Şibi Ebi Talip hadisesini biliyorsunuz değil mi? 3 yıl muhasara altında. Sa'd bin Ebi Vakkas kurban olduğum o büyük insan. Eğer Kufe'de cahiller onu kızdırmasaydı, o kızdırdıkları için de ben o cahillere de kızmıyorum. Kızdırmasaydı o hadiseyi anlatmayacaktı ve biz o hadiseyi bilmeyecektik. Habbab İbni Eret de Hazreti Ömer'in bu ısrarlı sözlerine muhatap olmasaydı o gün o tabloya biz de şahit olmayacaktık. Çünkü sahabe yaptığı hayrı reklam etmez. Allah yolunda ödediği bedeli reklam etmez. O yaptıklarının üzerinden başka bir amaç gütmez. Allah için yapmıştır. Karşılığını da Allah'tan bekler. Israr ediyor. Ne çektin? Anlat. Biliyorum sen çok çektin. As bin Vail'den, Ümeyye İbni Halef'ten kalkıyor ayağı, gömleğini sıyırıyor, sırtını dönüyor. Nasıl bir sırt var arkada? Yumurta yumurta olmuş böyle şişkinlikler. Halen o kömürlerin üzerine yatırıldığı zamanki gibi dipdiri duruyor. O günkü işkencenin izleri. Hazreti Ömer de ilk kez onu görüyor. O tabloyu görür görmez hemen sarılıyor, bir öpücük konduruyor. Habbab diyor, niye şimdiye kadar anlatmadın? Habbab'ın sesi şudur. Sen biraz önce beni üçüncü sıraya koymuştun. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Madem şimdi söz oraya geldi. Bilal ne kadar işkence gördü? Çok gördü. Ama ne zaman ki onu Ebu Bekir aldı, azat etti, işkencesi bitti. Ammar ne kadar işkence gördü? Çok gördü. Ama ne zaman ki babasıyla annesi şehit edildi, Mekkeliler artık ona da karışmadı. Ama senin şu kardeşin var ya, şu kardeşin 13 yıl boyunca işkence gördü. Hazreti Ömer orada sarılıyor, özür diliyor. Kardeşim diyor, affet beni. Vallahi ben bilmiyordum diyor. Bundan sonra hep meclisimin en başındaki isim sensin diyor. Habbab böyle birisi, imanının tadına varan birisi ve o tadın gereğini yerine getiren birisi. Ya Habib İbni Zeyd, gencecik bir delikanlı. Kimin oğlu biliyor musunuz? Nesibe anamızın oğlu. Nesibe annemizin iki tane oğlu var. Büyüğü Abdullah, küçüğü o. 20 yaşlarında, bilemediniz 22-23 yaşlarında, nübüvvetin 10. yılı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu bir davet mektubuyla peygamberlik iddiasında bulunan Müseylemetül Kezzab'a gönderiyor. Müseyleme'nin adı Müseyleme değil, Müseyleme'ye Müseyleme diyen Allah Resulüdür. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Müslümancık. Müslümanlığa ait bazı izler var ama o
kendisinin peygamber olduğunu iddia ediyor. Onun huzuruna çıkıyor bu genç, bu delikanlı, imanın tadına varmış olan bu büyük insan. Konuşmaya başlıyorlar. Müseylime diyor ki sen kimden geldin diyor. Ben diyor Allah'ın Resulü Muhammed'den sana gelen elçiyim. Sen Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna inanıyor musun? Ben Muhammed'in Allah'ın gönderdiği son elçisi olduğuna inanıyorum. Peki benim de Allah'ın elçisi olduğuna inanıyor musun? Duymuyorum diyor. Deli oluyor Müseylem'e. Ya diyor biraz önce soruma cevap verdin. Nasıl benim bu sorumu duymazsın? Bak sana bir daha söylüyorum, bir daha tekrarlıyor. Ben Allah'ın elçisi miyim? Duymuyorum diyor. Nedir buradaki Habib'in kastı? Belli. Bu kulaklar hakikate açık. Batıla kapalı. Batıl adına hiçbir şey duymuyor. Duymuyor musun? Kulağının birini kesiyor. Bir daha soruyor. Duymuyor musun? Diğer kulağını. Birer birer uzuvları kesiliyor. Kolları, ayakları, dili ve en son başı. 20 küsür yaşında bir delikanlı böyle bir bedel ödüyor. Dikkat buyurun. İmanın tadına varmamış bir insan imanı için böyle bir bedel ödeyebilir mi? Niye yerimizden kalkamıyoruz? Niye bir saatimizi, iki saatimizi Allah için harcayamıyoruz? Niçin Allah için birbirimizin derdine katlanamıyoruz? Niye her şeyimiz dört dörtlük olsun diye bir hesabımız var? Tadına varmamışız ki konuşuyoruz kendimize. Ama tadına varan insanlar kol gitmiş, ayak gitmiş, bacak gitmiş, baş gitmiş ne yazar? Allah için o feda edecek. Birer birer orada uzuvları kesiliyor ve şehadet şerbeti içiyor. Geliyor haber Nesibe anamıza. İmanın tadına varan bir anne konuşuyor şimdi. Şimdi siz bana oğlumun şehadet haberini mi getirdiniz? Evet diyorlar. Ellerini açıyor. Allah'ım diyor. Beni iman sahibi kıldın. Bana iman eden bir koca verdin. İki tane de iman eden oğlan nasip ettin. Şimdi onlardan birini de şehit olarak huzuruna aldın. Beni şehit anası da kıldın. Sana yüz binlerce kez şükrolsun deyip orada şükrünü, hamdini ifade ediyor. Ama şu sözü de söylüyor. Habibim diyor. Eğer anana Allah ömür verirse, Allah ömür verirse senin annen senin intikamını alacak Müseylemeden. Vallahi Yemame'de o intikamı alacak ve o yalancı adamı cehenneme gönderen isimlerden biri de o olacak. İmanın tadı olmasa Allah aşkına ne bu kamet ne o annenin tavrı mümkün müdür? Çok büyük bir nimettir iman. Ama ondan daha büyüğünün imanın tadına varmak olduğunu söyledim. Allah bizlere de nasip etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, imanın tadı meselesine ait, imanın nimet olma meselesine ait bir tablo daha söyleyeceğim size, arkasından sözlerimi toparlayacağım. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir'in 3 oğlu 3 kızı vardı. Abdullah, Abdurrahman ve Muhammed. 3 kızı da Esma, Ayşe anamız ve Ümmü Gülsüm. Muhammed ve Ümmü Gülsüm'le Hazreti Ebubekir'in çok fazla hatırası yoktur. Çünkü babalarının son demlerinde onlar olacaklar. Ama diğer çocukları biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi de Abdurrahman. Abdurrahman bin Ebubekir iman ediş sürecine kadar babayı epey yormuştur. Geçen seneki derslerde sahabenin çocuk terbiyesine dair bazı bölümlerde buna ait belli şeyler anlattığımı hatırlıyorum size. O Abdurrahman, o başımızın tacı olan büyük insan bir müddet sonra Taif seferine katılacak, iman edecek tabii. Ondan sonra Taif seferine katılacak ve bir ok isabet edecek Abdurrahman'a. O okun üzerinden de şehadet şerbetini içip şehit olarak gidecek.
Aradan 6 yıl geçtikten sonra Taif'in tamamı Müslüman olunca Taiflerden bir heyet gelecek. O günlerde halife Hazreti Ebubekir'dir. Hazreti Ebubekir'in huzuruna kendilerini tanıştıracaklar, konuşacaklar, belli meseleler

Niçin böyle bir şey sorsun? Acaba bir kan davası mı var? Bir şey mi ki var ki Ebu Bekir bu sorunun arkasında dursun? Korka korka bir tanesi öne çıkacak. Sa'd İbni Ubeyd şöyle bir şey söyleyecek. Ey Allah Resulü'nün halifesi, o okun ustası benim. Ben o oku yapmıştım. Ve yıllar önce Müslümanlar Taif'i kuşattıkları zaman evimin üstünden de o oku Müslüman askerlere doğru atmış ve o askerlerden bir tanesine de isabet ettirmiştim. Tablo nedir? O anda Hazreti Ebu Bekir'in gözünden yaşlar dökülüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Dikkat buyurun. Hamdolsun Rabbime ki bu ok ile oğluma şehadet nasip etti. Hamdolsun Rabbime ki oğlumu sen öldürdün. Ya o seni o gün öldürseydi sen şirk üzere Rabbine gidecektin. Ama oğlum Müslüman olarak gitti. Ve yine hamdolsun Rabbime ki oğlumu öldürdün ama sen dirildin, Müslüman oldun. İmanın tadına varan birisi konuşuyor. İman gibi bir nimetin ne demek olduğunu bilen biri konuşuyor. Benim kıymetli kardeşlerim, söz bu kadar. Çok şey söylediğimi ve emanet ettiğimi zannediyorum size. Ama son bir şey söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Basit bir örnek vereceğim. Örneği basitleştireyim ki iyice anlaşılsın. Gidiyorsunuz bir yerde, tevafuken bir lokantaya giriyorsunuz. Pek bildiğiniz bir yer değil. Yemek yiyorsunuz. Yemekler o kadar hoşunuza gidiyor ki hemen orayı zihninizde belletiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ya buranın yemekleri çok güzelmiş. Bir kardeşimi, bir dostumu, bir arkadaşımı, ailemi, çocuklarımı getireyim de benim tattığım şu yemekleri onlar da tatsın. Yapıyorsunuz değil mi bunları? Yapıyorsunuz. Yapıyorlar, kardeşler de yapıyorlar. Ben de bazen yapmak istiyorum. Yapıyorum da. Bu hepimizin yaptığı bir şey. O yemek, o da bizim bildiğimiz midenin bir şekliyle ihtiyacına cevap veren bir şey. Ya bizim ruh midelerimiz ya bizim imanımız. Ya biz iman etmemiş miyiz? Bu imanın tadını almamış mıyız ki halen yatma adına bir şey var bizim hayatlarımızda? Vallahi eğer biz gerçek manada iman etseydik ve ondan az bir şey nasiplenseydik, aynen sahabe gibi tadan tattırmak için gayret ederdir. İmandan mahrum yüreklere o imanın mesajlarını ulaştırmak için gayret içerisinde olurduk. Ama ben bir vakıaya dikkatinizi çekeyim. Ben de sizinle aynı zemindeyim. Biz midelerimizi üşütmüşüz. Kafalarımızı da üşütmüşüz de midelerimizi de üşütmüşüz. Nasıl ki insanın midesi üşütünce karşısına gelen en güzel yemeğin de tadını alamıyor. Ruh midelerimiz de üşütülünce karşımıza gelen böyle büyük bir nimete karşı lakayt davranıyoruz. Gelin tecdidi iman yapalım ve midelerimizi bu manada tekrardan tedavi edelim. İyileşmeyene kadar iyileştiremeyiz. İmanı kendimiz anlamayana kadar iman adına konuştuklarımız sadece lafta kalacak. Ama bu manada tat aldığımız zaman inşallah o tadı tattırma adına gayret içerisinde olacağız. Rabbim bizlere imanı sevdirsin. Birbirini kendisi için sevenlerden etsin. İmanın tadını tadıp o tadı tattırmak için gayret içerisinde olanlardan etsin. Dünyanın dört bir tarafında, şu anda bu memlekette ve dünyanın dört bir tarafında imandan mahrum olan binler, milyonlar var. Bizlerin eliyle onlara imanı tattırsın. İmandan mahrum olan yüreklere, gönüllere, evlere, hanelere, caddelere, sokaklara iman taşıyan iman hammalları yapsın bizi. Ve bir an olsun iman ettiği değerlerin üstünde yatanlardan etmesin bizi. Sadece meseleleri lafız olarak bırakanlardan etmesin. Anlayıp, kavrayıp yaşama adına da gayret ve azmimizi arttırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 2220. 0312 485 2220. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kal. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.
8: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
10: Radyo Tiyatrosu. Yan Kesici.
11: Şadiye, demin önünde duran ihtiyarın cüzdanını arakladın değil mi?
12: Araklamaz olur muyum be Hasan? Adamın cüzdanı maşallah pek de şişkindi ha.
11: Aman iyi sakla cüzdanı ha. Aşağı inince sayarız.
12: Korkma be, ırkamın cebi.

0: Cebine koydum. Kuzu kuzu oturuyor orada.
1: Adam da tam kereze. Koca cüzdanı çektin de farkına bile varmadı. Memlekette böyle saflar varken biz aç kalmayız kızım.
0: Millet ayakta uyuyor be Hasan. İyi ki de uyuyorlar da biz 3-5 kuruş kazanıyoruz, öyle değil mi?
1: Öyle öyle. Allah'tan cüzdanının gittiğinden haberi yok. İlk durakta inip tüyelim hemen.
0: Olur be, tüyeriz.
2: Evet, inecek olanlar arka kapıdan. Lütfen inenlere müsaade edelim. Bilet atmadan geçmeyelim. Ortalara doğru ilerleyelim lütfen.
1: Hadi Şadiye, inelim hemen hadi.
0: Dur. Bizim inmemize gerek yok. Bak, cüzdanını çarptığımız ihtiyacı bu durakta iniyor.
1: Sahi mi? Farkına varmadan inmesi bizim için iyi be Şadiye. Bir de inmeden cüzdanının çalındığını anlasaydı yanmıştık. Feryadı basar, koca otobüsü karakolun önüne çektirirdi.
0: Doğru dersin be Hasan. Hah, indi işte.
1: Güzel. Biz de öteki durakta ineriz. Kaç para var cüzdanda çok merak ediyorum ha.

0: Sonunda emeklilik parasını aldım. Artık bununla bakkalın yanındaki evi alabilirim. Dur bakalım müziğe ne diyecek bu işe. Zavallı 40 yıldır kira evlerinde sürünmekten bıkmıştı. Ev alıyoruz dediğim zaman sevincinden ne yapacak pek merak ediyorum.
1: Hey Niyazi amca, böyle koşan adım nereye gidiyorsun?
0: Senin oraya geliyorum bakkal, senin oraya.
2: Hayrola, geçen ayın borcunu mu vereceksin yoksa?
0: Yo, borcumu yarın sabah vereceğim. Sen hesabı çıkar.
2: Hesap kolay canım.
0: Bak ne diyeceğim Kerim efendi. Şu senin yanındaki apartmanın giriş katı satılıktı değil mi?
2: Evet, neden sordu?
0: Kaç para istiyorlardı o daireyi?
2: 1,5 milyar. Yoksa almaya mı niyetlendin?
0: Allah nasip ederse alacağım. Emeklilik ikramiyemi aldım da.
2: Sahi mi? Çok sevindim ben Niyazi amca. İnan kendim almış kadar sevindim. Hadi Allah hayırlısıyla oturmayı nasip etsin.
0: Dur, daha almadık. Hele bu gece bir hesap kitap yapalım. Hesabımıza uyarsa yarın ev sahibininle görüşüp anlaşırız herhalde.
2: Anlaşırsın. Satan adamı tanırım, iyi adamdır. Birkaç kuruşta indirim yapar.
0: Hayırlısı.
2: Aman kaçırma bu fiyata, böyle evi bulamazsın Niyazi amca. Ayrıca benim dükkanıma komşu geleceğin için de seviniyorum. Hadi hayırlısı bakalım.
0: Amin. Sana olan veresiye borcumu da yarın öderim artık. Şimdi cüzdan açtırma bana.
2: Tamam canım, yarın ödersin, acelemiz yok. Keşke her borçlu senin gibi olsa be Niyazi amca. Müzeyyen teyzeye de selam söyle. Hayırlı olsun dedi de.
0: Sağ ol Kerim efendi, sağ ol. Kerim efendi, o satılık daireyi soran olursa satıldı de, tamam mı?
1: Merak etme Niyazi amca.

0: Kalk Şadiye, ineceğimiz durağa yaklaştık. Yavaş yavaş arka kapıya yürüyelim hadi.
1: Olur be.
0: Müsaade edin de geçelim.
1: Durakta ineceğiz. Asan be, boş durmada bir cüzdan da sen çarp ha.
0: Arsızlık etme kız, bir tanesi yeter. Yakalanırsak çarptığımızı da kaptırırız ha. Gel hadi.
2: Beyler ön kapıda yığılmayalım, arkaya doğru ilerleyelim lütfen. Beyefendi siz kutuya bilet attınız mı? Ha tamam, arkalara doğru lütfen, arkalara doğru.
1: Üf be, otobüse binmek de inmek de azap be Hasan. İyi ki de indik.
0: Hop hop, otobüslere laf söyleme Şadiye. Onlar bizim ekmek tekneleri. Biliyorsun en kıyak vurgunu hep otobüslerde yapıyoruz. Kalabalıkta adamın pantolonunu alsak ruhu bile duymuyor. Hadi hemen şuradan bir taksi çevirip kapağı eve atalım. Sonra da mangırları sayalım bakalım şişkin cüzdandan kaç para çıkacak.

0: Hanım, müjdemi isterim.
1: Aman hayrola bey, ne müjdesi?
0: Müjdelerin müjdesi Müzeyyen Hanım. Duyunca sevinçten bayılacaksın.
1: Ayol, insanı meraktan öldürmede ne söyleyeceksen söyle Niyazi Bey.
0: Sıkı dur, söylüyorum. Artık kiracı olmaktan kurtuluyorsun.
1: Ne?
0: Ev sahibi oluyoruz hanım, ev sahibi. 40 yıldan sonra artık bizim de bir evimiz olacak.
1: Ay sahi mi bey? Şaka yapmıyorsun ya.
0: Ne şakası Müzeyyen? Vallahi doğru söylüyorum.
1: Ya ama parayı nereden buldun bey?
0: Ya geçen ay emekli olmamış mıydın Müzeyyen? İkramiye alacaktım ya.
1: Ay sahi, unutmuşum. Yaşlılıktan işte bey, kusura kalma.
0: Bankaya uğrayayım bir sorayım dedim. Baktım emekli ikramiyemi yatırmışlar. Çektim hepsini.
1: Allah'a çok şükür. Peki ne tutmuş emekli ikramiye?
0: 1.700.000.000. Hepsini bankadan kuruşuna kadar aldı.
1: Oh, iyi para. Peki hangi evi alacağız?
0: Şu bakkal Kerim Efendi'nin hemen yanındaki apartmanın giriş katında ne zamandır satılık diye bir yazı vardı. Hatırladın mı?
1: Hatırladım. Pek şirin bir daire. Onu mu alacağız yoksa?
0: Allah kısmet edersin. Hele bir yarın olsun da hayır olsun bakalım. Bakkal Kerim satan iyi adamdır. Biraz indirim yapar dedi.
1: Demek artık bizim de bir evimiz olacak. Yıllar yılı kira evlerinde sürünmekten kurtulacağız sonunda.
0: Allah'ın izniyle kurtulacağız hanım. Her sene ev sahibi ne zam isteyecek diye kara kara düşünmeyeceğiz bundan sonra.
1: Allah senden razı olsun bey. Allah sana uzun ömürler verir inşallah. Bütün gençliğini çalışarak kira parası yetiştirmek için harcadın. Allah inşallah bundan sonra kendi evinde oturarak emekliliğin tadını çıkarmayı nasip eder sana.
0: Amin hanım, amin. Doğru söylersin. Dile kolay değil. 40 yıl oldu. Seninle evlendiğimde 20 yaşındaydım. O günden bugüne hep ömrümüz kira evlerinde oturmakla geçti. Şimdi yaşımız 60'a dayandı. Anca başımızı sokacağımız bir ev alacağız. Bunu da Allah nasip ederse tabii.
1: Üzülme bey. Önemli olan gençlik değil, yaşlılıkta ev sahibi olmak. Yaşlılıkta kira evlerinde oturmamak. Ne yapalım? Allah anca bu yaştan sonra ev sahibi olmamızı nasip etmiş. Buna da şükür. Bir kere değil, binlerce kere şükür.
0: Doğru dersin. Gençlikte neyse de yaşlılıkta kira ya vermek en kötüsü. Neyse şu cüzdanı çıkarayım da paraları bir sayalım. Bakkala kasaba olan geçen ayki borçları da ödeyelim.
1: Ödeyelim ya. Gerçi bir şey söylemiyorlar ama olsun. Yarın verelim paralarını. Paralar nerede?
0: Ay, cebimde. Çarparlar mahparlar diye öyle bir sakladım ki Müzeyyen. Deme lazım, İstanbul burası.
1: Doğru. İnsanı ayakta çarpıyormuş yan kesiciler. Gazetelerde her gün okuyoruz.
0: Cüzdanı çıkarayım da. Allah Allah. İyi ama iç cebimde olacaktı.
1: Aman.
0: Oraya koymuştum.
1: Aman bey.
0: Korkma canım. Bir de sol cebime bakayım. Allah Allah. Allah Allah, burada da yok. İyi ama.
1: Öbür ceplerine koymuş olmayasın. Şu içlerine de bir bak.
0: Yahu ben bankadan parayı aldığımda cüzdanın içine koymuştum. Hatta cüzdanı da lastikle bağlayıp iç cebime koymuştum. Müzeyyen, Müzeyyen, yok cüzdan yok.
1: Aman neler söylüyorsun bey. Ya, pantolon cebine de baktın mı, orada olmasın. Çorabının içine koymuşsun.
0: Yahu yok diyorum sana, yok.
1: Ay amanın, yoksa ay çaldırdın mı yoksa? Yan kesiciler mi çarptı?
0: Ne bileyim Müzeyyen, bankadan parayı aldıktan sonra otobüse binmiştim.
1: Ne? Otobüse mi? Hay Allah iyiliğini versin ayol. İnsan onca parayla otobüse biner mi bey? Neden bir taksi çevirmedin sanki? Ah görüyor musun? Bütün para gitti işte.
0: Ne bileyim Müzeyyen, alışkanlık işte. Yıllar yılı otobüsten başka bir şeye binmedim ki. Gitti paralar hanım. Ya otobüse düşürdüm ya da yan kesiciler çarptı.
1: Vah. Ne yapacağız peki? Aman Allah'ım.
0: Aptal kafa. Ah, o kadar da dikkat etmiştim güya. Bana bir bardak su ver Müzeyyen. Ağzım kurudu birden.
1: Kurur tabii. Sinirden şekerin yükselmiştir. Başımıza gelenlere bak. 40 yıldan sonra bir ev sahibi olacağız.
0: Gitti paracıklarım, gitti emeklilik ikramiyem.
1: Helal paraydı o para. Helal. Kimseye yar etmez Allah. Al suyunu bey.
0: Ver hanım, ver.
1: Vah. Peki şimdi ne yapacaksın Niyazi Bey?
2: Ne bileyim. Yapacak tek şey karakola gidip durumu anlatmak.

0: Gitti paralarım komiser bey. Gitti onca yıllık çalışmamın karşılığı.
1: Sakin
0: bir anda
1: olun,
0: yok oldu, yok
1: olun,
0: oldu.
1: Sakin olun. Şimdi siz parayı düşürdünüz mü, çaldırdınız mı? Önce onu bir öğrenin.
0: Bilmiyorum komiser bey. Bilmiyorum. Cüzdan şurada iç cebimdeydi. Evde farkına vardım. Ya düşürdüm ya da birileri çaldı.
2: İç cepteki cüzdan nasıl düşer bey? Mutlaka birileri çarpmıştır. Yan kesiciler almıştır.
1: Evet, hanımın doğru söylüyor. Oradaki cüzdan düşmez. Anlaşılan yan kesiciler çarpmış seni bey amca.
0: Olabilir.
1: Cüzdanında ne kadar para vardı?
0: 1.700.000.
1: Yazık be, az para da değilmiş. Namussuzlar kapmışlar paranızı.
0: Ben bu para için ömrümü tezgah makinelerinin başında tükettim komiser bey. Tam 40 yıl şu nasırlı ellerimle ürettim durdum. Ey büyük Allah'ım, ey büyük Allah'ım, sen bize yardım et ya Rabbi.
2: Ev alacaktık o parayla komiser bey oğlum, ev. 40 yıldır kira evlerinde oturuyorduk. Tam kendimize bir ev alacakken. Ah büyük Allah'ım. Ah nedir bu başımıza gelenler?
0: Dur hanım, dur, ağlama. Durun bu komiser bey. Ne yapacağız şimdi?
1: Vallahi yapılacak bir tek iş var. Sizi emniyet müdürlüğüne göndereceğim. Oradaki sabıkalı yan kesicilerin dosyasına bakacaksın. Belki seni çarpan adamı orada tanıyabilirsin.
0: Hiç boşuna gitmeyeyim komiser.
1: Neden?
0: Cüzdanımın çalındığını evde fark ettim. Otobüste çalınabileceğini düşünseydim belki sağa sola insanlara bakardım. Şimdi emniyet müdürlüğüne gidip de görmediğim adamların hangi resimlerine bakacağım ki?
1: O da doğru. Neyse, biz yine de her ihtimale karşı şikayetinizi resmileştirelim. İfadenizi alıp zabıt tutalım. Bilinmez, bakarsınız başka birini çarparken yakalanır filan da.
2: Ah gitti paracıklarımız, gitti. Mahvolduk.
1: Adınız soyadınız?

0: Şadi, hadi çıkart cüzdanı da sayalım paraları. İhtiyardan kaç para çatmışız bakalım.
1: Olur. Cüzdan bayağı şişkindi hani.
0: Hadi hadi. Ne oldu? Ne oldu be? Niye ikide bir deyip duruyorsun, ne oldu?
1: Cüzdan. Cüzdan yok be Hasan.
0: Nasıl yok? Dalga mı geçiyorsun sen benimle kadın? Otobüste hırkamın cebine koydum dememiş miydin bana?
1: Demiştim ama şimdi yok. Hırkamın cebi delinmiş. Görüyor musun?
0: Ne yani? Çarptığın cüzdanı düşürdün mü şimdi?
1: Düşürmüşüm. Bak, işte görüyor musun? Hırkamın cebi yaraya kadar delinmiş.
0: Evet.
1: Farkında olmadan cüzdanı oraya koymuşum demek. Oradan da yere düşmüş.
0: Allah kahretsin seni. Hırsız karı. Aptal, salak. Sen mesleğin yüz karısısın. Yüz karısısın.
1: Cüzdanı çarptım da öyle demiyordun ama. Aferin bir hırsız karı diyordun. Ne yapayım, düşürmüşüm işte.
0: Düşürmüşmüş. Salak. Geri zekalı hırsız. Nerede düşürdün ha?
1: Otobüste düşürmüşüm. İhtiyarı çarptığımda ırkamın cebine koymuştum cüzdanı. Oturduğumuz yerde düşmüş işte. Ya koltuğa ya da yere.
0: Yerin dibine battım senin gibi hırsız karı be. Utanmaz rezil. Nasıl olur da çarptığımız adamın cüzdanını kaybedersin ha? Ahlaksız.
1: Allah razı gelmemiş işte. Düşürmüşü. Bağırıp durma.
0: Ulan mahalleye rezil ettin beni be. Senin yediğin haltı yan kesicilik tarihi yazmaz be. Biz onca tehlikeye girip adamın cüzdanını çarpalım. Güya bir numaralı hırsızlık yapalım. Sen cüzdanı düşür. Senin gibi gerizekalı bir yan kesiciyi tarihi yazmaz be. Tarihi yazmaz. Yazsa da o tarihi ben okumam.

0: Bugünkü mesai de bitti işte.
1: Amma da yorulmuşum ha. Sırtım da öyle bir ağrıyor ki. Ay, şu koltuklar, şu koltuklar.
0: Şunu da bir kontrol edip de bir an evvel eve gideyim. Hemen iki lokma yiyip yatacağım. Bizim millet iyice unutkan oldu. Herkes bir şeyini unutup gidiyor. Ha, bak, naylon torba. Ne varmış bakayım şimdi. Sandviç varmış. Kim bilir hangi fukara aldı da unuttu. Ah, bu da ne? Cüzdan. Garibin teki düşürmüş olmalı. Neyse, yanıma alayım da yarın sabah kayıp eşya bürosuna teslim ederim.
1: Neredeyse uykusuzluktan gözlerim kapanacak.

0: Hoş geldin bey.
1: Hı, hoş bulduk hanım.
0: Karnını aç mı, sofrayı hazırlayayım mı?
1: İyi olur Uğur'ya, çok acıktım.
0: Günün nasıl geçti?
1: Ne olacak, her zamanki gibi yorgunluk işte. İstanbul'un trafiğiyle insanları çok yoruyor bizleri.
0: Haklısın bey. Sizin işiniz kolay değil. İstanbul'un bin çeşit insanı her gün sizin otobüslerde.
1: Öyle ya. Bilet atanı var, atmayanı var, hırlısı var, hırsızı var. Bin türlü insanla uğraşıyoruz her gün. Sen ne yaptın?
0: Akşamüstü ev sahibi geldi.
1: Hoppala, ne istiyormuş?
0: Ne isteyecek? Ay başı geldi ya. Kira kontratı bitiyor, kiraya zam istedi.
1: İsteyecek tabii, o da haklı. Ne kadar istedi?
0: 5 milyon.
1: Yapma ya, çok istemiş be. Neredeyse %70'e geliyor istediği zam. Allah Allah, hiç insaf kalmamış bu adamda da be.
0: Ben de öyle dedim ev sahibine. İşinize gelirse oturun, gelmezse çıkın dedi.
1: Çık demesi kolay. Bu zamanda ev kiralamak kolay mı? Kim bilir kaça buluruz. Taşınması da ayrı bir dert. Çaresiz adamın istediği zammı vereceğiz Suriye, ne yapalım?
0: Toplu sözleşmeniz daha imzalanmadı mı?
1: İmzalanmadı. En azından 1-2 ay sürer. Neden sordun?
0: Bakkal, kasap.
1: Ne olmuş bakkalla kasaba?
0: Hiç.
1: Yoksa borçlarını mı istediler?
0: Evet.
1: Adamlar da haklı, isteyecekler tabii. Neyse, mesai parasını alır almaz öderiz borçlarını.
0: Mesai parasını esnafa mı vereceksin?
1: Evet, esnafa vereceğiz. Başka çaremiz yok ki Huriye Hanım.
0: İyi ama o parayla üstümüze başımıza bir şeyler alacaktık hani.
1: Yok işte Huriye, yok. Başımın etini yiyip durma ya. Devletin verdiği maaş bu. Daha ne yapmamı istiyorsun ha? Bir mani çıkmazsa öbür ayki mesaiyle alırım istediklerini.
0: İyi, ne yapalım. Gel hadi, yemek hazır. Ceketini çıkart da sofraya otur.
1: İyi olur.
0: Yere bir şey düşürdüm bey.
1: Neymiş o?
0: Dur ben alayım bir dakika. Cüzdan.
2: Ne?
1: Cüzdan mı? Şimdi bu benden mi düştü?
0: Senden düştü tabii. Al bak, senin değil mi?
1: Yok, benim cüzdanım yok ki.
0: O zaman başkasının olacak. Amma da kabarıkmış.
1: Şimdi hatırladım. Tamam, otobüste bulmuştum. Birisi düşürmüş galiba.
0: Otobüste mi buldun?
1: Hı-hı.
0: Baksana, içinde ne kadar para varmış.

0: Ben 40 yıllık yan kesiciyim. Bugüne kadar binlerce insanı çarptım. Ama senin gibi meslek hainine ilk defa rastlıyorum Şadiye.
1: Ama uzattın be Hasan. Nereden bilirdim ki ırkamın cebinin delik olduğunu? Olan oldu işte.
0: Şeytan diyor, şöyle vur yumruğu gözünün üstüne.
1: Vur hadi vursana, ne duruyorsun? Sıkıysa vur bakayım.
0: Vururum kadın. Şerefsizim, elimin tersiyle öyle bir vururum ki duvara yapıştırırım seni ha.
1: Vur da cevabını vereyim sana. Hı? Sen benim elimin ne kadar ağır olduğunu bilirsin Hasan. Aa, yeter be, şuna bak. Sanki helal kazandığı parayı kaybetmişim gibi ter ter tepiniyor.
0: Öyle deme Şadiye. Aklıma geldikçe fıttıracak gibi oluyorum. Cüzdanına böyle palamut gibiydi. Kim bilir içinde kaç yüz milyon vardı.
1: Boş ver, düşünme artık. Yarın başka birini çarparız be.
0: Baksana, o otobüsü bir daha görsen hatırlar mısın ha?
1: Hatırlarım tabii, hatırlamaz olur muyum hiç?
0: Peki ya şoförünü, onu da hatırlar mısın?
1: Onu da hatırlarım. Boylu poslu civan gibi biriydi. Neden sordun?
2: Kaç para varmış cüzdanda bey?
3: Vay be. Tam 1.700.000.000.
2: Aman Allah'ım. Ne kadar çok para. Acaba kim düşürdü dersin?
3: Ne bileyim ben ya. Allah biliyor ya. Cüzdanı bulduğumu bile unutmuştum ben.
2: Son serviste mi buldun?
3: Evet. Otobüsü garaja çektiğimde koltukları kontrol edeyim dedim. O zaman farkına vardım. Kayıp eşya bürosu açık olsaydı teslim edecektim. Kapalı diye cebime koymuştum. Yarın sabah verecektim.
2: 1.700.000.000 lira. Biz bu parayı hayatımız boyunca bir arada göremeyiz bey. Öyle değil mi ha?
3: Öyle. Nereden göreceğiz ki? Neyse. Toplayıp cüzdana koyayım şunları gene.
2: Bir dakika.
3: Ne var?
2: Cüzdanın sahibi kim? Belli mi ha?
3: Yok, belli değil. Cüzdanın her tarafına baktım ama sahibinin kimliğini belirtecek bir şey bulamadım oraya.
2: Demek sahibi belli değil ha?
3: Evet, belli değil. Bana bak, niye sordun?
2: Sahibi belli olsaydı götürür verirdin. Belki 3-5 milyon lira bahşiş verirdi. Kim bilir kimin cüzdanı?
3: Ya kimin olması önemli değil hanım. Yarın sabah götürüp kayıp eşya bürosuna teslim ederim. Eğer sahibi gelirse onlar verirler cüzdanı ona.
2: Delirdin mi bey? Sahibi belli olmayan bir cüzdanı nasıl teslim edersin kayıp eşya bürosuna?
3: Anlamadım. Ya teslim etmeyip de ne yapacaktın peki?
2: Bizde kalabilir.
3: Ne?
2: Dünyanın parası bey. Sahibi de belli değil. Bizde kalsın, biraz saklarız. Eğer sahibi ortaya çıkmazsa para bizim olur.
3: Saçmalama Huriye. Bize ait olmayan bu parayı nasıl evimizde saklarız? Ya doğru bir hareket değil bu.
2: Canım ne fark eder? Ha kayıp eşya bürosunda durmuş, ha bizim evimizde.
3: Yo, olmaz öyle şey. Otobüste bulunan her ne olursa olsun kayıp eşya bürosuna teslim edilir. Mevzuat böyle gerektiriyor.
2: Dur hemen öfkelenme be. Az para değil. Düşün. Eğer sahibi çıkmazsa bu parayla kendimize bir ev alıp kiradan kurtulabiliriz. Rahat bir nefes alırız.
3: Delirdin mi Huriye? Böyle bir şeyi nasıl düşünürsün?
2: İstediğimiz gibi giyinir gezeriz. Bol bol et yeriz. Alışveriş yaparız.
3: Oh. Elin parasını ne de güzel harcamaya başladın hanım. Maşallah. Peki hiç düşündün mü? Acaba şu anda cüzdanını kaybeden kişi ne durumda ha? Acaba neden bu parayı üstünde taşıyordu? Yoksa o da başını sokacak bir ev mi alacaktı? Yoksa kötü bir hastalığın pençesinde de ona mı harcayacaktı ha? Ya da bu parayla kızını oğlunu mu evlendirecekti ha? Ne dersin? Cüzdanını kaybeden kişi kim bilir şu saatte nasıl acılar içinde kıvranıyordur.
2: Haklısın bey.
3: Rahmetli babamın bir sözünü hiç unutmam hanım. Vicdan azabıyla yenen yemek hiçbir zaman insanın gırtlağından geçmez derdi. Bize ait olmayan gözyaşıyla ahla vahla ıslanmış bir parayla alınan ne evde huzur içinde oturabiliriz ne de bu parayla alınan bir lokma yemeği yutkunmadan yiyebiliriz. Sakın unutma bunu Huriye.
2: Affedersin bey. Bir an hislerime kapıldım işte. Fakirlik, yoksulluk kötü şey. İnsana her türlü şeyi düşündürüyor. Ne yaparsın?
3: Varsın esnaf borcunu istesin. Varsın ev sahibi kiraya zam yapsın. Ne yapalım? Öderiz. Kalan parayı da yiyeceğimiz kadarıyla yeriz. Yeter ki Allah sağlık ve sıhhat versin.
2: Amin bey, amin.

0: Ah be.
1: Mahvolduk hanım, mahvolduk. 40 yıllık emeğimin karşılığı bir anda uçup gitti.
0: Ne yapalım bey? Allah başka keder vermesin. Sen sağ ol, bu da yeter bana. Gel bey, gir içeri.
1: 40 yıllık karımsın. Bunun karşılığında sana bir ev verecektim. Ama kısmet olmadı Müzeyyen. Affet beni, ne olursun affet.
0: Affedilecek ne var ki Niyazi Bey? Allah senden razı olsun ki tam 40 yıl ne aç ne çıplak bıraktın beni. Bir eve sahip olmayı ben de çok istiyordum ama ne yapalım, kısmet değilmiş. Boş ver, üzülme. Bana ev değil, sen lazımsın, sen.
1: Sağ ol hanım. Allah da senden razı olsun. Tam 40 yıl gençliğimi tükettim o makinelerin başında. Hep bir evim olsun, kiradan kurtulalım diye. Evimizi istediğimiz gibi dayayalım, döşeyelim diye. Ama alçak, vicdansız bir yan kesici çıkıp bütün hayallerimizi alıp götürdü işte.
0: Yeter bey, ne olursun yeter. Bırak, düşünme artık, olan olmuş, ne yapalım? Ya sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? 2 çocuğumuz var, ikisi de yurt dışında. Ben bir başıma ne yapardım sensiz?
1: Müzeyyen, neden sanki taksiye değil de otobüse bindim? Bilseydim, aklıma gelseydi.
0: Üzülme artık bey, takdir-i ilahi, ne yapalım? Senin çaldırdığın para alnının teriydi, helaldi. Allah büyüktür, yardım eder bize. Hadi, vakit geç oldu, yat artık.
1: Güya yarın parayı verip bakkalın yanındaki evi sana satın alacaktım. Müzeyyen ben.
0: Bey.
1: Kalbim.
0: Bey.
1: Kalbim.
0: Niyazi Bey. Ne olursunuz Niyazi Bey.
1: Kalbim.
0: Aman Allah'ım bey. İmdat.

0: Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, ne olur bana kocamı bağışla ya Rabbim. Ona bir şey olursa ben ne yaparım? Kim bakar bana, kim yoldaşlık eder sonra? Ha, giden para olsun umurumda bile değil. Bana ev değil, kocam lazım. Ya Rabbim, inşallah önemli bir şey yoktur Allah.
1: Siz hastanın yakını mısınız hanım teyze?
0: Evet doktor bey. Kendisi 40 yıllık kocam olur. Nasıl, durumu iyi mi? Yaşayacak mı? Ne olur doğru söyleyin.
1: Korkmayın, korkmayın. Kocanız kalp krizi geçirmiş ama iyileşecek hanım teyze. Şimdi bakım altında.
0: Oh, şükürler olsun Allah'ıma.
1: Bir şeye mi üzülmüştü?
0: Üzüldü ya. 40 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu. İkramiyesini aldı. Tam kendimize ev alacakken. Bugün parayı... Bütün parayı çaldırdı. Tam 1 milyar 700 milyon lira. Zavallı beyimin 40 yıllık alın terinin karşılığıydı. Çok üzüldü tabii. Bu üzüntüye de yüreği dayanmadı.
1: Şimdi anlaşıldı. Zor bir gün geçirmişsiniz. Ama merak etmeyin hanım teyze. Dediğim gibi kocanızın durumu iyi. Şu anda dinleniyor. Ama üzülmemesi, aşırı heyecana kapılmaması gerekir. Bu yüzden sürekli kendisine moral vermeye bakın.
0: Tabii tabii, merak etmeyin. Onun yanındayken ağlamam. Yüzümü bile asmam bak. Para umurumda bile değil. Yeter ki o yaşasın doktor bey evladım.
1: Korkmayın, dediğim gibi durumu iyi.
0: Yanına girebilir miyim?
1: Tabii, zaten sizi sorup duruyordu. Ama gülümsemeyi ve moral vermeyi tabii, unutmayın. Tabii. Buyurun girin.
0: Sağ ol doktor bey evladım. Allah senden razı olsun. Bey... Niyazi Bey.
2: Müziye. Sen misin? Gel, gel.
0: Nasılsın bey? Kendini nasıl hissediyorsun?
2: Nasıl olayım hanım? Gördün işte. Yorgun yüreğim üzüntüye dayanamadı ve tekledi. Korkuttu ama durmadı. Allah'ın izniyle kefeni yırttık.
0: Allah korusun bey. Allah sana uzun ömür versin.
2: Bir haber yok değil mi?
0: Neden?
2: Bilmezmiş gibi davranma Müzeyyen. Cüzdanımı soruyorum. Ha. Paramı çalan hırsızı.
0: Ha, anladım. Henüz bir haber yok. Aman bırak şu parayı bey. Başımızın gözümüzün sadakası olsun o para. Bu yüzden kalp krizi geçirdin. Az kalsın canından oluyordun.
2: Bilmez misin Müzeyyen? Mal canın yongasıdır derler. Ne kadar da doğruymuş. Senin o bırak dediğin paraya sahip olabilmek için tam 40 yılımı verdim. Geceli gündüzde 40 yıl. Sen şimdi bırak unut o parayı diyorsun. Nasıl unuturum? Ben o parayla başımızı sokacak bir ev alacaktım. Kira derdi düşünmeden emeklilik günlerimin tadını çıkaracaktım.
0: Biliyorum bey, biliyorum ama üzülmek, dertlenmek çaldırdığın parayı geri getirmez ki. Tam tersi, Allah korusun canına bile mal olur. Bana para değil, sen lazımsın.
2: Sağ ol hanım, sağ ol hanım.
0: Yaşlılık günlerimizde para değil... Biz destek olacağız birbirimize. Ne yapalım, ev sahibi olmak kısmet değilmiş. Hem canım ne demişler? Ev sahibinin bir evi, kiracının bin evi vardır. Boş ver, üzülme.
2: Peki. Peki söz, üzülmeyeceğim artık. Ne zaman gidiyoruz evimize?
0: Bilmiyorum. Seni tedavi eden doktor ne zaman izin verirse.

0: Ben gideyim artık. Yarım saat sonra serviste olmam gerekiyor hanım.
1: Güle güle bey, güle güle. Cüzdanı yanına almayı unutma.
0: Ya merak etme, aldım. Hem de iç cebime koydum.
1: Aman sen de çaldırma da.
0: Ağzını ayrı aç Uğur'u ya. Hadi eyvallah.

0: Huriye haklı. Cebimdeki cüzdana iyi sahip olmalıyım. Zaman kötü. Biri çalar malar. Vebal altında kalırım sonra.
1: Eyvah. Bakkal Remzi kapıda. Beni görürse boş diye yakama yapışır vallahi.
0: Şöyle en iyisi arka yoldan gideyim. Başka çare yok.
1: Ey ya Rabbi. Şu maaşların düşüklüğü yüzünden nelere katlanıyoruz ya. Neler yapıyoruz.
0: Şu mesai parasını alır almaz bakkalla kasabın hesabını hemen kapatırım.
1: Utancımdan dükkanların önünden bile geçemez oldum be. Amma komik durumdayım ha. Cebimde 2 milyara yakın para var. Ben 5 milyonluk bakkal borcu yüzünden yol değiştiriyorum.
0: Şişe bak. Acaba cüzdan kimin? Zengin birinin mi?
1: Hı, sanmam.
0: Zenginin belediye otobüsünde işi ne ya? Mutlaka yine gariban fukaranın birinindir. İnşallah kayıp eşya bürosuna gelir de parasına kavuşur zavallı.
2: ...691, 693, 694, 695, 697, 698, 699 ve 700. Evet, tam tamına 1 milyar 700 milyon lira.
3: Hı, doğru, dün gece ben de öyle saymıştım. Tam o kadar çıktı.
2: İyi para be Kemal. Ne zaman buldun bu cüzdanı?
3: Dün gece sefer dönüşünde. Büro kapalı olduğu için de eve götürmek zorunda kaldım.
2: Kim bilir kimin parası?
3: Kim bilir? Hadi ver makbuzunu da gideyim. 15 dakika sonra servise çıkacağım.
2: Olur. Al bakalım. Makbuzu dünkü tarihle kestim.
3: İyi yaptın. Hiç olmazsa parasını kaybeden vatandaş ortaya çıkarsa tarihi de belli olmuş olur.
2: Doğru.
3: Neyse ben gidiyorum. Hadi sonra görüşürüz.
2: Güle güle. Dua et de cüzdanın sahibi ortaya çıksın Kemal. Hiç olmazsa 3-5 kuruş bahşiş verir sana.

0: Ön kapıda birikmeyelim. Ortalara doğru ilerleyelim lütfen. Siz beyefendi. Siz beyefendi lütfen arkaya doğru yürür müsünüz? Bakın binecek olanlar binemiyorlar. Evet arkalara doğru ilerleyelim lütfen.
1: Biraz sıkışalım. Sıkışalım lütfen.

0: Ah Şadiye, senin yüzünden bütün gece hiç uyumadım, gözümü bile kırpmadım.
1: E neden be Aslan, akşamdan çok mu ziflendin yoksa?
0: Ziflenmeyle ne alakası var be kadın? Senin düşürdüğün o cüzdan yüzünden uyuyamadım bütün gece.
1: Aman be Aslan, dert etme.

0: dediğin şeye bak. Ne yapayım yani, ırkamın cebi delikmiş, düştü işte.
1: Ne cüzdandı be. Nah böyle şişkin mi şişkindi. Kim bilir kaç milyon vardı içinde.
0: İstediğin cüzdan olsun be Hasan. Sokaklar saftorik dolu. Dalarız kalabalığın arasına, birkaç cüzdan daha araklarız.
1: O cüzdan gibi şişkinini zor buluruz bir daha.
0: Buluruz buluruz. Ben şöyle sağa solu bir dikizleyeyim bakayım. Kimin cüzdanı şişkin, kimin cüzdanı şişkin değil.
1: Ya bırak şimdi cüzdan kontrol yapmayı da gelen otobüslere bak. Cüzdanı düşürdüğümüz dünkü otobüsü kaçırmayalım Şadiye. Bak fena yaparım ha.
0: Kaçırmayız be Hasan. Gözüm hep yollarda.
1: Sahiden o otobüs bir daha görsen tanır mısın?
0: Tanırım tabii.
1: Nasıl tanırsın be kadın? Bütün otobüsler birbirine benziyor. Benimle dalga mı geçiyorsun sen?
0: Hayır be, bütün otobüsler birbirine benzemiyor. Bizim otobüste bingo reklamı vardı bir kere.
1: Ha, şu reklamlı otobüslerden yani. Aferin be. Uyanık kadın mısın Şadiye? Bir de çaldığın cüzdanları düşürmesen tabii daha iyi olacak.
0: Ne yapayım be Hasan? Kabahat ırkadaydı. Aa bak işte bizim otobüs geliyor.
1: Sahi mi ana?
0: Tabii tabii, bak koca bingo reklamı var. Gel hadi. Hemen binelim.
1: Hadi. Hadi çabuk bin hemen Şadiye.
0: Tamam tamam.
2: Bir dakika itmeyin. Tamam.
3: Sıkışalım biraz.
1: Şadiye. Dünkü şoför bu muydu?
0: Evet evet. Kaç sefer söyleyeceğim sana.
4: İyi iyi.
0: Ne yapacağız şimdi?
4: Son durağa kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra da kendisiyle biraz konuşacağız.

0: Evet. Gayet iyi. Güzel.
1: Nasılım doktor? Yüreğim iyi mi?
0: İyi Niyazi amca, gayet iyi. Krizi atlattın. Gözün aydın.
2: Şükürler olsun sana. Allah'ım şükürler olsun. Kocam yaşayacak değil mi doktor bey oğlum?
0: Şu anda tehlikeli bir durumu yok beyinizin. Ama dediğim gibi sağlığına mutlaka çok dikkat etmesi gerekiyor. Aşırı heyecan, öfke, stres yok. Hayata hep güler yüzle bakacaksın. Tamam mı amcacığım? Yoksa ikinci bir kriz gelirse kalbin dayanmayabilir.
1: Merak etme doktor bey oğlum. Dediklerini harfiyen uygulayacağım. Ölüp de hanımımı yalnız bırakmaya hiç niyetli değilim.
2: Allah sana uzun ömür versin bey. Allah yokluğunu hissettirmesin.
1: Doktor, evime gidebilir miyim?
0: Yok, öyle hemen eve gitmek yok. Birkaç gün daha misafirimiz olarak kalacaksın Niyazi amca.
1: Neden? Hani krizi atlatmıştım öyle dememiş mi?
0: Evet, atlattın ama yine de birkaç gün kontrol altında kalmanda yarar var. Öyle değil mi Müzeyyen teyze?
2: Tabii. Doktor ne diyorsa uyuyacaksın bey. Evelallah, sonra onun sayesinde yaşıyorsun. Hem eve gidip de ne yapacaksın? Ben sık sık geliyorum seni ziyarete.
1: Öyle deme Müzeyyen. Hiçbir yer insanın evi gibi olmaz.
2: Öyle.
1: O ev kira evi bile olsa.
2: Merhaba Kerim efendi.
3: Buyur Müzeyyen teyze. Hani Niyazi amca nerede? Dün konuşmuştuk. Bugün benim dükkanın yanındaki daireyi almaya gelecekti.
2: Sorma Kerim efendi. Niyazi amcan dün kalp krizi geçirdi.
3: Ne? Kalp krizi mi? Öldü mü yoksa?
2: Yok. Allah'a şükür krizi atlattı ama hastanede. Birkaç gün daha kalacak orada.
3: Deme be teyze. İnan çok üzüldüm. Neyse, Allah'tan krizi atlatmış. İyi ama dün sapa sağlamdı. Emekli ikramiyesi ne ev alacak diye neşesinden geçilmiyordu. Ne oldu da kriz geçirdi?
2: Sorma. Emekli ikramiyesini çaldırmış.
3: Ne? Nerede çaldırmış peki?
2: Otobüste. Evde farkına vardı. Tabii çok üzüldüm. Arkasından da bu krizi geçirdi işte.
3: Hay Allah, şansa bak. Olacak şey mi? Sen 40 yıl çalış, ya, ikramiyeni al. Ya. Tam ev alıp rahat edecekken namussuz bir yan kesici gelip senin o 40 yılını alıp götürsün. Ya. Asacaksın böylelerini, asacaksın. Sallandıracaksın.
2: İnşallah yakalanır da kanun gerekli cezayı verir o yan kesiciye.
3: İnşallah. Müzeyyen teyze, zor durumdaysanız yapabileceğim bir şey varsa söyle. Paraya filan sıkışıksanız, yani Niyazi amcayı babam gibi severim.
2: Sağ ol Kerim efendi, Allah razı olsun. Tek istediğimiz Niyazi beyin bir an evvel iyileşip eve dönmesi.
3: Dur sana bir şişe kolonya vereyim.
2: Aman ne gereği var?
3: Hastaya kolonya götürmek adettendir. Buyur bu kolonyayı benim için Niyazi amca.

0: Ne bir iyilisin Niyazi amca, kolay alırız.
1: Sağ ol. İyi adammışsın.
0: Ha bu arada Niyazi amcaya söyle, yandaki daireyi soranlara satıldı diyorum. Camdaki yazıyı da sök. Allah büyüktür be Müseyen teyze. Seni lafa tutuyorum ama şunu bilir şunu söylerim. Allah helal parayı hiç kimseye yedirmez. O para dönüp dolaşıp size geri gelecektir. Görürsün bak.
1: İnşallah Kerim Efendi, inşallah.
0: Çünkü o parada 40 yılın alın teri, emeği var. Görürsün, geri gelecektir.
1: Sağ ol. Bayağı moral verdin bize. Allah razı olsun.

0: Evet, son durak.
1: Hadi bakalım.
0: Sizler inmiyor musunuz burada? Son durağa geldik.
2: Biz sizinle bir şey konuşmak istiyorduk şoför bey.
0: Buyurun, ne konuşacaksınız?
2: Dün de bu otobüsün şoförlüğünü siz yapmıştınız değil mi?
0: Evet, neden sordun?
2: Duyuyor musun Şadiye? Allah yardım ediyor bize bak. Arkadaş dünkü otobüsün şoförüymüş.
3: Çok şükür be Hasan.
2: Şoför bey, dün gece otobüsünüzde bir cüzdan buldunuz mu acaba?
0: Cüzdan mı? Neden sordunuz?
2: Dün sizin otobüsünüzde cüzdanımızı düşürdük de karı koca şu dördüncü koltukta oturuyorduk. Cüzdanımızı düşürmüşüz. Eve gidince farkına vardık. Öyle değil mi Şadiye?
3: Evet ya, ırkımın cebi delikmiş, oradan düşmüş.
0: Ne kadar para vardı içinde?
2: Çok para. Cüzdan doluydu.
3: Evet, cüzdan ağzına kadar doluydu.
0: Tamam anladım da cüzdanın içindeki para miktarı ne kadardı? Onu söyleyin bana.
2: Tam olarak bilmiyorum. Yani henüz saymamıştık.
0: Nasıl yani? Hem cüzdanımızı düşürdük diyorsunuz, hem de içindeki para miktarını bilmiyorsunuz. Nasıl oluyor bu peki?
2: O cüzdanı bir arkadaşımız vermişti bize de, biz de bir başkasına verecektik.
3: O yüzden biz de saymadan almıştık ama içinde çok para vardı.
2: Eğer cüzdanı bulamazsak mahvolduk demektir. O para emanet olarak verilmişti bize.
3: Yandık. Cüzdanı bulamazsak mahvolduk demektir. Ne deriz sonra komşuya?
2: Tek umudumuz sizsiniz. Belki sizin otobüsünüzde düşürmüşüzdür demiştik ama.
3: Ne yapacağız şimdi? Ne diyeceğiz? Dünyanın parasını nasıl öderiz o parayı? Hasan, rezil olduk. Mahvolduk. Yandık.
0: Durun. Bir dakika, ağlamayın. Hemen ağlamayın bir dakika. Ben dün gece bir cüzdan buldum. Hem de dediğiniz koltuktaydı. Ayrıca içinde de hakikaten çok para vardı.
3: Sahi mi? Yaşa be şoför kardeşim. Bizi büyük bir dertten kurtardın.
2: Dürüst insanmışsın, bravo.
3: Cüzdan nerede şimdi?
0: Nerede olacak? Kayıp eşya bürosunda. Mecburen oraya teslim ettim. Çünkü bizim mevzuatımız öyle gerektiriyor.
2: Yani şimdi cüzdan kayıp eşya bürosunda mı?
0: Evet, orada. Siz gidip oradan alabilirsiniz.
3: Gitsek verirler mi bize?
0: Eğer cüzdanın size ait olduğunu ispat ederseniz verirler tabii. Neden vermesinler ki? Herhalde ispat edersiniz tabii, eğer cüzdan size aitse.
2: Tabii bize ait. Bize ait de.
3: Kahverengi deri bir cüzdandı.
2: Evet, kahverengi deriden yapılmış bir cüzdandı. Herhalde böyle söyleyince verirler değil mi?
0: Sanmam, bu kadar tarifle içi para dolu bir cüzdanı vermezler.
3: Neden? Cüzdan bizim. Nasıl olur da kendi malımızı bize vermezlermiş?
2: Kahverengi olduğunu söylüyoruz ya. Deri olduğunu söylüyoruz ya, bu kadar tarifle vermezler mi?
0: İyi de kardeşim, o renkte piyasada yüz binlerce cüzdan var ya.
2: Yani vermezler diyorsun.
0: Vermezler tabii. İçinde tam olarak kaç para vardı? Cüzdanın bir özelliği var mıydı? Paraların kaçı 500 binlik, kaçı milyonluk, kaçı 5 milyonluktu? Ya da içinde dolar, mark gibi döviz var mıydı? Kayıp eşya bürosu bunları sorar size. Eğer doğru cevaplar verirseniz mesele yok. Büro hemen cüzdanı verir size.
2: Anlaşıldı. Peki, iyi geceler. Gel Şadi, inelim otobüsten.
0: İyi geceler, güle güle.
3: Aslan Bey, ne yapacağız şimdi?
2: Elinin körünü yapacağız. Ne yapabiliriz ki, anladın?

0: kadarıyla o cüzdanın rengini bilsek bile bize vermezlermiş. Şoförü duydun. Bir kere içinde kaç para olduğunu bile bilmiyoruz.
1: Ne yapacağız peki?
0: Paraların üstüne bir bardak su içeceğiz Şadiye. Boşuna kendimizi aldatmayalım. Cüzdan gitti gider. Aa! Ama dur! Aklıma bir şey geldi.
1: Ne geldi?
0: Şoförü yemleyeceğim.
1: Yani rüşvet mi teklif edeceksin?
0: Evet. Alt tarafı memur adam. Kaç para maaş alıyor ki? He? Gel hadi gitmeden şoförü yakalayalım hadi.
1: Bak az ötemizde.
0: Şoför bey, şoför bey.
2: Evet, ne var?
0: Bir dakika. Gel Şadiye. Şoför efendi.
3: Hayrola kardeşim.
0: Bak seninle açık açık konuşmak istiyorum. O cüzdan bizim. Ama bizim olduğunu maalesef ispatlayamıyoruz.
3: Hoppala, nedenmiş o? Madem sizin cüzdanınız, nasıl olur da ispatlayamazsınız?
0: Dedim ya, çünkü o cüzdanı bir arkadaşımız vermişti bize. Biz de fazla dikkat etmeden, hatta içindeki parayı bile saymadan cebimize koyduğumuz için ispatlayamıyoruz. Anladın değil mi?
1: Ama cüzdan bizim.
3: O zaman gidin arkadaşınıza durumu anlatın. Kendisi gelip kayıp eşya bürosundan istesin cüzdanını.
0: Olmaz. Yapamayız. Bunu arkadaşımıza nasıl olur da yani senin cüzdanını kaybettik deriz.
3: İyi de benden ne yapmamı istiyorsunuz kardeşim? Benim elimden bir şey gelmez ki.
0: Eğer sen istersen bize yardımcı olabilirsin.
3: Nasıl yani? Siz ne demek istiyorsunuz?
0: Bak cüzdanı sen buldun. Değil mi? Mutlaka içine bakmışsındır. Kaç para olduğunu biliyorsundur. İşte eğer cüzdanın içindeki rakamı bize tam olarak söylersen kayıp eşya bürosu da cüzdanımızı bize geri verir.
3: İyi de neden size yardım edeyim ki? Sizleri tanımıyorum bile ben.
0: Yahu bak eğer bize yardım edersen sana bol bahşiş veririm. Yani bahşiş zaten senin hakkın. Ben daha fazlasını veririm. Ayrıca bu senin hakkın da tabii yani istersen cüzdanı bulduğun gibi cebine de atabilirdin ama atmadın değil mi?
1: Bize yardım edersen çok para veririz sana.
0: Evet. 100 milyon lira veririm. Ananın ak sütü gibi helal olsun kardeşim. Tamam mı? Bize yardım edecek misin?
3: Kusura bakmayın yorgunum. Eve gitmem gerekli. Yarın konuşuruz olmaz mı?
0: Tamam. Yarın nerede bulalım sizi?
3: Ya bir dakika bir dakika. Size yardım edersem karşılığında kaç milyon vereceksiniz?
1: 100 milyon. Tam 100 milyon.
3: Söz mü?
0: Evet söz. Çünkü bu senin hakkın zaten. Yani aklına herhangi bir şey gelmesin.
3: Tamam anlaştık. Ama bak vaat ettiğiniz parayı isterim ha. Caymak yok.
0: Caymak da ne demek ki söz be aslanım söz. 100 milyonu cebinde bil.
1: Para bizim olsa daha fazlasını verirdik.
3: Yok yok gerek yok. 100 milyon yeter.
0: Tamam. Ne zaman alıyoruz cüzdanı kayıp eşya bürosundan?
3: Yarın sabah. 9'da servisim var. 8:30'da burada garajda buluşalım.
0: Tamam. Sen şimdi bize cüzdanda kaç para olduğunu ve özelliklerini falan da söyle tamam mı?
3: Tam olarak ben de bilmiyorum. Bu sabah teslim ettim cüzdanı. Makbuzu yarın sabah alacağım. Alırken cüzdanın özelliklerine bir daha bakarım.
0: Tamam. Anlaştık. Hadi eyvallah.
3: Güle güle.
0: Yaşasın. Balık oltaya geldi gördün mü Şadiye?
1: Sen bayağı akıllı adammışsın be Hasan. Yan kesici olacağını neden politikacı olmadın sanki?
0: İnsanların nabzına göre şerbet vermesini bileceksin tabii Şadiye. Şimdi bu şoför aç tabii. Alt tarafı işçi ya da memur. Aldıkları maaş tabii ne ki yani. Ayın ortasını getiremiyorlar. İşte böylelerine pat diye rüşveti teklif ettirmeyi hemen böyle yumuşarlar işte.
1: Akıllı adamsın be Hasan.
0: Öyleyimdir. Yarın sabah senin önce çalıp da sonra kaybettiğin o cüzdana tekrar sahip olacağız Şadiye.
1: Ay cüzdanın içinde kaç milyon var acaba Hasan? Öyle merak ediyorum ki.
0: Ne milyonu be Şadiye? Ne milyonu? Milyar milyon. Milyar!
1: Milyar mı? Yani cüzdanın içinde milyarlarca lira para mı var?
0: Öyle olması gerekir. Çünkü o cüzdan nah böyle şişkindi.
3: Merhaba Kadir, ne haber?
4: Sağ ol Kemal, senden ne haber?
3: Ne olsun. Bu şeyi soracaktım. Hani Sabahin sana bıraktığım cüzdanı bu... sahibi çıktı mı?
4: Yok henüz arayıp soran olmadı. Neden sordun?
3: Hiç öyle merak ettim işte. Şimdi diyorum bak benim böyle bir cüzdanım olsa içinde de

0: 2 milyara yakın para olacak. Hem de kaybolacak. Mutlaka arardım ya. Neyse, hadi eyvallah.
1: Nereye?
0: Emniyet müdürlüğüne.
1: Hayrola, başın derde mi girdi yoksa?
0: Yo. Allah korusun. Sadece bazı resimlere bakmak istiyorum da orada.
2: Demek o iki kişiden şüphelendiniz ha?
0: Evet komiserim. Bu yüzden sabıkalı yan kesicilerin resimlerine bakmak istiyorum.
2: Tabii, gelin benimle. Bu albümlerde sabıkalıların resimleri var. Al şuna bak bakalım. Siz bakın, bulursanız bana haber verin.
0: Peki efendim. Sürüyle suçlu resmi var burada. Her biri de birbirinden çirkin, suratsız insanlar. Gitti bunların içinde suçlu araşımda.
2: Nasıl? Aradığınız kişilere benzer birini bulabildiniz mi bari?
0: Henüz bulamadım komiserim. Ama daha bakmam gereken epeyce albüm var galiba. Sanırım bulacağım o adamı. Tamam buldum. O adamı buldum işte. Evet o. İşte bu. Komiserim buraya gelin lütfen.
2: Buldunuz mu yoksa?
0: Evet. İşte bu adam. Otobüsüme binerek rüşvetle bana cüzdan içindeki paraların miktarını soran adam buydu efendim.
2: Emin misiniz bundan?
0: Bir gördüğüm yüzü asla unutmam komiserim. Evet, o adam bu adamdı.
2: Dur bakalım kimmiş. Hasan mı? Evet, hem yan kesicilikten hem de adam yaralamaktan sabıkaları var. Hapisten çıkalı 8 ay olmuş namussuz. Yine aynı işlere bulaşmış.
0: Komiserim bir de kadın yan kesicilerin albümüne bakabilir miyim?
2: Tabii. Bu kırmızı kaplı albümlerde de kadın sabıkalarının resimleri var.
0: Komiserim, aksi takdirde o sabıkalı adamın yanında ne işi olabilir ki?
2: Haklısın.
0: Komiserim, bu kadınların hepsi de yan kesici mi?
2: Yan kesici ya. Zavallı insanları soyan, çarpan işte bu kadınlar.
0: Vay namussuzlar. Tamam işte. Onu da buldum komiserim.
2: Sahi mi?
0: Evet. İşte bu kadın. Yanağında aynen böyle bir beni vardı.
2: Bakalım adı neymiş? Evet, adı Şadi. Tam 20 kere yan kesicilik suçundan yakalanmış, hapse girmiş. Uslanmayan sabıkalılardan biri bu da.
0: Evet komiserim, her ikisini de teşhis ettim. Bu iki alçak benim bulduğum cüzdanın peşindeler.
2: Şimdi o ikisiyle yarın mı buluşacaktınız kayıp eşya bürosunun önünde?
0: Evet efendim.
2: Saat kaçta?
0: 8:30'da.
2: Güzel. Siz tespit ettiğiniz saatte orada bulunun. O iki yan kesici sizinle buluşmaya geldiğinde onlara cüzdanla ilgili bazı tarifler verin. Hatta cüzdanın içindeki parayı da söyleyin. Ve sonra da kayıp eşya bürosuna giderek cüzdanı almalarını söyleyin.
0: Peki siz ne yapacaksınız?
2: Biz sizden önce oraya giderek gerekli tertibatı alacağız. Hasan'la Şadi'ye kayıp eşya bürosuna girer girmez ikisini de kıskıvrak yakalayacağız.
3: Kemal, neden durgunsun bu akşam? Tatsız bir şey mi oldu?
0: Yok, bir şey olmadı. Çok yoruldum bugünlerde.
3: Cüzdanı büroya teslim ettin mi?
0: Tabii, sabahleyin servise çıkmadan önce teslim ettim.
3: Peki paranın sahibi ortaya çıkmış mı?
0: Hayır ama 1-2 güne kadar çıkar muhakkak.
4: Vakit geç oldu. Yatağa işte yatayım ben Uri.
3: Olur açarım. Sabah kaçta kalkacaksın?
0: Sen 7'de kaldır beni. Sabahleyin yapmam gereken bir iş var da onu yapacağım.
5: Ya Rabbi, sen kocama şifa ver. Sen onu bana bağışla Rabbim. 40 yıl bana ve çocuklarıma baktı, didindi durdu. Tek amacı bir ev almaktı. Ama olmadı, ne yapalım işte. Artık ne para ne ev, hiçbir şey istemiyorum Allah'ım. Yeter ki kocamı bizlere bağışla, olur Rabbim.

0: bey, senin bugünkü servisin akşamüstü başlamıyor mu?
1: Evet.
0: O halde sabahın köründe böyle nereye gidiyorsun?
1: Yapılması gereken bir işi yapmaya. Hadi eyvallah.
0: Öğleyin eve gelecek misin?
1: Geleceğim. Neden sordun?
0: Evde kıyma kalmadı da eğer paran varsa 250 gram alır mısın diyecektim.
1: Bak, 2 gün sonra mesai parasını alacağım, o zaman alırım. Sen bu 1-2 gün içinde kıymasız bir şeyler yapmaya bak hanım.
0: İyi. Çorba, patates ve pilav yaparım.
1: Aa, ne güzel. Oh, buna da şükür. Bunları yiyemeyenler de var ya. Hadi eyvallah.
0: Güle güle bey. Güle güle.
1: Saat 8:30 oldu ya. Nerede kaldı bunlar? Sakın gelmekten vazgeçmiş olmasınlar ha. İlk eşya bürosunda polisler gerekli tertibatı aldılar. Yan kesicileri içeri girer girmez enseleyecekler. Allah Allah. Dün çok istekliydi o cüzdan almak için bunlar ya. Hah. Geliyorlar işte. Gelin bakalım, gelin. Kendi ayağınızla kapana girin.
2: Merhaba.
3: Çok bekletmedik ya sizi.
1: Yok canım. Ben de yeni gelmiştim zaten.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Bir dakika. Size cüzdanla ilgili bilgiler vereceğim. İçindeki parayı da söyleyeceğim.
3: Tamam, hadi söyle de hemen cüzdanımızı alalım.
1: Yok öyle acele yok. 100 milyonu anlaşmıştık sizinle değil mi?
2: Tamam, vereceğiz, merak etme. Hele cüzdanı bir alalım.
3: Bizde o kadar para yok ki cüzdanı alalım, dışarı çıkınca sana 100 milyonu veririz.
2: Tamam değil mi?
1: Ama oyun oynamak yok ha. Bak, parayı isterim.
2: Tamam dedik ya be koçum. Hadi cüzdanı anlat da içeri girip alalım artık.
1: Tamam. Cüzdan kahverengi. Deri. Evet. Üzerinde GB diye bir marka var. İçindeki memur sorarsa öyle diyeyim.
3: Abi neymiş o GB?
1: Ya ne bileyim ben ne olduğunu, marka gibi bir şey işte.
2: Peki cüzdanın içinde kaç lira varmış?
1: 1.700.000.000.
2: Ne?
3: Üf, amma para varmış be. Yani komşu çok para koymuş cüzdanın içine.
2: Ya öyle komşum benim.
1: Evet, ben vazifemi yaptım, söyledim. Artık cüzdanı alabilirsiniz.
2: Tamam, büro neredeydi?
1: Bak şu karşıdaki kapı var ya. Üzerinde kayıp eşya bürosu diye yazıyor zaten.
2: Tamam. Sen gelmiyor musun bizimle?
1: Yoo, gelmeyeyim ben. İçerideki memur bahşiş beklediğimi sanıp yanlış anlayabilir.
3: Doğru biz alırız.
1: Ben sizi burada bekliyorum. Cüzdanı alın, sonra da buraya gelip bana vaat ettiğiniz 100 milyonu verin. Tamam mı?
2: Merak etme hakkını vereceğiz. Gel diye. Unutma, kahverengi deri kaplı, üstünde GB diye bir marka varmış ha.
3: Unutmam be Asat. Ben o kadar akılsız mıyım?
1: İşte kendi ayaklarınla kapana girdi namussuzlar.
2: Aptallar.
1: Nasıl da rüşvet alacağımı sandılar.
4: Yürüyün hadi, düşün önüme bakayım, yürü.
2: Bizi neden yakalıyorsun komiserim? Biz bir şey yapmadık ki.
3: İki gözüm kör olsun ki biz suçsuzuz be komiserim.
4: Suçsuzlarmış. Siz kimi kandırıyorsunuz be? Madem suçsuzunuz da neden size ait olmayan bir cüzdan almaya geldiniz ha?
2: O cüzdan komşumuzundu komiserim.
4: Dursun bakayım. Sağ ol Kemal Bey. Adalete büyük yardımınız dokundu. Sayenizde bu 2 azılı yan kesiciyi yakaladık.
2: Demek bizi tuzağa düşürdü be. Alacağın olsun şoför efendi.
3: Yazık be yazık, biz de sana inanmıştık.
1: Ne demişler, çekirge bir sıçrar, 2 sıçrar. Üçüncüsünde de yakayı ele verir. Nedense siz yan kesici de herkesi sersem kendinizi de akıllı zannediyorsunuz ha? Aptallar, beni hakikaten rüşvet yemeye müsait sandınız ha? Yemeye kalsaydım o parayı cüzdanı bulduğum zaman yerdim be. Hiç mi akıl edemediniz?
2: Mızıkçı.
5: Şoförün efendi yan kesicileri yendi.
1: Komiserim, cüzdanı kimden çarptıklarını söylediler mi?
5: Yaşlı bir adammış ama tanımıyorlar.
1: Fark etmez. En azından cüzdanın durumunu öğrendik. Nasıl olsa cüzdanını çarptıran kişi karakola başvurmuştur. Siz karakolları ararsınız, bunu hemen öğrenebilirsiniz.
5: Şu 2 soyguncunun ifadesini alayım, hemen araştırma yapacağım.
6: Bugün nasılsın bey? İyisindir inşallah.
3: Bütün gece senin için namaz kılıp dua ettim.
6: İyiyim hanım, iyiyim, şükürler olsun. Bizim paradan bir haber var mı?
3: Şimdilik bir haber yok ama olacak. Hem bırak şimdi parayı bey. Bize para değil, sen lazımsın. Kaç defa söyleyeceğim. Biliyorsun o para yüzünden az kalsın canından oluyor.
6: Öyle deme Müziyen. Ev alacaktık onunla, kiradan kurtulacaktık.
3: Hepsi olur, hepsi olur. Hele sen bir iyileş, evine dön.
6: Kimse benim 40 yıllık emeğimi çalamaz. Hiç kimse.
3: Çalamaz tabii. Dur canım, sen sakin ol. Aa, doktor heyecan ve sinir yasak dedi senin için.
6: Elimde değil Müziyen. Aklıma geldikçe fıttıracak gibi oluyorum. 40 yıl. 40. Şu elleri görüyor musun? Bunlar 40 yıl hiç durmadan üretti. Hep üretti. O para alın terimdi benim. Emeğimin, tükettiğim gençliğimin, hep hayal ettiğimiz kendimize ait bir evin parasıydı. Bulan da çalan da yiyemez o parayı Müzeyen.
7: Haklısın bey amca. Yiyemediler de zaten.
1: Yemek istediler ama gırtlaklarına takıldı.
6: Siz de kimsiniz?
3: Aman Allah'ım, komiser bey de gelmiş.
5: Geçmiş olsun Niyazi bey. Bu hastanede yattığınızı komşularınızdan öğrendim.
6: Ah, sağ ol komiser bey. Yaşlılık işte. Paramı çaldırınca üzüntüden yüreğim isyan etti. Ama iyiyim şimdi, şükürler olsun.
1: Geçmiş olsun Niyazi bey.
6: Sağ olun, teşekkür ederim. Hayrola, sebebi ziyaretiniz nedir beyler?
3: Bir şey mi oldu komiser bey?
1: Bak bakalım Niyazi bey, elimdeki şu cüzdanı tanıyabilecek misin?
6: Bu benim. Benim cüzdanım. Müziyen görüyor musun? Cüzdanım bulunmuş.
3: Aman bey, bulunmuş. Dur sakin ol. Daha yeni yeni iyileşmeye başladın. Heyecanlanmak iyi gelmiyor sana.
6: Cüzdanım. Peki paralar. Paralar da duruyor mu içinde?
1: Duruyor amca, duruyor. Hem de kuruşuna kadar.
6: Allah'ım. Büyük Allah'ım. Büyük Allah'ım.
3: Ya Rabbim, şükürler olsun, dualarımı kabul ettin ya Rabbim.
6: Demedim mi size ha? Demedim mi Müziyen? 40 yılımı, gençliğimi, emeğimi harcadım bu para için. İşte bak geri geldi cüzdanım, geri geldi.
3: Geldi, şükürler olsun bey, şükürler olsun.
6: Ah bu delikanlı. Kimsin?
5: Ben söyleyeyim Niyazi bey. Bu bey cüzdanınızı bulup saklayan otobüs şoförü Kemal.
6: Otobüs şoförü mü? Şimdi anlıyorum. Demek cüzdanımı sizin otobüsünüzde düşürmüşüm, öyle mi?
3: Ay Allah, biz de çaldırdı Niyazi bey diye cüzdanı, ne dövündük.
1: Aslında çalmışlardı hanım teyze. İki yan kesici bey amcamın cebinden çalmışlar cüzdanı.
6: O kadar da dikkat etmiştim.
5: İşin ilginç tarafı, o iki yan kesici cüzdanı sizden çaldıktan sonra Allah'ın işine bakın ki onlar da otobüste düşürmüş. Şoför arkadaş da gece son seferden sonra koltukları ararken cüzdanınızı bulup kayıp eşya bürosuna teslim etmiş.
6: Sağ ol şoför bey oğlum. Sağ ol ne diyeyim, Allah senden razı olsun. Peki buldunuz mu o alçak yan kesiciyi komiser bey? Bulup da cezasını verin o namussuzların. Kim bilir her gün kaç insana böyle benim gibi acı çektiriyorlar.
5: Merak etme Niyazi bey, ikisini de yakaladım.
6: İşte bu iyi işte.
3: Elleriniz dert görmesin.
5: Şoför arkadaşın sayesinde yakaladık onları. Hem sizin paranızı buldu, hem de sizi çarpanları yakaladı.
6: Allah senden razı olsun. Allah ondan razı olsun. Sağ ol şoför bey oğlum, sağ ol. İyi ama nerede o, nereye gitti o şoför?
3: Hay Allah, az önce şuradaydı Niyaz bey, kapının yanında duruyordu.
5: Şoförü mü arıyorsunuz?
6: Evet, cüzdanımı bulduğu için yüklüce bir bahşiş verecekti bana.
3: Hak etti bunu, hem de daha fazlasını hak etti. Hay Allah, görüyor musun, kaçırdık şoförü.
6: İyi de neden sessizce gitti o adam?
5: Herhalde bahşiş vereceğinizi anladığı için.
6: Yani bahşişi almamak için mi gitti? Ya bu zamanda hala böyle insanlar var mı?
5: Var Niyazi bey, var. Allah'tan ki böylelerinin sayısı az değil. Toplum bunların sayesinde ayakta duruyor.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs...

0: Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Sakın ki yar gönlünü sır çadır kırmayasın. Sırça kırılır ise bütün olası değil. Ten fanidir canımız, gidenler geri gelmez.

bugün gelmedi buradan giden, geri gelesi değil. Ten fanidir canımız, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Sen ahdimizin eri, vadimizin en anlamlı gerçeğisin. Seninle buluşup bahara erecek hazanlar, güzler, kışlar. Kimsesiz beldelerin en gür sesi, hayata muhtaç insanlığın bir ömür nefesi olacak.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
13: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir ilimden irfana programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren ve bu nimeti bahşeden Allah-u Teala'ya hamd ederek Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sizleri Allah'ın selamıyla selamlayarak başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a salavat-ı şerife getirerek başlayalım. Sizler de radyolarınızın başından birer salavat-ı şerife getiriniz değerli dinleyenler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi kulleme ihtalefel melaban ve teakabel asran ve kerrel cedidan ve istakbelel fergadan ve belleh ruhahu ve ervah ehli beyti minnet tahiyyata ve selam ve erham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim ketiran ketira ila yemil haşru vel karar ve affir lena ve erhamna ve tübna ya ilahena ve kru salatin minha. İrfan Mektebi dergisinden yaz örnekleri aktarmaya çalışıyoruz değerli dinleyenler. Aylık ilmi, edebi, dini, kültürel güzel bir dergi. Aileyle ilgili, çocukla ilgili, dünyayla ilgili, ahiretle ilgili pek çok güzel hususlar var. 140. sayısından Temmuz 2018 oluyor. 1. Reşah'ın Tahlili başlıklı bir yazıyı sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet, Necati İlmen kaleme almış. Ve ma medahtu Muhammeden bi mekaleti velakin medahtu mekaleti bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir aleyhissalatu vesselam. 14 reşatı tazammun eden 14. lemanın 1. reşası. Burada 14 reşa var. Onlardan bahsedecek. 1. Reşa ile başlıyoruz değerli dinleyenler. Önce Risale-i Nur'daki aslı gibi verilmiş, sonra tahliline girişilmiş. Biz de o yolu takip edelim. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrif var. Birisi şu kitab-ı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi Nur Risalesinden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı Kebir'in ayet-i kübrası olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natık olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o bürhanın Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şahs-ı manevisine bak. Mekke bir mihrap, sat-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halkayı zikrin serzakiri. Bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya tarevattar semereleri birer şecere-i nuraniyedir ki, her biri davasını mucizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakte ve bil hakkına takt ederler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddaya parmak karıştırsın? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamla alakalı günümüzün dünyasında yerli yahut yabancı yüzlerce yazılan eserler bulabilmek mümkündür. Bu eserleri umumi bir sınıfla

olmaya tabi tuttuğumuzda, bir kısmının hadis ve siyer alanında, bir kısmının edebiyat, bir kısmının ise akademik çalışmalarla alakalı olduğunu belirtebiliriz. Yazılan bu eserlerin içeriğine baktığımızda, Kahir ekserisinin Peygamberimizin beşeri ve tarihi yönleriyle ilgilendiğini söyleyebiliriz. Misal, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın soy ağacı, doğduğu sırada yaşanan harikulade olaylar, katıldığı savaşlar, diğer cemiyetlerle, milletlerle olan münasebetleri, aile hayatı, iş hayatı, Mekke dönemi, Medine dönemi, o zamanlarda yaşadıkları gibi birçok dönem ve zamanlar değişik cihetlerle kaleme alınmıştır. Tabii bütün bu eserleri ve yazarlarını burada zikretmemiz pek mümkün olmasa da birkaçından bahsetmekte fayda var. Mesela Hüseyin-i Cisri'nin Risale-i Hamidiye adlı eseri, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünneti hakkında camiyetli bir kitap olarak çıkar karşımıza. İslam dünyasında meşhur alimlerin Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nese'yi İbn-i Mace'nin eserlerinden teşekkül eden, 35 binden fazla hadisi barındıran Kütüb-i Sitte adı verilen eser, okunması gereken bir kaynak olarak kütüphanemizde yerini almaktadır ve almalıdır. İmam-ı Nevevi'nin yine Kütüb-i Sitte'de geçen hadislerden topladığı Riyazu Salihin adlı bir kitabı da kayda değer, ehemmiyetli bir eser olarak belirtebiliriz. 20. asra gelinceye kadar bunların haricinde daha pek çok alimin kitaplarının olduğunu biliyoruz. Asrımızın ehemmiyetli alimlerinden biri olan merhum Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi adlı ve oldukça teferruatlı yazılan kitabı özellikle araştırma yapmak isteyenler için önemli bir müracaat kaynağıdır. Benim de büyük bir kısmını okuduğum bu eserde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ve öncesinde devletlerin siyasi, tarihi, iktisadi ve kültürel özelliklerini ayrıntısıyla anlattıktan sonra Peygamberimizin hayatına belirli bir kronoloji içerisinde yer verir. Siret kitapları milletler arası yarışmada birinciliğe layık görülen Mustafa Asım Köksal'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet kitabı ve yine özellikle çocuklarımız için sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınan siyer ödüllü Salih Suruc'un Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın hayatı adlı kitabı okunması gereken başlıca kitaplar arasındadır. Ahmet Cevdet Paşa'nın birçok peygamberden bahsettiği Kısas-ı Enbiya'sını da burada saymak icap eder. Edebi açıdan gözlerim yaşararak okuduğum ve her Anadolu gencinin de okuması gerektiğini düşündüğüm Necip Fazıl Kısakürek'in Çöle İnen Nur adlı eseri evimizin kütüphanesinde bulunması gereken önemli kitaplardan biridir. Haliyle birçok alimin, sanat ve fikir adamının bahsettiği ve çağımızın önemli bir alimi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bahsetmemesi düşünülemez. Üstad Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı layık-ı veçhiyle anlatır. Nur müellifinin nübüvvetle alakalı eserleri genelde müstakil olarak 10-15 sayfayı geçmez. Okuyucuyu sıkmayan böyle bir yazım metodunun eserden azami derecede istifade etme imkanını artırdığını söyleyebiliriz. Ancak Üstad bununla da yetinmez. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın ahlakı, sünneti, davası gibi değişik mevzuları Risale-i Nur külliyatının içindeki diğer konulara serpiştirdiği gözümüzden kaçmayan önemli bir unsurdur. Fakat enteresandır Üstad Hazretleri, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatını anlatırken, mesela bir siyer kitabı gibi hadiseleri tarihi bir kronoloji içerisinde ele almaz ama Peygamberimizle ilgili öyle tahliller, öyle analizler, öyle can alıcı cümleler kullanır ki adeta bizleri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yaşadığı döneme an be an götürür bu yazılarda. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hayat seyrini, verdiği mücadeleyi, takvasını, ahlakını, şemailini, ruhi ve fiziki gerilimini,
hakla ve hakla olan münasebetle

öğrenebilir. Bu öğrendiklerimizle de kendi manevi hayatımıza bir katkı sunabiliriz. Mesela 3. Reşad'a. Eğer istersen gel, Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidelim. Hayalen olsun, onu vazifesi başında görüp ziyaret edelim. İşte bak, hüsnü siret ve cemali suretle mümtaz bir zatı görüyoruz ki, elinde muciz nüma bir kitap, lisanında hakaik-i aşina bir hitap, bütün beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. Derken adeta elimizden tutar, bizi o çağa götürür ve hakikatleri bizzat onun, yani aleyhissalatü vesselamın ağzından bizlere dinlettirir. Hasılı, yazılanları okuduğunuzda zamanı ve mekanı aşarak asr-ı saadette yaşıyor gibi bir hisse kapılırsınız. O halde bu keyifli reşalardan içeriye girmeye ne dersiniz? Risalet-i Ahmediye'ye dairdir. Birinci reşanın hem de diğer reşaların anlaşılması bakımından risalet ve nübüvvet mefhumlarının kısa bir izahında fayda var. Nübüvvet peygamberlik demektir. Nebi kendisine kitap gönderilmemiş peygamberdir. Mesela Hazreti Yunus, Yusuf ve Yahya aleyhisselamlar bunlardan bazılarıdır. Risalet, büyük kitap gönderilen peygamberlerdir. İsa aleyhisselam yahut da peygamber aleyhissalatü vesselam gibi. Üstadımızın bu eseri Risalet-i Ahmediye'ye dairdir diye tesmiye etmesinin sebebi bu olsa gerektir. Evet, şu söz güzeldir, fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan Efsam-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselamdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı yazılan sözlerin güzelliğini mutlak manada ne kişinin bilgisiyle ne de kelimeleri kullanmaktaki maharetiyle açıklamak mümkündür. Söz güzelliğinin tek bir izahı vardır ki o da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı anlatıyor olmasıdır. Sözlerimizi mübalağalı bulan olabilir, lakin koca bir tarih buna şahittir. Dev şairlerimize bir bakınız. Fuzuli'nin, Baki'nin, Nabi'nin, Galip'in ya da başkalarının Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'la alakalı yazdıkları şiirler sair şiirlerine nispeten bir gök kubbe gibi bütün heybetiyle karşımızda durmuyor mu? Onların naatlarıyla Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı överken aynı zamanda kendi payilerini yükselttikleri bir vakadır. Fuzuli'yi fuzuli yapan su kasidesidir. Nabi'yi ise naat-ı şerifesidir. Mevlid kasidesi olmasa Süleyman Çelebi'yi kim tanırdı? Arif Nihat Asya yazdığı naat-ı şerif ile bir başka parladı Anadolu'da. Nurlak Gence şairliğinin kapısını açan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yazdığı Yağmur adlı şiir değil midir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şairlerinden Hasan bin Sabit radıyallahu anh bu gerçeği şöyle ifade eder. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken onu methediyor değilim. Bilakis ondan bahsetmek suretiyle kendi sözlerimi kıymetlendirmiş oluyorum. Bu kadarla iktifa edelim. Şimdi damlanın deryasına dalmak vakti geldi, geçiyor bile. Ve birinci reşa, en başta okumuştuk değerli dinleyenler, yazar oraya geldi tekrar bu izahlardan sonra. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın manevi şahsiyeti bir denizdir. Bir müminin kendi kıymet ölçüsü nispetinde o denizden birkaç damla istifade edebilmesi bile büyük bir bahtiyarlıktır. Yazılan bu esere reşa, yani damla denmesinin hikmeti de bu olabilir. Deryanın 14 damlasından bir yudumunu içmeye var mısınız? Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarrif var. Makro ve mikro düzeyde Allah'ı tanıtan, bildiren varlıklar had ve hesaba gelmeyecek derecede çoktur. Eğer gerçekten yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizde mürekkep olup arkasından 7 deniz daha ona yardım etse, Allah'ın kelimeleri yazılmakla tükenmez. Muhakkak ki Allah azizdir, kudreti daima üstün gelendir, hakimdir, her işi hikmetli olandır.
insan ve insanın anatomisi.

etmesi. Milyarlarca şuursuz hücrenin şuurlu işler yapması yaratıcının varlığına bir delil değil de nedir? Okuduğum bir kitap, küçücük bir yerdeki nöron sayısının sinir hücresi sayısının 100 milyar kadar olduğu ve bu nöronların birbiriyle bağlantısının dünyadaki tüm telefon ağından daha çok fazla ve bir o kadar da girift olduğunu, buna rağmen buradaki bir sinir hücresinin diğer bir sinir hücresine göz açıp kapamaktan çok daha hızlı bir şekilde ulaşabildiğinden sitayişle bahsediyordu. İşte gülüşümüz, ağlayışımız, algılayışımız, yürüyüşümüz ve selam her hareketimiz. Farkında olmadan beynimizle hemen irtibata geçerek bu fiilleri gerçekleştirebiliyor. İnsanın beyni hiçbir hard diskin alamayacağı kadar geniş bir hafızaya sahip. Öyle ki bir insan her anını ezberle geçirse ve bu bilgileri hafızasına almış olsa bile beyninin ancak yarısını doldurabilir. İnsan hafızası bizim teknolojimizi aşan bir durum, ancak bilgisayara benzeterek bir tahminde bulunabiliyoruz. Yaklaşık 20 milyar civarındaki hücre ve bunların arasındaki bağlantıları hesaplarsak yaklaşık 2,5 milyon gigabayt hafızamız var. Bu 300 yıl süren bir hard disk filmi kaydetmek demektir. Prof. Dr. Sinan Canan hafızamızın alamayacağı daha korkunç bir ifadede daha bulunur. 1 santimetre küplük beyin dokusu içinde bulunan hücreler arası bağlantıların sayısının Samanyolu'ndaki yıldızlardan daha fazla olduğunu belirten Canan, beyinde 2 tane birbirine benzeyen sinir hücresi yok. Beyindeki bağlantı haritası sayesinde hepimiz tek ve ayrı fertler olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Hücreler dallı budaklı gibi görünebilir. Uzantıların çoğu hücrelerin antenleri binlerce hücreye sinyal gönderiyorlar. Sadece karmaşıklık hücredeki dal budaklığında değil, hücrelerin içine de bakmak lazım. Hücrenin içinde halatlar, teleferik sistemleri ve aktarım rayları, bir sürü sistem var, çok yoğun bir protein yapısı mevcut. Nazarlarımızı bir başka canlıya çevirelim. Miskin, topal bir sinek bile kanadını saniyede 500 defa çırpabilecek muhteşem bir uçma yeteneğiyle donatılmıştır. İsterseniz bu canlıyı biraz daha yakından tanıyalım. O iğne deliği kadar olan gözlerine bir bakalım. Bir sinek başının sağ ve sol taraflarında 4000'er ayrı bölme bulunan toplam 8000 bölmeli petek gözlere sahiptir. Bu 8000 bölmenin her birinde görüntüyü farklı açılardan gören birer mercek vardır. Sinek bir çiçeğe baktığında çiçeğin tüm görüntüsü sineğin sahip olduğu 8000 ayrı mercekte ayrı ayrı belirir. Sineğin beynine ulaşan bu farklı görüntüler bir yap boz oyunundaki parçaların birleşmesi gibi birleşirler. Bu binlerce farklı parçanın birleşmesi neticesinde ise sinek için manalı bir çiçek görüntüsü oluşur. İğne deliği kadar olan küçücük bir gözde yüzlerce göz. Allah'ım bu ne muhteşem bir kudret, bu ne muhteşem bir sanat. Evet değerli dinleyenler, makale böylece devam ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve onun Allah'a olan delilliği, la ilahe illallah'ı ispat etmesi, kainatı bize tanıttırması, manasını öğretmesi gibi hususlar yer alıyor. Zamanımız doldu. Ben sizi dergiye havale ediyorum. irfanmektebi.com adresinden abone olabilirsiniz. Yeni bir programda yeniden buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Çevremize baktığımızda ihtiyaç sahibi insanları görürüz. Bunlar her yaştan olabilirler. Öyleleri vardır ki daha dünyaya gelmeden anne karnında başlar çilesi. Öksüz, yetim olarak dünyaya gelir. Kimi babasını, kimi annesini, kimi de varlığını kaybetmiştir. Ama onlarla Allah arasında hiçbir engel yoktur. İşte size bir yetimin başından geçen ve gözyaşınızı tutamayacağınız gerçek bir hayat hikayesini aktaracağım. Birkaç yıl önce bir vilayetimizde bir bakanlığın il müdürüydüm. Bağlı bulunduğumuz genel müdürlük başka 3 ilinde il müdürüyle birlikte beni diğer bir ilimizde personel almak üzere görevlendirdi. Biz 4 arkadaş birleşerek sözün ettiğim ile gittik. Önceden bizim için ayrılan misafirhaneye yerleştik. Şehre gelişimizi kimsenin duymasını istemiyorduk. Zaten ben ve arkadaşlarım bu ile ilk defa geliyorduk. Ne kimseyi tanıyorduk, ne kimse bizi tanıyordu. Arkadaşlar olarak hepimizin kanaati aynıydı. Siyasi ve diğer baskılardan hiçbirine boyun eğmeden hak edeni kazandırmak. Biliyorduk ki katılım yoğun olacak ve herkes maalesef bir referansla bizi rahatsız edecekti. Bunun için çok dikkatli olmalıydık. İle ikindi vakti vardık. Kimseye görünmeden şehrin biraz dışındaki kenar bir mahallede tarihi bir camiye gittik. İkindi namazı kılınmış, caminin avlusu boştu. Osmanlı'dan kalma mimarisi insanda manevi duygular uyandıran şirin bir caminin avlusundayız. 4 arkadaş şadırvana oturarak abdest almaya başladık. Mayıs ayının serin, sıcak havası da ayrı bir güzellik katıyor çevreye. Ayakkabılarımı çıkarıp çoraplarımı da sıyırmaya başlamıştım ki ayaklarımın önüne bir çift takunya kondu. Takunyaların geldiği tarafa doğru şaşkınlıkla başımı çevirdim. Yüzüme tebessümle bakan, orta boylu, esmerimsi ve yakışıklı diyebileceğimiz 25 yaşlarında bir gençle göz göze geldim. Utangaçlığın vermiş olduğu çekingenlikle. "Ben buraları bilirim. Siz yabancıya benziyorsunuz. Namaz kılana hizmet etmek Allah'ın rızasını kazandırır. Allah kabul etsin." dedi. Gencin tebessümü, davranışı, kibarlığı, her şeyden önce içten davranışı hepimizi çok etkiledi. Sordum, "Sen kimsin? Adın nedir?" "Adım Bilal. Bu mahallede oturuyorum." Bir an abdest almayı bırakarak gençle ilgilenmeye başladım. "Ne iş yapıyorsun Bilal?" Biraz durakladı. Ama yüzündeki gülümsemeyi hiç eksik etmeden sorumu cevaplandırdı. "Şimdi işim yok ama inşallah yakında işe gireceğim." O kadar inanarak söylüyordu ki bunu. "Nasıl olacak o Bilal?" dedim. Müthiş mütevekkil ve huzurlu bir yüzle. "3 gün sonra," dedi. "Müdürlüğünde sınavla personel alınacak. Rabbim oraya girmeyi nasip edecek inşallah." Demez mi? Ben bir an neye uğradığımı şaşırdım. İşi alacak olan bizdik. Arkadaşlarım da artık Bilal'le aramızda geçen konuşmalara dikkat kesilmişlerdi. "Peki Bilal," dedim. "Bu zamanda işe girmek zor. Hem de çok zor. Senin torpilin falan var mı? Referansın kim? İşe nasıl gireceksin?" Bilal, o mütevekkil ve mütebessim halini kuşanarak, ki bu halini hiç unutamıyorum, hepimizin üzerinde bomba tesiri bırakacak sözü söyledi. "Bir yetimin referansı kim olur? Benim referansım Allah Celle Celaluh'tür. Ne güzel vekildir o. Dün gece ona teheccüd namazından sonra dilekçemi sundum. Hiç yetimin duasını geri çevirir mi o? Ya Rabbi, ne işe tutulmuştuk. Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Gözlerimin buğulandığını ona göstermemeliydim. Musluktan avucuma su alıp yüzüme serptim. Bilal, baban yok mu? Yok. Ben 3

yaşındayken ölmüş. Anneciğim büyüttü beni. Temiz bir saflık üzerindeydi. Bütün söylediklerini gönülden söylüyordu. Bu o kadar meydandaydı ki kalbi adeta yüzüne vurmuştu. Askerliğini yaptın mı Bilal? Yaptım ya, hem de çavuş olarak. Artık Bilal'i daha yakından tanımalıydım. Çünkü o tanınmayı çoktan hak etmişti. Evli misin Bilal? Bir an daha gözleri yere düştü. Yine o mütevekkil hali üzerindeydi. Utanarak sözünü sürdürdü. Hey ya, evli değil de sözlüyüm. İnşallah işe girer girmez düğünümü yapacağım. Yine o kadar kesin konuşuyordu ki. Ama Bilal, 3 gün sonraki sınav için o kadar kesin konuşuyorsun ki sanki sınavı kazanmış gibisin. Sustu. Başını kaldırdı ve gözlerini ufka dikti. Hemen cevap vermedi. Daldı. Yüzünün rengi bir beyazlaşıyor, bir sararıyordu. Biraz sonra gözleri ufka dikili olarak ve sesine bir gizemlik katarak şunları söyledi. Ben Rabbimi çok seviyorum. İnanıyorum ki o da beni seviyor. Seven seveni korumaz, ona yardım etmez mi? Seven seveni hiç yüzüstü bıraktığı görülmüş müdür? Ona söyleyecek laf bulamıyordum. Bilal öylesine bir kalp taşıyordu ki Allah bizi kocaman kocaman müdürleri Bilal kuluna hizmet ettirmek için ayağına göndermişti. Kim müdürdü? Kim işçi olacaktı? Bilal dilekçesini en büyük makama sununca melekler harekete geçtiler. Daireler, müdürler harekete geçtiler ve hep birlikte Bilal kulun ayağına koşmaya başladılar. Çünkü emir büyük makamdandı. Allah'a malik olan insanın mahrumiyeti söz konusu olabilir miydi? Sormaya devam ettim içim titreyerek. Bilal, sözlüğünü nasıl buldun? Bu zamanda hem yetim hem işsize kim kız verir ki? Başını salladı ve doğru diyerek ekledi. Zor nişanlandım ya, Allah razı olsun. Kayınpederim olacak olan insan söze Müslüman değil, hakiki mümin. Bu zamanda namazında, niyazında damat nerede bulunur? Hem rızkı veren Allah'tır dedi ve kızı bana verdi. Rabbim rızkımızı verir inşallah. Bilal, senin bu tarz yetişmene neden olan, seni bu mütevekkil hale getiren bir sır olsa gerek. Eğer ona sır denilirse var. Sevgili anneciğim, bana hiç haram lokma yedirmediğini söyler. Bilal, lise mezunuydu. 300 kişinin katıldığı yazılı sınavı başarıyla geçerek ilk 70 kişinin arasına girdi. Şimdi mülakata girecekti. Ve bizler, önümüze sunulan bakanlık dahil bütün referansları bir kenara koyarak Bilal'in referansını en öne aldık. Mülakat gününe kadar bizi göremedi. Kim olduğumuzu da zaten bilmiyordu. Ve mülakat günü geldi çattı. Tüm arkadaşlar merak ediyorduk. Bizi karşısında görünce acaba nasıl tepki verecekti? Adı okundu. İçeri girdi. Heyecandan olacak bizi birden fark edemedi. Zaten kıyafetlerimiz de değişmişti. Biz susmuştuk. O da başını yavaş yavaş kaldırarak bize baktı. Birden şaşırır gibi oldu. Yüzü kızardı ve gözleri yere düştü. Sessizliği bozdum. Bilal, bizi tanıdın mı? Evet. Peki ne diyeceksin şimdi? Ağlamaya başladı. Çocuk gibi hıçkırıyordu. Artık biz de dayanamamıştık. Ona uyduk. Sabah makamında hıçkırıklar boğazıma düğümlenmişti. O da öylesine bir havaya bürünmüştü ki bazı manevi şeylere elle dokunmak mümkündü adeta. Bilal ellerini Rabbine kaldırdı ve "Ey Rabbim, ben halimi sana sunmuştum. İçimi sana açmıştım. Şimdi burada müdürlerime karşı mahcubum. Ey Allah'ım, ben senden başkasından istememeyi istedim. Beni yalnız sana muhtaç eyle Allah'ım." dedi.

Fakat Bilal yüreğine ve saflığına ulaşmak gerek. Evet, günümüz dünyasına çok güzel bir örnek. Hak eden mi, torpili olan mı? İhtiyacı olan mı, torpille ihtiyacı olmadığı halde işe giren, hatta mevki makam yükselten mi? Şunu asla unutmamak gerekiyor. Allah'a dayanan kulunu Allah asla ve asla mahcup etmez. Hoşça kalın.

0: Yunus Koçan, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.
1: Seslendiren Hayri Küçükdir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağırırız.

0: Aran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.

0: İklim bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekgil.

Efendim, yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız 18 Haziran nefret söylemiyle mücadele günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nefret söylemine karşı insan haklarının korunması, kültürler arası diyaloğun ve hoşgörünün teşvik edilmesi amacıyla 18 Haziran'ı Uluslararası Nefret Söylemiyle Mücadele Günü olarak ilan etmiştir. 2019 tarihli Birleşmiş Milletler Nefret Söylemi Stratejisi ve Eylem Planı'nda nefret söylemi şu şekilde tanımlanmaktadır. Nefret söylemi, konuşma, yazma ve davranışla kişi veya grupların dinlerine, etnik kökenlerine, ulusal kimliklerine, ırklarına, renklerine, soylarına, cinsiyetlerine veya diğer kimlik faktörlerine dayanarak aşağılayıcı veya ayrımcı bir dille saldıran her türlü iletişimdir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yayınlanan nefret içeren ifadeler konulu 97 sayılı tavsiye kararına göre nefret söylemi, ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, Yahudi düşmanlığını veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik saldırgan ulusalcılık ve etnik merkezcilik, ayrımcılık ve düşmanlık şeklinde ifadesini bulan dinsel hoşgörüsüzlük dahil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı başka nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik eden veya meşrulaştıran her türlü ifade biçimini kapsamaktadır. Nefret söylemi ve nefret suçları, demokratik toplum düzeninin gereklerinden biri olan eşitlik ilkesine yönelik tehdit oluşturmakta, genellikle savunmasız grupları hedef almakta, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi arttırmaktadır. Nefret ve önyargı, kimi zaman kişi veya grupların mensup olduğu

Din, ırk, renk ve etnik köken, kimi zaman da engellilik ve yaşlılık gibi özellikler temelinde ortaya çıkabilmekte ve günlük hayatta özellikle dijital platformlarda şiddeti teşvik etme, sosyal uyumu ve hoşgörüsüzlüğü zayıflatma, kişilere psikolojik, duygusal ve fiziksel zarar verme potansiyeli şeklinde şiddetin farklı türlerine dönüşebilmektedir. Kişilerin dil, din, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken ve benzeri nedenlerle ayrıştırılmaları ve nefret söylemiyle karşı karşıya kalmaları, Birleşmiş Milletler her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ırk veya etnik kökene bakılmaksızın kişilere eşit muamele ilkesinin uygulanmasına ilişkin 2043 AT sayılı Avrupa Konseyi Direktifi gibi uluslararası insan hakları düzenlemeleriyle evrensel insan hakları ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Temel misyonu insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, her türlü önyargının ve ayrımcılığa dayalı nefret söyleminin son bulduğu eşitlikçi bir toplum inşa edilmesi temennisiyle uluslararası nefret söylemiyle mücadele etmeye devam etmektedir. Konuyu detaylandıracak olursak, ifade özgürlüğü demokratik siyasal toplum düzeninin esaslı unsurlarından birisini oluşturmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde temel insan haklarından birisi olarak sayılan bu hak, uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmeleriyle yasal güvence altına alınmaktadır. İfade özgürlüğü bir yandan bu şekilde bir temel hak olarak korunurken, bu hak kapsamında zaman zaman insanlar çeşitli olaylarla kızgınlıklarını sözlere, kelimelere dökmektedir. İnsan hakları içerisinde en tartışmalı temel haklardan biri olan ifade özgürlüğü, insanların kızgınlıkla ifade ettikleri eleştiri sınırlarını aşmayan ifade ve eylemleri korumaktadır. Ancak beyan edilen düşünce ve ifadeler, açıklamalar, ayrımcılık, düşmanca bir tavır ve şiddete davet, hatta şiddet içerecek şekilde kendini gösteriyorsa, ifade özgürlüğü açısından korunmayan, hatta eylemlerin suç olabileceği problemli bir alan oluşmuş demektir. Sözlerle ifade edilen ve ortaya konan ayrımcılık, düşmanca tutum ve şiddet, eğer bir dezavantajlı gruba yönelik, azınlıklara yönelik ya da bir dine, ırka, cinsiyete yönelik olarak gerçekleştiğinde ifadenin ortaya konuş biçimine ve karşı tarafta bıraktığı etkiye göre bu eylemler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemekte, nefret söylemi olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde ifade özgürlüğü çerçevesinde korunmayan ve nefret söylemi olarak değerlendirilen ve kavramsallaştırılan eylemler çeşitli uluslararası insan hakları koruma mekanizmalarının gündemine girmiş ve toplumu bir arada tutabilmek ve özgürlüklerin hak temelli olarak gerçekleşmesi ve korunabilmesi için bu eylemlerle mücadele politikaları ortaya konmaya çalışılmaktadır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, demokratik siyasal toplum düzeninin gereklerinden biri olan eşitlik ilkesine yönelik tehdit oluşturan ve ifade özgürlüğü tarafından korunmayan nefret söylemi ve nefret suçlarıyla mücadele etmektedir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bu kapsamda nefret söylemi ve nefret suçları konulu sempozyumlar düzenleyerek nefret söylemi ve nefret suçlarıyla mücadeleye yönelik bir zemin oluşturmak gayreti içerisindedir. Bu sempozyumlarla kamuoyuyla paylaşılan insan hakları evrensel planı çerçevesinde önyargı ve hoşgörüsüzlüğün temeli olarak nefret söylemi ve nefret suçu kavramlarının insan hakları bağlamında ele alınması, ifade özgürlüğünün ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde sınırlarının belirlenmesiyle nefret söyleminin medyaya yansımaları ve bu türden nefret söylemleriyle mücadele metodolojilerinin
tartışılmasını hedeflemektedir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Nefret Söylemi ve Nefret Suçları başlıklı sempozyumların birinin başında dönemin Adalet Bakanlığı yaptığı son derece veciz ve önemli tespitlere haiz sunuş konuşmasından bazı alıntılar almak lazım. Kıymetli akademisyen ve sahadan gelen uzman arkadaşların katılımlarıyla gerçekleşen bu sempozyumda, ülkemizde nefret söylemi ve nefret suçlarıyla mücadele için bir zemin oluşturacak, gelecekte yapılan düzenlemelere yön verebilecek bildiriler sunulmuştur. Farklı bakış açılarıyla nefret söylemi ve nefret suçları konularında sunulan bu çalışmaların hak ve ahlak temelli bir insan hakları anlayışının geliştirilmesi için katkı sağlayacağını umuyor. Başta bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ettikten sonra Sayın Adalet Bakanımızın sempozyumun başında yapmış olduğu veciz konuşmadan bazı alıntılar yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, çok önemli bir toplantı için hazırlık çalışmalarını yapan ve emeği geçen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na, başkanına, üyelerine ve diğer emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir başlık ve bundan sonraki vurgulamalara, mevzuata da ışık tutacak öneriler gelecektir. Ve katılım sağlayan, sunumlarıyla, tebliğleriyle katkı sağlayan herkese hasreten teşekkür ediyorum. Çok değerli misafirler, insan eşrefi mahlukattır ve insan yaratılmışların en şereflisidir. İnsanın öz varlığı, onuru, haysiyeti tüm mülahazaların, tüm değerlendirmelerin üzerindedir. İnsan onuruyla mukaddestir, kutsaldır ve hukukunda varlık sebebi insan onurunu korumaktır, geliştirmektir. Ve insanoğlu derken de soyut, gözükmeyen bir kavramdan söz etmiyoruz. Bir insanın iradesi, yaşam tercihi, dini inanç ve vicdan özgürlüğü, kanaati, dünya görüşü bir bütün olarak onun dokunulmazlığını ve onurunu oluşturur. Eğer bir insan düşünmeyeceksin, bu şekilde yaşamayacaksın ya da şu şekilde yaşayacaksın, şu şekilde düşüneceksin şeklinde bir dayatmayla karşılaşırsa, o insan bir iskeletten ve kemik yığınından başka bir şeye dönüşmez. İnsan doğuşuyla beraber kazanmış olduğu fikirlerine saygı gösterilmesini, yaşam tarzına saygı gösterilmesini bekleme hakkına sahiptir. Hukukun da görevi bu onuru korumak ve geliştirmektir. Bir ayrımcılık ve ön yargı asla söz konusu olamaz. İnsan bir tarağın dişleri gibi eşit olarak doğar ve haklarıyla eşit bir şekilde yaşar. Bu noktada hukukta toplumun huzuru için tüm farklılıkların güvencesi olarak hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmekle görevlidir. Bununla birlikte maalesef çağımızda hoşgörüsüzlük ikliminin, tahammülsüzlük ikliminin farklı düşünceler ve kimlikler üzerinde artan bir baskıya dönüştüğünü de görmekteyiz. Küresel adalet giderek daha da zarar görmekte, insanların ortak değerleri korunmaya her zamankinden daha da muhtaç hale gelmektedir. Örneğin, birçok Batı ülkesinde İslam karşıtlığı, göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, nefret söylemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii özellikle uluslararası medya kuruluşlarında, siyasetçilerinde adeta bu dil sıradanlaşmış ve günlük bir dile adeta yansımış, kanıksanmış durumdadır. Ve esas itibariyle de küresel bir adalete ihtiyacın ne kadar ivedi bir şekilde insanlığın ihtiyaç duyduğu hepimizin ortak tespitidir. Vicdan ve adalet bir yerde çekilmişse zaten orada zulüm yerleşir, oraya ayrımcılık yerleşir ve nefret yerleşir. Biz bunu ülkemizde de geçmiş zamanlarda yaşadık. Bir insanın kılık kıyafetinden, düşüncesinden, yaşam tarzından, inancından dolayı eğitim ve çalışma hayatına yönelik nasıl ayrımcılığa tabi tutulduğu kötü örnekleriyle hafızamızda tazedir. Ve bu yine kimliklerine, kültürlerine yönelik red,

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz vizyonda bu anlayışın eski Türkiye anlayışında kalması ve artık bu konudaki ayrımcılıkların ve bu konudaki nefret yaklaşımlarının tamamıyla ortadan kalkmasına yönelik çoğulculuğu hakim kılma, hukukun tam anlamıyla üstün kılınmasına yönelik reformlarımızı adım adım uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Çünkü nefret söylemi insan onuruna yapılmış bir saldırıdır ve nefret söyleminin daha ciddi ve telafisi zor diğer suçların ve diğer sıkıntıların da ayrıca bir ön sebebidir, ayak sesidir. Hangi görüşten, hangi inançtan, hangi yaşam tarzından olursa olsun insanımızı haklarıyla yaşatmak devletin en temel görevidir, vazifesidir. Devlet ancak vatandaşlarına eşit ve tarafsız davranarak adaleti ayakta tutabilir, yaşatabilir. İşte bu konuda daha adil bir dünya mümkün çağrısı da Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel adaletsizliğe karşı söylemiş olduğu çok önemli bir çağrıdır. Nefret söylemine yönelik düzenlemeler 2. Dünya Savaşı sonrasında bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama günümüzde özellikle Müslüman bireylere yönelik nefret söylemleri kurumsal bir hal almıştır. Birçok ülkede Müslümanlar kimliklerinden, yaşam tarzlarından dolayı zulme ve nefret söylemine maruz kalmaktadırlar. Peygamberimiz Efendimizin karikatürlerinin sözde yayınlanması, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslam'ı aşağılayan filmlerin çekilmesi ve cami ve minarelerin yasaklanması, bazı Avrupa ülkelerinde Müslüman kadınların giyim ve kuşamlarına yönelik kısıtlamalar, cami ve Müslüman mezarlıklarına yönelik saldırılar, cami derneklerine ve Türk toplumuna yönelik baskılar son süreçlerde yaşadığımız acı örneklerdir. Üstelik bu eylemlere karşı hukuk sistemi ya sessiz kalmış ya da bu konuda gereken atılımı ve gayreti gösterememiştir. Özellikle İslam, Türk, yabancı düşmanlığına karşı birçok vakanın da rapor edilmediği, kayıtlara girmediği çok açık bir şekilde bilinen bir gerçektir. Bununla da Batı tarafından özellikle üstünün örtülmeye çalışıldığı açık bir şekilde ortadadır. Bir defa hangi din mensubuna yapılırsa yapılsın, bu bir nefret suçudur. Hristiyan inancına veya Yahudi inancına mensup kişilere karşı yapılan her türlü saldırıyı bir nefret suçu olarak tanımlarız ve bununla da sonuna kadar mücadele ederiz. İnsanlar neye inanmak isterlerse, ne şekilde yaşamak isterlerse, devletin, hukuk devletinin görevi bu konuda her türlü desteği sağlamak ve engelleri kaldırmaktır. Ve bu inanca karşı yönelen her türlü saldırıyla da etkin bir şekilde mücadele etmektir. Yine göçmenlere yönelik nefret söylemi de asla kabul edilemez. Bilhassa vatanlarından zorla göç ettirilmiş, gidecek yeri olmayan insanların daha kırılgan, daha hassas olduğunu hepimizin hatırından çıkarmaması gerekmektedir. Maalesef bu nefret suçlarının bazı yerlerde devlet eliyle de işlendiğini üzülerek görmekteyiz. Mültecilerin denizin ortasında ölüme terk edildiği ve Akdeniz'in, Ege'nin soğuk sularına cansız bedenlerini verdiği görüntüler hepimizin, hatta bütün insanlığın adeta imtihanıdır. Hepimiz için çok büyük bir sorumluluktur. Bu süreci görmek hepimizi, tüm insanlığı üzmektedir. Bu dramlara karşı sessiz kalmak mümkün değildir. Türkiye bu haksızlığa karşı da insanlık değerlerinin yanında yer almıştır. İnsan Hakları Evrensel Eylem Planı, bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanmış ve sadece bakanlığımızı değil, tüm hükümet ve devlet kurumlarının bu konuda yapması gereken eylem planları ortaya konmuştur. Bu hazırlık aşamasında da barolardan üniversitelere, tüm siyasi partilere, meclisimizin değerli üyelerinin görüşlerine varıncaya kadar herkesin görüşleri ortaya konulmuş ve bir eylem planı hazırlanmıştır.
Eylem planında milletimizin ortak tarihinden, kültüründen, medeniyetinden, çeşitliliği ve çoğulculuğu alarak insan

hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesi noktasında önemli bir kararlılık söz konusudur. Ve somut göstergelerden biri olarak da nefret söylemiyle mücadele ayrı bir hedef olarak burada belirlenmiş ve tespit edilmiştir. Bu çerçevede belirlediğimiz hedefi sizlerle kısaca paylaşmak isterim. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri nedenlerle yapılan nefret söylemi ve ayrımcılıkla etkili bir şekilde mücadele edeceğiz. Hiç kimse, ben şurada doğdum, benim etnik aidiyetim şudur, memleketim budur, düşüncem budur, o yüzden bana şu şekilde muamele ediliyor şeklinde bir düşünceye, bir algıya, bir imaya dahi kapılmamalıdır. Hukuk devletinde herkes kendini bu güvende hissetmelidir. Ben şu işe girmedim çünkü benim şu şekilde kıyafetim var, şu şekilde yaşıyorum, şu şekilde inanıyorum şeklindeki söylemleri bir an bile aklından geçirmemelidir. Bu tarz uygulamalara izin vermemiz, tahammül etmemiz mümkün değildir. İşte bu konuda getirdiğimiz tüm reformları kesintisiz bir şekilde sürdürmeyi ve yapılabilecek daha ne varsa yapmayı hukuki ve anayasal anlamda gerekli olarak düşünüyoruz. Yine bu suçlarla etkin mücadele etmek amacıyla soruşturma kılavuzlarının oluşturulması bir hedef olarak karşımızdadır. İslam, yabancı, Türk düşmanlığına yönelik nefret söylemi ve suçu teşkil eden ulusal, uluslararası düzeyde gelişmelerin periyodik raporlar olarak hazırlanması hedeflenmektedir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bu konuda çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Burada da önümüze ışık tutacak raporları hep birlikte göreceğiz. Ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapacağız. İşte bu toplantılar, bu eylem planındaki hedefin içeriğini doldurmak açısından çok önemli veriler, ışıklar ortaya koyacaktır. Bu tür akademik toplantılarla meclisimizin insan haklarını inceleme komisyonunun yapacağı çalışmaların buralarda olgunlaşarak bir yasal düzenlemenin de bu yasama döneminde gelmesini hedefliyoruz. Nefret suçlarına yönelik özel Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemeyi de yine yapmayı hedefliyoruz. Ayrımcılık ve nefret suçlarından daha fazla etkilendiği değerlendirilen mağdurların psikososyal ve hukuki destek adımlarını güçlendireceğiz. Bu konuda bir veri tabanı oluşturacağız. İstatistiklerin sağlıklı bir şekilde toplanması için düzenli eğitim programları yapacağız. Bu konuda nasıl bir istatistik var, adli anlamda da eksikliğimiz var, vaka bazında eksikliğimiz var, bunları giderecek çalışmalarımızı yapıyoruz ve istatistiklerin sağlıklı toplanması için eğitimleri yine bu anlamda gerçekleştireceğiz. Medya çalışanlarına yönelik eğitim el kitapçıkları hazırlanması suretiyle nefret söylemi ve ayrımcılıkla ilgili farkındalığı da arttıracağız. Eğitim materyallerini objektif, tarafsız, çoğulculuk ilkeleri dikkate alınarak toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Görüldüğü üzere bu konuda irademiz nettir. Kararlı bir şekilde nefret suçlarıyla mücadele etmek konusunda da hedeflerimizi ortaya koyduk. Bunu da başaracağız. Hepinizin bildiği gibi nefret söylemi insanlığa yönelen en büyük tehditlerden biridir. Tahammülsüzlüğün dışa vurumudur. İfade özgürlüğü demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri ve çoğulculuğun ortak zeminidir. Nefret söylemi ve nefret suçları ise demokrasiler için bir arada yaşama birlikteliğimiz için bir tuzak ve ayrışmanın önemli göstergelerinden, sebeplerinden biridir. Bu sebeple temel hak ve özgürlüklerimizi kullanırken bu hususlara dikkat edilmesi de yine ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü bu kadim coğrafya, bu bereketli coğrafya asla ama asla nefretin ve ayrımcılığın değil, her zaman sevginin, hoşgörünün ve bir arada farklılıklarla birlikte yaşamanın adresi, merkezi olmuştur ve hep de böyle devam edecektir.

85 milyonun her biri, dili, dini, ırkı, inancı ne olursa olsun, bizim için ayrı ayrı değerlidir. Her bir bireyin onurunu ve haysiyetini korumak bizlerin temel görevidir. Dolayısıyla aynen işkence ve kötü muamelede olduğu gibi nefret söylemleri ve suçlarına karşı da sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyoruz. Anayasamızın bu konudaki hükmü de çok açıktır. Hem kanun önünde idareye eşitlik ilkesine göre hareket etme zorunluluğunu hem de bu konudaki herkesin eşit olduğunu vurgulamıştır. Ayrımcılık suçu bildiğiniz gibi 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesiyle ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu anlamda devletin idaresi kanun önünde eşitlik ilkesi temelinde görevini yürütürken bağımsız ve tarafsız Türk yargısı da Türk Ceza Kanunu'nun hükümlerine göre hareket etmektedir. Bununla birlikte nefret söylemiyle etkin mücadele tek başına mevzuatla sağlanacak bir husus da değildir. Bir kişinin, bir kurumun da tek başına başarabileceği, elde edilecek bir sonuç değildir. Bunun için ortak akılla hareket edilmesi ve özellikle toplumsal farkındalığın arttırılması da oldukça önemlidir. Karşılıklı sevgi saygı içerisinde hiç kimseyi ötekileştirmemek, farklılıkların bir zenginlik olduğu bilincinde olmak bu konuda çok önemli kilit bir noktadır. Ülkemizde de bu konuda toplumsal bir farkındalıkla, toplumsal reaksiyon gösterilerek nefret suçlarının engellenmesi önem arz etmektedir. Dönemin Adalet Bakanı sözlerini şu şekilde tamamladı. Sözlerimi sona erdirirken özellikle bu küresel konuda mücadele etmek için kolektif bir ortak akıl ve ortak hareket etmek çok önemlidir. Bu konuda da özellikle uluslararası denetleme, önleme ve yargılama yetkisine sahip bir uluslararası mekanizmanın kurulması gerekir kanaatindeyiz. Dünyanın birçok yerinde nefret suçları işlenirken bunlar sadece kınama düzeyinde kalmakta, bir yaptırım, yargılama ve denetim sonucu çıkmamaktadır. Belki de sempozyumun bir sonucu olarak nasıl bir mekanizma olur, bu gibi hususların da tartışılması ve dünyanın neresinde olursa olsun bir ayrımcılığa kimsenin maruz kalmaması ve bu konuda da ülkemizin öncü olması tarihinden gelen bir misyonudur, bir gerekliliktir. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm bu çalışmaları bakanlığımız olarak da her türlü desteği vermeyi sürdüreceğimizi ve çıkan sonuçların uygulamalar, mevzuata yönelik önerilerin de çok gecikmeksizin bir an önce yasalaşacağına ve uygulamaya, hayata geçeceğine olan inancımla tüm katılımcıları değerli hazırunu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler, hayırlı çalışmalar diliyorum.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada.

0: Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Sarhoşun, dansözün ve şantözün üzerine para saçmak, onlara bravo, çok güzel yapıyor demek, alkışlamak. Düğünlerde, diğer bazı merasimlerde, meyhanelerde, yılbaşlarında veya herhangi bir vesileyle içki içip nara atan, etrafı rahatsız eden, rastgele konuşan, sarhoşlar

Kadınların başına toplanıp onları daha da heyecana getirmek için üzerlerine para saçmak, destek vermek küfürdür. Çünkü böyle bir davranış, onun ağzından çıkan küfürleri tasvibe dalalet eder. Bunun gibi düğünlerde, gazinolarda sahneye yarı çıplak çıkan şantözleri, dansözleri hayranlıkla seyredip üzerlerine para atmak veya takmak, alkışlamak da küfür sayılmıştır. Çünkü bir kadının kendini o duruma düşürmesi, etini teşhir edip göbek atması büyük günahlardandır. Şayet kadın bunu günah kabul etmiyorsa, ki çoğu kabul etmez, o takdirde küfürdür. Küfrü alkışlamak, devamını dilemek de küfürdür. Vücutlarını sergileyenlere de ne güzel deyip takdir eden, aferin işte böyle olacak diyen, ne kadar da modern, bizim ülkemizin yüz akı diyenler de aynı hükme tabidirler. Allah-u Teala cümlemizi şerden ve şerirleri şerefli kabul edenlerden korusun ve kurtarsın. Amin. Günümüzde sünnet düğünleri ve bu düğünlerde Kur'an-ı Kerim okumak. Meseleye bir gerçeği zikrederek girelim. Dinimizde sünnet düğünü diye bir amel yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinde sünnet düğünü diye bir sünnette yoktur. Ancak bugün bir kısım Müslümanlar hitanı vesile ederek sohbet toplantısı tertip ederek davetlerine emri bil maruf, nehi anil münker yaptırıyorlar. Başka bir grupta hitanı vesile ederek sünnet düğünü adı altında işi el alemin ortasında nahoş durumlara kadar götürüyorlar. İçkiler içiliyor, dansözlere icra-i sanat yaptırıyorlar. Hatta buralardakiler kendi yakınlarını bile cümle alemin önünde namahremlere aldırış etmeden zevkle oynatıyorlar. İşte bu rezalet meclislerine de sünnet diyorlar. Fe subhanallah. İşin ibretlik başka bir yönü daha var. Bu şeytan meclislerinde bazı kendini haddini bilmezler, üç kuruşluk menfaat için sarhoşların, tesettürsüzlerin ortalarına oturup Kur'an ve Mevlid okuyorlar. Ey okuyucular! Böylelerine ne sıfat vermek gerekiyorsa siz bunlara o sıfatı verin. Biz bunların sıfatlarını burada yazmaya hayal ediyoruz. Fıkıh kitaplarında zikrediliyor ki, Kur'an-ı Kerim'i küçümsemek veya onu küçümsenen yerlerde okumak fukahanın çoğuna göre küfürdür. İmam Muhammed bin Şihab el-Bezzaz diyor ki, çalgı, dans ve benzeri günahların işlendiği bir ortamda Kur'an okumak küfürdür. Zira Kur'an'ın küçümsendiği yerde Kur'an okumanın anlamı yoktur. Çünkü bu gibi meclisler iblisin at oynattığı meclislerdir. Din görevlisi rolünde görünenlerin Allah'ın kitabına ihanetleri böyle devam ederse, dinin hakiki fonksiyonunu toplum içinde yaymak, İslam kültürüyle halkı şekillendirmek mümkün olmaz. Çünkü Müslümanlık iddiasında bulunanların çok önemli bir bölümü, dini fantazi saymakta, aynı zamanda sünnet düğünü dedikleri meclislerinde Kur'an'ı ve Mevlid'i birer fantazi kabul etmekte, hiç değilse adetlere uyarak bunlara yer vermektedirler. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Bazılarının ihdas ettikleri düğünlerde asıl olan çalıp oynamak, zıplayıp göbek atmaktır. Böyle meclislerde Kur'an ve Mevlid ise adet yerini bulsun diye vardır. Hasılı Müslümansak Müslümanca yaşamak zorundayız. Başka kılıklara girmenin manası yoktur. Çeşitli kılıklar hiç kimseye fayda sağlamaz. Asıl olan Müslümanın Kur'an'ın hükümlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine uyarak yaşamasıdır. Gerisi gavurluktan ve gavurluk sıfatıyla haşrolmaktan başka bir şey değildir. Selamet, hüdaya tabi olanları olsun. Allah-u Teala cümlemizi şeytanlardan ve şeytani davranışlardan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, Kur'an'ın her dediğini yapacak olursak aç kalırız. Kur'an'ın her dediğini yaparsak aç kalırız sözünü bir kafirin ağzından duyarsak, bu onun kafirliğinin gereği der geçeriz. İman etmesi için tebliğimizi ve duamızı yaparız. Böylece kendimizi sorumluluktan kurtarmış oluruz. Ya bu sözü ben Müslümanım diyen kişiler söylerse, ki söylüyorlar. Laf olsun için söyleyenler var, etrafındakilere komiklik olsun diye söyleyenler var.
Bunlar rahmet

rahmetli Necip Fazıl Kısaküre'nin dediği gibi, marka Müslümanı. Markası Müslüman fakat kendilerinde Müslümanlıktan eser olmayanlar. Allah böylelerinin şerhinden ehli İslam'ı korusun. Amin. Başlıkta zikrettiğimiz ve benzeri sözlerde itikatsızlığın ve Allah'a güvenmemenin açık belirtileri vardır. Bu tür sözler Kur'an'ın bir kısmına inanıp diğer bir kısmını reddetmek anlamına gelir. Böyle bir inanç ve iddia olduğu gibi küfürdür. Allah-u Teala inandım diyen herkesi bu tür ölçüsüzlüklerden korusun ve kurtarsın. Amin. Müslüman için ölçü İslam'dır. Rehber Kur'an'dır. Örnek ve önder Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Müslümanlar emperyalist neydi belirsiz batı kültürünün tesirinde kaldığı müddetçe bu tür iğrenç sözlerden ve batıl yaşantıdan kendilerini ve nesillerini ya kurtaramazlar ya da çok zor şartlar altında kurtarabilirler. Bunun için Allah-u Teala Müslümanlardan mal ve canla cihat istemektedir. Niçin? Din hayata hakim olsun için. Allah'ın razı oldukları da bu şerefli kullarıdır. Allah-u Teala cümlemizi İslam şerefiyle şereflenerek yaşamaya muvaffak eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, bugün toplumda İslam'ı yaşayamayız. Televizyon okulu mezunu, müstehcen neşriyat kültürüyle yetişmiş, batı kafa yapısını kendine örnek almış kişiler, şeklen Müslüman görünüp, bugünkü toplumda İslam'ı yaşayamayız yaygarasını koparıyorlar. Niye yaşayamazlarmış? Cevapları şu, ya toplum bozukmuş ya da Kur'an eski çağların kitabıymış. Onu yaşama ortamı kalmamış. Kur'an'ı küçümsemek, İslam'ı yaşanmaz prensiplerle yüklü saymak kafirliğin ta kendisidir. Böyle bir iddia ve itikada sahip olanlar, tevbe etmez ve yeniden İslam'a rücu etmezler de böylece ölürlerse, dinimize göre böylelerinin cenaze namazları kılınmaz. Cesetleri Müslüman mezarlığına gömülemez. Bunlar ebediyen cehennemde kalmaya mahkum eşkıyalardır. Bugünkü dejenere olmuş toplumu kendine örnek edinerek, İslam'ı çağ dışı sayanlar bilmelidirler ki, Kur'an ahkamına ters düşen her şey, her yaşayış çağ dışıdır, merduttur. Çünkü Kur'an, insanın ruhunun yüceliğine ve yaratılışındaki azizliğe götürecek hükümler getirmiştir. Bunları küçümsemek, insanı kafir yapar ve sonuç itibariyle ancak cehenneme götürülür. Allah Celle Celaluhu, cümlemizi cehenneme götürecek itikat bozukluğunun neticesi olan o amelleri işlemekten korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, senden iyi olmasın. İki kişi oturmuş, karşılıklı konuşuyorlar. Birbirlerini karşılıklı methü sena ediyorlar. Bir ara bir üçüncü bir şahsı gündeme getiriyor. Onun meziyetlerini sayacak. Sayacak ama söze bir dua ile başlıyor. Karşısındakine, üçüncü şahıs için diyor ki, senden iyi olmasın. Fesubhanallah, ne demek bu? Bile bile yanında olmayan kardeşinin gıyabında beddua ediyor. Senden iyi olmasın. Bu temenni bir bedduadır. Böylelerine Allah-u Teala firaset ihsan etsin. Başka ne diyelim? Bir mecliste sohbet ediyorduk. Söz döndü dolaştı. Yanımızda bulunmayan bir kardeşimizin gayretli çalışmalarına, onun iyi niyetine, yardımseverliğine geldi. Ondan bahsediliyordu. Tam karşımda oturan zat, bahsedilen zatın herhalde bir meziyetinden bahsedecekti, söz aldı. Hocam, sizden iyi olmasın. Onun böyle bir imrenilecek hayat tarzı vardır ki, dedi. Ben hemen sözümü kestim. Dedim ki o zata, bak, şu arkadaşlar da duydular ki, sen bu sözünle hem ayıp ettin, hem de bir kardeşinin gıyabında, senden iyi olmasın demekle ona beddua etmiş oldun. İnşallah daha iyi olur demeliydin. Hayır duada bulunmalıydın. Bu zat dedi ki, hocam dilimiz öyle alışmış. Ben öyle olsun istememiştim. İyi ya işte, dilimizin söylediklerinden hesap vereceğimizi bilmiyor musun? Biliyorum. Peki niye ölçüp biçip konuşmuyoruz? Bunları iyi bilmek lazım.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Münafıklar. Zeyd radıyallahu anh'ın doğudaki kervan yolunda yaptığı başarılı baskın, Kureyşlilerin düşüncelerini bir kez daha çok tercih ettikleri batı yoluna çevirdi. Bu kez Kızıldeniz sahillerindeki müttefikleri olan Huza kabilesinin Beni Mustalik kolunu Medine'ye bir sefer düzenlemek üzere ayaklandırdılar. Kureyşliler bu kabileye sahildeki diğer kabilelerin de katılacağını ümit ederek batı yolunun tekrar kendileri için güvenli hale geleceğini düşünüyorlardı. Fakat Huza'nın diğer kolları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı Mekkelilerin umduğundan daha az düşmanlık besliyorlardı. Kısa bir süre sonra bu haberler Peygamber aleyhissalatu vesselama ulaştı. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bitmeyen ve gün geçtikçe artan gücünü batı kervan yolunda da gösterebileceği bir fırsat çıkıyordu. Haber aldıktan 8 gün sonra Beni Mustalık henüz yola çıkmadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yerleşim bölgesine yakın ve sulak bir yere kamp kurmuştu. Oradan hızlı bir manevra ile çadırda yaşayan bu kabilenin obasını kuşattı. Adamlar fazla karşı koymadan teslim oldular. Müslümanlardan sadece bir kişi, düşmandan ise 10 civarında kişi öldürülmüştü. Yaklaşık 200 aile esir alındı. Ganimette 2000 deve, 5000 koyun ve keçi vardı. Ordu orada birkaç gün kamp kurdu. Fakat beklenmedik bir olay daha fazla kalmalarını engelledi. Sahilde komşu olan Gıfar ve Cüheyne kabilelerinden iki adam kuyulardan birinin başında hangi tulumbanın kime ait olduğu konusunda tartışmaya başladılar. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ömer radıyallahu anh'ın atının yedeğinde götürmesi için işe aldığı Gıfarlı, "Ey Kureyş!" diye yardım istedi. Cüheyne kabilesinden olan adam ise geleneksel müttefikleri olan Hazreçlileri yardıma çağırdı. Kızgın olan muhacirler ve ensar da hemen sahneye çıktı. Kılıçlar çekilmişti. Eğer ashabtan bazıları iki tarafın arasına girmeseydi kan dökülebilirdi. Burada mesele sona ermiş olmalıydı. Fakat bu sefer de genelde olduğundan çok münafık sefere katılmıştı. Bunun sebeplerinden biri de bölgenin tanıdık ve sulak bir bölge olması ve kolayca ganimet elde edilebileceği ümidiydi. Aslında kendi eski bakış açılarını değiştirmemişlerdi. Hala Medine'den yapılan seferleri dışarıdan biraz destekle Kureyş, yapılan Hazreç ve Evs seferleri olarak görmekte ısrar ediyorlardı. Bu nedenle onlara göre kamp Kayle oğullarına aitti.

0: Kureyşli sığıntılar ise her yerde olduğu gibi orada da himaye altındaydılar. İbni Ubey bu kafa yapısıyla etrafında bir grup yakın arkadaşıyla otururken kavga seslerini duymuştu. İçlerinden biri meselenin ne olduğunu anlamak için gitti. Döndüğünde Ömer'in adamının suçlu olduğunu, çünkü ilk darbeyi onun vurduğunu söyledi. Gerçekten de öyleydi. Bu sözler Hendek'te çekilen sıkıntıların hala yanmakta olan korlarının birdenbire alevlenmesine yol açtı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer muhacirler tüm Arabistan'ı onların aleyhine çevirene dek 5 yıl boyunca gerilim sürekli olarak artmıştı. Bunun yanı sıra toplumda önemli bir rol oynayan zengin ve komşu Yahudi kabilelerinin de kökü kazınmıştı. İkisi sürgün edilmiş, biri ise katledilmişti. Vadideki iç savaşa bir çözüm bulunması gerçekten gerekliydi. Fakat İbni Ubey kendisi kral seçilseydi buna mutlaka bir çözüm bulacağından emin olduğunu söylüyordu. Şimdi de bu zavallı sığıntılar efendilerinin kuyuya ulaşmasını engelleyecek kadar küstahlık edebiliyorlardı. Bu kadar ileri gittiler ha, dedi. İbni Ubey başa geçip bizi geride bırakmaya ve kendi ülkemizde bizi bastırmaya çalışıyorlar. Bu Kureyşli paspallarla bizim halimizi şu söz ne iyi ifade ediyor. Besle kargayı, oysun gözünü. Tanrı'ya andolsun Medine'ye döndüğümüzde güçlü olan zayıf olanı sürüp çıkaracak. Halkanın yanında oturan Hazreçli Zeyd adında bir çocuk doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve İbni Ubey'in söylediklerini haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birdenbire rengi değişti. O sırada yanında olan Ömer radıyallahu anh bu haini hemen öldürmeyi teklif etti. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, insanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşını öldürdü demezler mi, dedi. O sırada Ensardan biri gidip İbni Ubey'e çocuğun haber verdiklerini gerçekten söyleyip söylemediğini sormuştu. İbni Ubey doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve böyle bir şey söylemediğine yemin etti. Sorun çıkmasını engellemek isteyen ve onun yanında olan birkaç Hazreçli de onun söylediklerini doğruladılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam sanki mesele kapanmış gibi davrandı. Fakat sorundan uzaklaşmanın en iyi yolu insanların kafalarını başka bir şeyle meşgul etmekti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen yola çıkılmasını emretti. Daha önce hiç bu vakitte yola çıkmamıştı. Hemen hemen öğle vaktiydi. Namaz vakitlerinde kısa molalar vererek öğleden sonra ve tüm gece ertesi günün sıcaklığı bastırıncaya dek yolculuk ettiler. Kamp kurulması emredildiğinde adamlar o kadar yorulmuşlardı ki hemen uykuya daldılar. Yolculuk sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar için İbni Ubey'in yerine Hazreç'in en ileri geleni olan Sa'd İbni Ubade'ye gizlice kendisinin Zeyd'in doğru söylediğine inandığını belirtti. Ey Allah'ın Resulü, dedi Sa'd, sen eğer istersen onu ortadan kaldırabilirsin. Çünkü o alçak ve zayıf, sen ise yüce ve güçlüsün. Bununla birlikte Sa'd radıyallahu anh ondan İbni Ubey'e iyi davranmasını rica etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu konuyu bir daha gündeme getirmemeye karar vermişti. Fakat Sa'd'la konuştuktan kısa bir süre sonra artık mesele onun kontrolünden çıkmıştı. Çünkü hemen sonra Münafikun suresi adını alacak olan bir vahiy geldi. Surenin bir ayetinde Zeyd'den isim olarak bahsetmese de onun söylediklerini sayıp bunları söyleyenin doğru olduğunu anlatıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varıncaya kadar bu sureyi Müslümanlara okumadı. Fakat Zeyd'in yanına yaklaşıp kulağına eğilerek, senin kulağın doğru duydu ve Allah senin söylediklerini tasdik etti, dedi. O sırada İbni Ubey'in oğlu Abdullah bu sözleri babasının söylediğini bildiği için büyük bir üzüntü içindeydi. Ona Ömer'in babasını öldürmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istediğini de söylemişlerdi. Abdullah kararını hemen verip öldürme emrinin hemen uygulanmasından korkarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bana Abdullah İbni Ubey'i öldürmeye karar verdiğini söylediler. Eğer bunu mutlaka yapacaksan bana emret, gidip kafasını getireyim. Bütün Hazreç babasına benden daha çok bağlılık ve acıma gösteren kimse olmadığını bilir. Öldürme görevini başkasına verirsen nefsimin babamın katlinin aramızda dolaşmasına dayanamayacağından korkuyorum. Buna dayanamayıp onu öldürebilirim. Böylece de bir kafirin yerine bir mümini öldürmüş olurum ve cehennem ateşine atılırım. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Hayır, bırakın ona iyi davranalım. O bizimle olduğu müddetçe arkadaşımız olarak kalsın.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak.

0: olma. Sizle ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Esri bi ehlike bi qit'in min el-leyli ve la yeltefit minkum ahadun illa imra'atek. İnnehu musibuha ma asabahum. İnne mev'idehum es-subh. Eleyse es-subh.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek

0: hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği. Evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldızı attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş, yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş, yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, iman ahlakını öğrenmeye çalışıyoruz. Gerçekten bu ders silsilesinin belki de en önemli bölümündeyiz. İman dediğimiz şey işin bidayetidir. Ondan daha önemli bir şey yok. Onda sıkıntı olursa ondan sonrakilerinde hayır yok. Yani biz zemini güçlü bir biçimde hayatlarımızda tesis etmezsek Allah korusun, en önemli şeyi eksik bırakmış oluruz. Onun için istiyorum ki söz bu konuya gelip dayanmışken, bildiğiniz belki bazı şeyler, belki hepinizin çok daha yakinen, çok daha derinlemesine bildiğiniz bilgiler ama hakikati hatırlatma noktasında da birbirimize karşı bir sorumluluğumuz olduğu için bu hakikati ashab-ı kiram efendilerimizin birbirlerine yaptıkları gibi hatırlatmak, onarmak, eksikleri tamamlamak adına adımlar atmak durumundayız. Bugün de geçen ders aslında kısmen sizin nazarlarınıza verdiğim bazı hakikatleri biraz daha açmak istiyorum. Ve iman gibi bir nimetin farkına varmak, bu nimetin de şükrünü eda etmek için beraberce burada belli şeyleri zihinlerimize, hayatlarımıza inşallah

Allah taşıma adına, beraberce seferber olma adına bir adım atmak istiyorum. Rabbim bu konuda hepimize yardım etsin. İman dediğimiz en önemli esası, istediği gibi o ister, biz yaparız. İstediği gibi olması için bizleri inşallah mahcup etmesin ve ellerimizi bırakmasın. Kur'an-ı Kerim'in her bir kelimesi, her bir kavramı, her bir cümlesi bir Müslüman için önemlidir. Kur'an'ın bizim dünyamızdaki olması gereken yeri çok farklı olmalıdır, olmak zorundadır. Ama bir Müslüman Kur'an'ı okurken sahabeden öğrenmesi gereken bir edep çerçevesinden "Ya eyyühellezine amenu" nidasını duyar duymaz bambaşka bir hale girmek durumundadır. Evet, bütün hitaplar, bütün ayetler, bütün ifadeler bizim için önemli. Ama orada Allah direkt bize konuşuyor. Yani bir genele hitap etme var ki bütün ayetler genele hitap eder, biz de o genelin içerisindeyiz. Ama bir de var ki mesela bizim ismimiz Ahmet'se, Muhammed'se, Mustafa'ysa, ey Ahmet diye bir nida duyduğumuz zaman ortaya koyduğumuz dikkat ne kadarsa ondan daha fazlasını koymak zorundayız. Bu manada ashab-ı kiram efendilerimizin içerisinde Kur'an'ı anlama konusunda farklı bir noktada duran Abdullah İbni Mesud'un bir sözünü aktarmak isterim size. Diyor ki o büyük insan, "Yüce Allah'ın ey iman edenler çağrısını duyduğun zaman kulaklarını aç ve can kulağıyla dinle. Çünkü bu çağrıdan sonra o, yani Cenab-ı Hak, ya hayırlı bir işi sana emrediyordur ya da kötü bir şeyden seni sakındırıyordur." Dolayısıyla Kur'an içerisinde geçen 88 tane "ey iman edenler" hitap cümlesi bizim için bu manada çok önemlidir. Her bir cümleyi duyduğumuz zaman Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi yapmak ve kendimizi bu manada hazırlamak zorundayız. Ve ben şimdi size o cümlelerden bir cümle söyleyeceğim. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, iman edin. Ayet devam ediyor. Nisa suresinin 136. ayeti. Arkadan iman esaslarına dair bir şeyler söyleyecek. Allah'a imandan bahsedecek. Resulüne imanı söyleyecek. Kitaba imandan söyleyecek. Söyleyecek de söyleyecek. Ama özellikle o ilk cümle, "Ey iman edenler, iman edin" cümlesi bir acayip cümle. Yani ey iman edenler, bakın nida böyle, iman etmişsiniz. Arkasından bir daha iman edin demesinin ne hikmeti olsa gerek? Hikmeti çok. Hiçbir şey hikmetsiz değil. Söylenen her sözde, ilahi hitabın içerisindeki her cümlede, her kelimede hikmet olduğu gibi bunda da var. Bakın mesela tefsir kitaplarımıza. Müfessirlerimiz çok güzel izahlarda bulunmuşlar. Kimileri meseleye dilsel anlamda yaklaşmış. Kimileri sahabenin dünyasında bu ayetin nasıl yankı bulduğuna dair bazı şeylerle bakmış meseleye ve farklı şeyler söylemiş. Kimileri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitli beyanlarına bakarak o beyanlar çerçevesinden belli şeyleri anlamış ve yorumlamış. Ortaya inanılmaz derecede önemli mesajlar çıkmış. Hepsini anlatacak değilim. Asıl konumuz da o değil. Ama ben size "ey iman edenler, iman edin" nidasının nasıl anlaşılması noktasında bazı noktaları sizin nazarınıza, daha doğrusu size emanet etmek istiyorum. 1. İman ettiğiniz değerlere tam anlamıyla güvenin ve tüm şüpheleri izale edin.
bu ayetin, bu cümlesi.

mesele üzerinden anlayalım. Nasıl Beni İsrail'e buzağı sevgisi içirildiyse siz de imanın sevgisini için. Kanınıza, damarlarınıza karışsın o iman. Karışmazsa eğer gerçek manada iman olmuyor işte. Hatırlayın Haris bin Malik'e söylenen söz, sen nasıl bir delikanlısın ki tepeden tırnağa iman kesilmişsin. İşte tepeden tırnağa iman kesilmek bu. Öğrenmek ve onu içselleştirmek. 3. İmanlarınızı taklidi imandan tahkiki imana yükseltin. Taklitle başlayabilirsiniz ama taklitle bitiremezsiniz. Taklitle başlayan o iman tahkikle neticelenmeli. Orada da kalmamalı. O da bir üste girmeli ki onu da söyleyeceğim. Ama tahkiki imanın ne kadar önemli olduğuna dair bu ayet üzerinden bize verilmiş bir mesaj var. 4. İşte onu söylüyorum. İmanlarınızı kemale erdirme yolunda gayret içerisinde olun. Kemal çizgisi burada. Biz de buradayız. O çizgiye varmak için gidiyoruz. Biz gittikçe benim aziz dostlarım, kardeşlerim iyice dikkat edin. Biz gittikçe mesela seviyeye yükseldikçe çizgi yerinde durmuyor. Biz gittikçe çizgi de fazlalaşıyor. Biz gidiyoruz, çizgi fazlalaşıyor. Ne demek bu o zaman? İnsanı kamil, kemalata doğru yürüyen insan demektir. O noktaya erdim diyen yoktur. Erenler peygamberlerdir. Ama bize düşen ermeye gayret etmektir. Biz oraya doğru yürüyeceğiz ama bilmemiz gereken bir şey var ki orası öyle varılacak bir hedef değil. Çünkü seviyen arttığı oranda Allah senin üzerine külfet adına, nimet adına farklı şeyler yükleyecek. Dolayısıyla kemalata doğru yürürken seviyen yükselerek giderecek. Ve sen sonuna kadar o kemalat çizgisini yakalama adına bir gayret içerisinde olacaksın. 5. İmanın size yüklediği sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye çalışın. İman adama sorumluluk yükler mi? Yükler. Ne diyor ayet? İman edenlere iman edin diyor. Yani bir yönüyle iman bir iddia. Hadi onun ispatını ortaya koyun diyor. İman ettiğinizi söylediniz. Allah size belli sorumluluklar yüklediği onları ortaya koyun diyor. Diyor da diyor. 6. Çok önemli bir noktaya dikkatlerinizi çekiyorum. İmanlarınıza asla şirki bulaştırmayın ve her alanda tevhidi hakim kılın. İmanlarınıza asla şirki bulaştırmayın ve her alanda tevhidi hakim kılın. 7. İmanlarınıza pazarlık karıştırmayın. Ecir ve mükafatınızı sadece Allah'tan bekleyin. Pazarlık yok. İman ettik. Hani bunun ödülü? Bunu deme. Buna demeye hakkın yok senin. Eğer sen karşılık beklersen, imanının sana kazandıracağı güzelliklerin bedelini burada almak istersen, haşa, çok tehlikeli bir söz ve insanı ürkütecek bir söz ama farkında olarak ya da olmadan bunu yapıyoruz. Allah'a bu manada fatura uzatırsan, bir şeyleri Allah'tan beklersen haddini aşarak işte orada pazarlık ortaya girdi ve iman zedelendi. Orada da sana o ilahi ferman geldi kavuştu. Ey iman edenler iman edin dedi. Çünkü iman asla pazarlık kaldırmaz. Aynen firavunlara inanan iman eden sihirbazlar gibi. Aynen ateşe atlayan iman atamız olan Hazreti İbrahim gibi. Ne kadar zor bir durum olursa olsun bu işin pazarlığı yok. 8. İmanınızı hayatınızın tamamına yayın. Allah'a ait alanları parçalayıp bölmeyin. Her şey güzel. Camide Allah, sonra sokakta, orada da Allah. Devlette de Allah. Neresi aklına geliyorsa,

Çünkü Müslümansan eğer bölmeye hakkın yok. Şuralar Cenab-ı Hakk'a, şuralarda bize. Yok böyle bir şey. Müslümansan eğer tevhid odur zaten. Birlemek zorundasın. Birleştirmek zorundasın. Birin etrafında kılmak zorundasın. Allah'a aitse bazı alanları, o alanları hiçbir şeyle, hiçbir şekilde paylaşmamak zorundasın. Paylaşma adına attığın her adım imanını zedeleyen bir zededir, Allah korusun. Orada gelir işte, ey iman edenler, iman edin fermanı. 9. Zor değil mi bunlar? Zor. Zorluğuna vurgu yapacak. İmanlarınız üzerinde sebat edin ve her gün, her an yenilemeyi unutmayın. Tecdid-i iman bu aslında. Aslında bu ayet tecdid-i imanın Kur'an'daki delilidir. Ey iman edenler, iman edin, ilahi fermanı tecdid-i imandır. Peki tecdid-i iman ney? Camilerimizde yapıyor hocalarımız. Hadi bir aşk ile buyurun diyor, millet aşk ile buyuruyor. Tamam, ama o mudur? Sadece orada yapılan mıdır? Sadece orada olursa eğer tecdit oluyor mu? Evet, o da olsun, ben ona karşı değilim. İnsanlar söylesin, şehadet cümlesi cemaatle söylensin, zihinlere, kalplere nakşedilsin, farklı bir ufuk, farklı bir güzellik olsun. Ama oradan sonra o iman hakikatleri üzerine eğer biz tefekkür etmezsek, işte orada geçen ders söylediğim Abdullah İbni Revaha'nın yapmak istediğini yapmamış oluruz. Gelin oturalım bir saat iman edelim demişti o büyük insan. Bir saat oturup iman etmiş olmamış oluruz. O zaman iman hakikatlerini kendi dünyamıza tam anlamıyla taşımamış oluruz. Onuncusu, bu da zor. İmanınızı kaybetme endişesini son nefesinize kadar diri tutun. Ey iman edenler, iman edin, ilahi fermanında bu da var. Akıbet endişesi. Ödünü koparsın, ödümüzü koparsın. Allah'ım iman diye bir nimeti bize bahşettin. Acaba biz sana yürürken de imanla yürüyebilecek miyiz? Son anımız imanla mı olacak? Şu ayakların kaydığı, gönüllerin kaydığı, yüreklerin kaydığı şu dünya hayatında biz istikamet üzere imanla senin huzuruna gelebilecek miyiz? Bu çok önemli bir şey. Ey iman edenler, iman edin derken akıbet endişeniz de sonuna kadar diri olsun diye aslında bize bir mesaj var. Ve daha neler neler, ben onunla sınırlandırayım. Bir ayet bize neler neler söyledi bu konuda. Allah bu söylenenleri hayatımıza yaysın inşallah. Aziz kardeşlerim, iman etmek büyük bir nimet değil mi? Buna itiraz olan var mı? Peki iman etmekten daha büyük bir nimet var mı? Var mıdır? Vardır. İman büyük bir nimet. İmanın tadına varmak daha büyük bir nimet. İmanın tadına varmak başka bir şey. Aslında bu da bizim nazarımıza verilen bir hedef. İman ettik, çok güzel. Ya diğeri, imanın tadına varmak. O iman etme nimetinden daha büyük bir nimettir. Ve bir Müslüman böyle bir gayret içerisinde de olmak durumundadır. Eğer bu gayret bizim gayretimiz olursa inşallah bu konuda bir şeyleri irdeleriz. Yani iman etmek tamam, imanın nimeti tadına varmak nasıl bir şey diye kendimizi sorgularız ve bu manada bir noktalara doğru inşallah kaydırabiliriz işi. Peki var mı imanın tadına varan? Varsa bu tat nasıl bir tat? Kim anlatır bize ki bunu? Biz bu manada bir şekliyle buradan bir şeyler alırız. Ben size bir şey söyleyeyim, sizi fazla yormadan. Tadan anlatamaz, tatmayan da bilmez. Bunun yolu bu. Kimse şimdiye kadar anlatamamış. Anlatanları da kimse anlamamış. Çünkü bu ancak
insanın kendisi

0: nefsinin tatmasıyla anlayabileceği bir şeydir. Yoksa inanın saatlerce konuşalım bu meseleyi, bir noktaya kadar konuşabiliriz. Mesela bir tatlı düşünün, işte diyelim bir künefe düşünün, hiç tatmamış birisi. Sen anlatıyorsun, şöyle güzel tadı var, böyle güzel tadı var, içinde şu var, üstünde bu var, şöyle tattığın zaman ağzına şu gelir, bu gelir. Adama hiç kendi kafasına o evde hanımının yaptığı yarım yamalak baklavayla onu kıyaslıyor. Çünkü onu tatmadığı için senin söylediğin her şey onun zihninde sadece bir bilgidir. Ama onu tatmış birisi bundan bahsedildiği zaman kalbi yerinden çıkacak gibi olur. Onda da var. O da o seviyeyi yakalamış. Şimdi ashab-ı kiram efendilerimizin birbirleriyle olan bazı konuşmalarını biz yüzeysel anlamda anlıyoruz, anladığımızı zannediyoruz ama inanın tam anlamıyla anladığımız kanaatinde değilim ben. Çünkü onlar birbirleriyle bir seviyeyi yakalamış insanlar olarak konuşuyorlar. Ama şimdi onlar burada, biz burada, onlar bir şeyden bahsediyor. Biz evet bir şeyler anladığımız kanaatindeyiz ama o meseleyi tam anlamıyla tatmadığımız için anlayamıyoruz. Tatmanın yollarını tadan insanlardan öğrenme adına bugün buradayız. Ne kadar anlatacağız, ne kadar anlayacağız, ne kadar tatma adına bir yola çıkacağız bilmiyorum ama Cenab-ı Hak bizlere merhamet etsin. Gelin bir ayete daha misafir olalım. Hucurat suresinin 7. ayeti. Rabbimiz imanın tadı meselesinde çok önemli şeyler söylüyor. Hep söylediğim bir şeyi bir kez daha söylüyorum. Hakikati tekrar etmekte fayda görüyorum ve bu sözümü de sürekli söyleyeceğim, sürekli hatırlatmaya devam edeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği bir sözün kesinlikle Kur'an'da bir zemini, bir delili vardır.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312-485-2220. 0312-485-2220. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 340

0: 0533-3736.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312-384-4375.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
6: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
4: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Ya kayyum.
10: Kayyum musun sen? Kayyumsun ki bir an bir sonraki ana senin izninle erişir. Devam sendendir. Başı sona kavuşturan sensin. Ömrü ömre ilikleyen yine sensin. Anı ana bitiştiren, saati saate eriştiren, bugünü yarına eriştiren, ömrü hatıralarıyla, umutlarıyla tamam eyleyen senin kayyumiydin.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
12: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında Kur'an'dan almıştır ilhamı. Kendisi tebyin göreviyle başka bir biçimde meseleyi beyan etmiştir. Şimdi göreceğiz de bunun bir numunesini. Hucurat suresinin 7. ayetinde. Ne diyor Rabbimiz? Ve'lemu enne fikum Resulallah. İyi bilin ki Allah Resulü içinizdedir. İyi bilin ki Allah Resulü sizin aranızdadır. Diyebilir misiniz ki bu ayet sadece sahabe için? Öyle bir şey yok. Kur'an'ın bütün ayetleri bizim için ve bize söylüyor. Bize söylenen bir sözü biz dinliyoruz şu anda Kur'an'da. Ama fark var. Fark var mı? Elbette ki var. Sahabe bu ayeti duyduğu zaman dokundukları, konuştukları, nefesini hissettikleri, arkasında namaz kıldıkları, arkasında cihada çıktıkları, onu sinirlendirdikleri zaman ondan kızgınlık sesleri duydukları, tebessüm ettirdikleri zaman tebessümüne şahit oldukları bir peygamberle beraber yaşıyordular. Ve ayet de onu söylüyor. İyi bilin ki Resulullah sizin aranızdadır. 14 asır sonra gelen insanlar aynı ayeti duyuyoruz. Nasıl anlıyoruz ayeti? Allah Resulü aramızda. Vallahi aramızda, billahi aramızda. Ama nasıl aramızda? Bedeni yok. Sesi, sedası, mirası, mesajı ilk günkü gibi dipdiri bir biçimde aramızda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manada ümmetiyle böyle bir bağı var. Biz bir hatıradan bahsetmiyoruz. Tarihi bir şahsiyetten de bahsetmiyoruz. Kur'an'ın bize söylediği bir şey söylüyoruz. Sesiyle, sedasıyla, mesajlarıyla, mirasıyla içimizde olan bir peygamberden söz ediyoruz. İyi bilin ki Allah Resulü aranızda. Lev yuti'ukum fi kesirin minel emri le'anittum velakinnallaha habbebe ileykumul iman. وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْاِسْيَانِ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Ne diyor Rabbimiz biliyor musunuz? Allah Resulü sizin içinizde, aranızda. Şayet o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Ayet böyle söylemesine rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine de sahabeyle istişare ediyor mu? Ediyor. Var mı burada bir problem? Yok. Bu başka bir şey söylüyor. Ama buna rağmen istişareye devam eden bir peygamber okuyoruz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş. Onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size kerih, çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Allah bizi de o Raşidun zümresine dahil etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayetten önüne konulan bir mesaj, bir menzil, bir hedef olduğunu fark etti. Fark ettiği için de ayetin kendisinden istediklerini sürekli dilinden düşürmediği bir duaya çevirdi. Ne dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allahümme habbib ileynel iman ve zeyyenehu fi kulubina ve kerrih ileynel kufre vel fusuka vel isyan ve cealne minel raşidin. Allah'ım bize imanı sevdir. Onu kalplerimizin ziyneti kıl. Her türlü küfürden, fısıktan, çirkinlikten, taşkınlıktan, isyandan da bizim aramızı ayır. Onları da bize kerih göster ve bize akli olgunluğa ermiş olmak, yani rüşt sahibi olmayı lütfeyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hucurat suresinin 7. ayetinden aldığı ilhamla kendi diline çevirdiği dua bu. Ayetle hadis arasındaki bağı sizin nazarınıza veriyorum. Ayet bir şey söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da o ayetin üzerinden kendisine bir hedef belirliyor. Şimdi burada ayette bir şey gördük. Hadiste de aynı ifadeye rastladık. İmanı sevmek. İmanı sevmek nasıl bir şey aziz kardeşlerim? Var mı içinizde hiç imanını seven? Sen ne tatlı şeymişsin ey iman deyip imanına karşı farklı bir biçimde bir sevgi meselesi ortaya koyan. Bunu ancak bu nimetin ne kadar büyük bir lütuf olduğunu bilen insanlar yapıyor. Sahabe yapıyor işte bunu. İmanını sevme adına onlarda bir gayret var. Ve buradaki imanı sevmek meselesi kesinlikle imanın tadına varmakla alakalı bir şeydir. Sevdiğiniz şeyi tatmak istersiniz değil mi? sevdiğiniz

ile aranızdaki münasebeti fazlalaştırmak istersiniz değil mi? İşte imanın tadı meselesi, imanı sevme meselesinin bir neticesi olarak karşımızda duruyor. Peki burada sorulması gereken soru şu: ne yaparsak biz imanın tadına varabiliriz? Halavetül iman, taamul iman. İmanın tadı, imanın lezzeti. Hadislerde geçen iki kavram bunlar. Şöyle bir tarama yaptık. Acaba Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda neler söylemiş? Epey şey. Ama ben yine akıllarınızda kalsın diye size imanın tadına nasıl ereceğimize dair yine o madde vereceğim. Ne yaparsak imanın tadına varabiliriz? 1. Allah ve Resulünü her şeyden ama her şeyden daha fazla seversek. İmanın tadına varmanın en önemli yollarından bir tanesi bu. Allah ve Resulünü her şeyden ama her şeyden daha fazla seversek. Sevgi nasıl olur? Ona da yine sevginin kahramanları olan sahabe efendilerimize müracaat ettiğimiz zaman görüyoruz. 2. Kimi seversek sevelim, sevdiklerimizi sadece ve sadece Allah için seversek. Sevdik birini, diyoruz ki Allah için. Allah için mi? Testi kolay. 3-5 sene sonra o kardeşin elindeki maddiyatı yitirdi. Aynı mı yüreğindeki sevgi o kardeşine karşı? Buyur, testi bu. Aynıysa demek ki sen Allah için sevdin. Dün bir makamın sahibiydi o kardeşin. Senin için o kardeş bulunmaz Hint kumaşıydı. Her hafta gider gelirdin, sorardın, soruştururdun, gelen gidenden haber gönderirdin, onunla bulunmaktan keyif duyardın, onunla bağını canlı tutma adına elinden geleni yapardın. O kardeşin o makamdan düştü aşağıya. Sen de düştün mü? Aynı mısın? Al, testi kolay. Allah için seven bir adam hiçbir şarttan ve durumdan etkilenmez. Allah için sevmiştir. Onun gözü ne cebindedir, ne makamındadır, ne cüzdanındadır, ne ailesindedir, ne şundadır, ne bundadır. Allah için sevmiştir. Başka bir hesabı olmadığı için ondaki o sevgi artma adına bir değişiklik gösterir. Azaltma adına değil. Varsa eğer bu, Allah için sevgi ve bu varsa Allah'ın izniyle imanın tadı var. 3. İman ettikten sonra küfre dönmeyi, ateşe, cehenneme atılır gibi kerih görürsek. Bakın, işin bir de bu boyutu varmış. Geldin ama imanın dışındaki bir dünyaya bakıyorsun. Yüreğinde onlara karşı bir kerahet duyuyorsan sen imanın tadını varırsın. Söylediğim bu 3 tane maddenin bir hadiste delili var. Enes bin Malik bize naklediyor. Aynen de bunları söylüyor. 3 şey kimde bulunursa o imanın tadını almış demektir. Allah ve Resulünü her şeyden ama her şeyden daha fazla sevmek, sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmek, iman ettikten sonra küfre dönmeyi, ateşe, cehenneme atılıyor gibi kerih görmek. Buhari, Müslim ve onlarca hadis kitabında geçen bir hadis. 3 tane madde söyledim. Üçünün delili olabilecek şekilde de bir tane hadis size verdim. Dördüncüsü, bakın imanın tadına nasıl varılıyormuş. Özel olarak hanımlarımızın dikkatini çekiyorum. Kadın olarak kocasının meşru olan taleplerini yerine getirme hususunda hassas olursak, bu da imanın tadını tattırıyormuş insana. Kadın olarak kocasının meşru olan taleplerini yerine getirme hususunda hassas olursak. Kim söylüyor bunu?
İmanın tadına varan söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne söylüyor? Muaz İbni Cebel'in rivayet ettiği uzun bir hadisin son cümlesi.

şöyledir. Bir kadın kocasının meşru isteklerini yerine getirmedikçe asla imanın tadına erişemez. Hakimin müstedrekinde geçen bir hadis. Biz hayata bir bütün olarak bakmak zorundayız. İmanın tadı mı mesele? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meselenin böyle bir boyutu olduğunu da bize söylüyor. 5. Dikkat buyurun. İmanın tadına nasıl varırmışız? Haklı olmamıza rağmen tartışmaları devam ettirmeyip bırakırsak. Bakın, haklı olmamıza rağmen tartışmaları devam ettirmeyip bırakırsak. İmanın tadına varacağımız yollardan bir yol. 6. Şaka da olsa yalana kapı açmayıp doğruluktan asla taviz vermezsek. 7. Allah'tan gelen her bela ve musibete rıza gösterip sabır edersek. Söylediğim 3 maddenin de delili bir hadis. Abdullah İbni Mesud bize rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki 3 haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa imanın tadını almış olur. Haklı olduğu halde tartışmayı bırakmak, şaka da olsa yalan söylememek. Ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Dikkat buyurun. Tevhidin çizgisini koruma adına çok ince bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Vallahi anlamak zor. Ben bu hadisi okuduğum zaman sarsıldım. Özellikle bu cümlede. Ama nasıl anlayacaksınız siz bilmiyorum. Nasıl anlarsanız öyle anlayın. Ben sadece size şimdi söylüyorum. Başına gelen bir belanın ille de daha önce yaptığı bir hata nedeniyle olmadığını veya yaptığı bir hatanın sebebiyle başına bir bela geleceği korkusuna kapılmamak. Anladınız mı? Bence anlamadınız. Zor. Ben de anlamadım. Ama çok önemli bir şeye dikkat çekiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki bu söylenen şey Kur'an'daki bazı ayetlere ters değil mi? Böyle bir şey aklımıza gelir mi? Üzerinde durun bence. Burada söylenen başka bir şey var. Çok böyle işin zemininde Allah'tan gayrı hiçbir şey düşünmemek, her şeyi Allah'a bağlamak, hatta kadere iman meselesinde söylenen hayır ve şerri Allah'tan bilme adına bize söylenen bir mesajla da bağlı olarak burada önemli bir şey söylüyor. Cümleyi bir daha size söylüyorum, emanet ediyorum, biraz araştırmanızı istiyorum. Başına gelen bir belanın ille de daha önce yaptığı bir hata nedeniyle olmadığını veya yaptığı bir hatanın sebebiyle başına bir bela geleceği korkusuna kapılmamak. Ben de bunu nasıl maddeleştirdim. Allah'tan gelen her bela ve musibete rıza gösterip sabır edersek. Ondan onu beraber okuyun. 8. Özellikle gençlere diyeceğim ama şimdi söyleyeceğime ihtiyarlar da dahil. Ama özellikle gençlere bir şey söylüyorum. Harama bakmayı terk eder, helal daire ile yetinirsek. İman tadını alır mıyız? Alırız. Harama bakmayı terk eder, helal daire ile yetinirsek. Dikkat buyurun, bakın. İmanın tadına İnsanlık tarihi içerisinde en fazla varan iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Harama bakmak şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Kim benim korkumdan dolayı harama bakmayı terk ederse onun kalbine tadını çokça hissedeceği bir iman veririm. Allah'ım bize nasip et. Çocuklarımıza ve nesillerimize nasip et. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar, kardeşlerim? Haram karşıda, her taraf dolu zaten. Nereye gitseniz evin içinde, elinizdeki cep telefonunda, her tarafta var. Ama bu aklınıza geliyor. İmanın tadına varan Muallim-i Ekber'in sözü aklınıza geliyor. O anda haramla karşı karşıyasınız, gözünüzü kısıyorsunuz. Allah'ın izniyle öyle bir tat Allah size tattırıyor ki onun işte izahı yok.

sizin yüreğinize bambaşka bir şey koyuyor. Ben bazen gençler görüyorum. O gençlere baktığım zaman acıyorum. Belli ki gözlerindeki o ışık ölmüş. Ama bazen de gençler görüyorum. Diyorum ki eğer müsaade etse şu gencin elini değil ayağını öpsem. Çünkü var onda, o var. Belli ki o haramla arasına mesafe koymuş. Şöyle gözünde o Allah korkusunu siz de hissediyorsunuz. Vallahi o size onu yansıtıyor. Haramla arasına mesafe koymuş o genç size o manada imanın tadını bir şekliyle yansıtıyor. Bu işte bize söylenen o iman tadı meselesi öyle acayip bir şey ki, yine söylüyorum o sözü, Haris bin Malik'in sözü. Sen öyle bir gençsin ki tepeden tırnağa iman kesilmişsin. Bitti mi bu gençler? Bunlar sadece tarihte mi? Hayır. Ben şu anda da olduğuna inanıyorum. Bundan sonra da olacaklarına inanıyorum. Allah'ın izniyle. Allah korkusuyla çağın Yusuf'u ve Meryem'i olma adına hassasiyet içerisinde olup o imanın tadını varıp ve onu da yansıtan gençler olacağına inanıyorum. Allah sayılarını çoğalsın. Dokuzuncusu, her ne durumda olursa olsun Allah'tan ve Resulünden razı olursak. Her ne durumda olursa olsun Allah'tan ve Resulünden razı olursak. Efendimizin amcası Abbas İbni Abdülmuttalip rivayet ediyor. Diyor ben sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki kim? Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul olarak Muhammed'den razı olursa imanın tadına erer. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul olarak da Muhammed Mustafa'dan. Razı mısınız? Razıyız elhamdülillah. O razı olma meselesini bir rıza makamı olarak anlayıp o rıza makamını elde etme adına da gayret içerisinde olmak. Ne kazandırıyormuş insana? İmanın tadını. İmanın tadını kazanacağımız dokuzuncu alan bu. Onuncusu da ve sonuncusu da bu. Kadere iman konusunda selim bir çizgiyi tesis eder ve onu sonuna kadar korursak, kadere iman konusunda selim bir çizgiyi tesis eder ve onu sonuna kadar korursak. Ne demişti zaten o söz üstadlarından ve üstadımız bu meseleyle alakalı? Kadere rıza gösteren kederden emin olur. Bu zaten imanın tadıyla alakalı değil mi? İmanın tadıyla alakalı. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylesin bize, o daha önemli. Çünkü onun söylediği söz bize bu manada işin yoluna ait de çok önemli ipuçları veriyor. Yine Abdullah İbni Mesud rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bir adam kadere iman etmedikçe ölüme ve ölümden sonra dirilmeye inanmadıkça asla imanından bir tat, lezzet alamaz. Tebarani'nin Mu'cemul Kebir'inde geçen bir hadis. Bir daha hadisi aktarmak istiyorum size. Bir adam kadere iman etmedikçe, ölüme ve öldükten sonra dirilmeye inanmadıkça asla imanından bir tat, lezzet alamaz. Bu manada da bir bize söylenmiş nebevi bir sözün karşısındayız. Rabbim bu 10 tane temel ilkeyi, ki hepsini gördünüz, Efendimizin beyanlarına yaslanıyor, anlayıp bizim dünyamıza taşıyabilecek bir gayreti, çabayı ortaya koyup neticesinde de imanı tatmayı bizlere nasip eylesin. O tattan bizi mahrum bırakmasın inşallah. Dedim ki örnek vereyim kardeşlerime bu sözleri söyledikten sonra. Kimi anlatayım? Aklıma o kadar çok şey geldi ki zorlandım. Hiç bu kadar zorlanmamıştım bir derste. Hangi sahabi anlatsam? Mesela Hubeyb İbni Adi, mesela Hazreti Ömer, mesela Hazreti Osman, hele Hazreti Ali. Onlarca şey söylenebilir. Başka bizim çok fazla tanımadığımız, mesela Selam.

Ümeme İbni Ebi Ekva, mesela Abdullah İbni Huzeyfe, kimler kimler bu imanın tadı meselesinde o kadar çok örnek var ki en sonunda iki isim seçtim. Dedim biri Habbab İbni Eret olsun, biri de Habib İbni Zeyd olsun. Bu iki insanın üzerinden iman insanı insan eder, belki de kainata sultan eder. Hakiki imanı elde eden kainata meydan okur ilkesini bir anlayalım. Gerçekten hakiki imanı elde eden kainata meydan okuyabiliyor muymuş? Ve bu kainata meydan okuma meselesi nasıl ortaya çıkıyormuş? Gerçek manada hakiki iman neymiş? Anlayabileceğimiz somut bir örnek olsun. Çünkü ashab-ı kiram efendilerimizin ortaya koydukları rehberlik bize bu manada da yol gösterici işaret taşları oluyor. Eğer somutlaştırmasak, örnekler üzerinden anlamasak bazı şeyler tam anlamıyla oturmuyor. Habbab İbni Eret, Allah kendisinden ebeden razı olsun. Benden iyi tanıdığınızı biliyorum. Gerçekten o büyük insan hayatının her anında bambaşka bir insan. Şimdi iman etmiş, imanın tadını almış, imanın tadını alan asla yerinde duramaz. Bakın ne yapıyor? Demircidir Habbab, başımızın tacı. Musab bin Ümeyr ile İslam öncesi dönemde de arkadaştırlar. Bakıyor Musab geliyor kendine doğru. Musab eğer kendine doğru geliyorsa, imanın tadına ermiş birisi Habbab ona o tadı tattıracak bir şey yapmalı. Ama anlatılmaz ki bu, bir şey olmalı. Bir şey yapmalı ki Musab'ın dünyasında şimşekler çaksın. Geliyor Musab, selam veriyor. Şöyle kızgın bir demiri tutuyor. Eliyle şöyle ve Musab'la konuşuyor. Hemen dikkatini çekiyor Musab'ın. Habbab diyor, elinde ateş var, görmüyor musun? Söz şudur, imanın tadını alan o büyük insanda. Yüreğimde öyle bir ateş var ki elimdeki ateşi duymuyorum. Yüreğindeki ateşi konuşturuyor o büyük insan. Ve orada tebliğ ve davet adına bir şey açılıyor. O açılan perdeden de sözler söyleniyor. Habbab'ın nefes aldığı yer hemen onun arkasından Darül Erkam sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru, Mus'ab'la beraber iman şerbetini orada ona içiriyor. İmanın tadını alan biri konuşuyor. İşkenceler altında inlemiş 5 sene, görmediği cefa kalmamış. Böyle sıkıntılı olduğu bir süreçte artık bıçağın kemiğe dayandığı bir anda Allah Resulü'nün huzurunda. Kendisi anlatıyor bize. Efendimiz diyor hırkasını çıkarmış, kendisine yastık yapmış, uzanmış Kabe'de. Ben de vardım yanına, selam verdim, hem kalktı. Ya Resulallah dedim, artık o kadar işkenceler üst düzeye çıktı ki dayanılacak gibi değil. Ne yapacağız? Nasıl katlanacağız? Rengi değişti diyor bir anda. Sesi gürleşti. Ve şunu söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Karşısında duran Habbab'a ki imanının bedelini en üst düzeyde ödeyen birisine. Orada onu söylüyor. Size ne oluyor ki siz böyle şeyler için benim yanıma geliyorsunuz? Sizden önceki kavimler içerisinde iman edenler öyle türlü türlü sıkıntılarla karşı karşıya kalırlardı ki onların etleri demir taraklarla taranırdı. Başları testerelerle ikiye ayrılırdı. Yanan ateş çukurlarına atılırdı. Ama yine de en ufak bir itirazda, bir sıkıntıda bulunmazlardı. Size ne oluyor ki siz şimdi bir şeyler gördünüz diye benim yanıma geliyorsunuz? Sabredin. Yakın bir gelecekte bir kadın tek başına San'a'dan Hadramut'a kadar yolculuk edecek. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Yemen'den Irak'a kadar bütün topraklar İslam'ın olacak Allah'ın izniyle. Bu olacak ama siz acele ediyorsunuz. Alıyor başının üstüne koyuyor Habbab. O gün tarihler nübüvvetin 5. yılıdır.
8 yıl boyunca

Önce Habbab'ın işkencesi hiçbir zaman azalmayacak. Şimdi öğreneceğiz niçin azalmadığını. 8 yıl boyunca işkence gören o Habbab, 5 yılda önce görmüş 13 yıl. Bir kez olsun bir daha pişmanlık adına ya da şikayetlenme adına bir şey söylememiş. 72 yaşındadır, halen cihat meydanlarındadır. Atını dünyanın dört bir tarafına koşturma adına gayret içerisindedir. Artık son anları, son demleridir. Düştüğü zaman yatağa imanın tadını alan bir insan olarak şunu konuşuyor: çocuklarım, dostlarım, şu karşı bayırı görüyor musunuz, şu tepeleri? Ben ölüm yolundayım. Şimdi beni Rabbime doğru yolcu ederken ne olur gidebileceğiniz en son noktaya kadar gidin ve beni tepeleri aştıktan sonra Irak topraklarının içine gömün. Niye diye soruyorlar. Niye? Diyorlar ki, diyor ki o büyük insan, beni ezanın olmadığı topraklara gömün. Ezanın olmadığı topraklara gömün ki bizden sonra gelenler desinler ki falanca yerde peygamberin bir dostu, bir sahabisi var. Gelip gitsinler, gelip gitsinler ve o topraklara ezanı kazandırsınlar. İmanın tadına varan bir insan konuşuyor. Dikkat buyurun. Eğer imanın tadına varmasa tattırma adına böyle bir gayreti olabilir mi Allah aşkına? Hazreti Ali geliyor, daha kendisi defnedilmeden. Hazreti Ali o gün sıfırdan dönüyor. Duymuş ki Habbab hastalanmış, gelene kadar Habbab vefat etmiş. Başucunda duruyor Hazreti Ali. Gözyaşı döküyor, ağlıyor, ağlıyor. İman ettin, hicret ettin, İhlas üzere yaşadın, şehit olarak öldün. Şimdi de Müslümanların arkandan hayır duaları yapan biri olarak gidiyorsun. Allah senden ebeden razı olsun diyecek ve Hazreti Ali öyle yolcu edecek. Dedim ki size, unutmayın, 13 yıl boyunca Habbab'ın işkence gördüğüne dair bir şey söyleyeceğim. Devir Hazreti Ömer devridir. Hazreti Ömer şöyle oturmuş gençlerle İslam'ın insana kazandırdığı değerleri konuşuyor. O anda Habbab giriyor içeriye. Girer girmez halifedir, devlet başkanıdır ama imanın kıymetini bilen biridir Ömer. Kalkıyor ayağı, gel diyor Habbab, gel, tam yanı başına oturtturuyor. Vallahi diyor, senin meclisimizde olan değerin çok alidir, yücedir. Ben üç insana çok farklı değer veririm Habbab, düşün. O değer sıralamasında benim dünyamda birinci sırada Bilal var. İkinci sırada Ammar var, üçte de sen varsın diyor. Habbab İbni Eret biraz içerliyor ama bir şey söylemiyor, oturuyor. Ömer bir şeyler söylüyor, sonra diyor ki ey Habbab kalk. Bak gençler bilmiyorlar, imana nasıl eriştiklerini bilmiyorlar. Kıymetini tam anlamıyla takdir edememişler. Kalk ve anlat biraz imana ait o değerleri savunma noktasında ödediğin bedelleri bir anlat da gençler biraz bundan örnek alsınlar. Sahabenin bir edebi var benim aziz kardeşlerim. Allah yolunda çektikleri sıkıntıları asla anlatmayı sevmezler. Yok böyle bir şey. Adam öğrencilik yıllarında 2-3 tane mitinge katılmış. 60 yaşında, 70 yaşında halen mücahitlik olarak onu anlatıyor. Yok böyle bir şey, yok. Böyle bir şey yok ashabede. Şibi Ebi Talip hadisesini biliyorsunuz değil mi? 3 yıl muhasara altında. Sa'd bin Ebi Vakkas kurban olduğum o büyük insan. Eğer Kufe'de cahiller onu kızdırmasaydı, o kızdırdıkları için de ben o cahillere de kızmıyorum. Kızdırmasaydı o hadiseyi anlatmayacaktı ve biz o hadiseyi bilmeyecektik. Habbab İbni Eret de Hazreti Ömer'in bu ısrarlı sözlerine muhatap olmasaydı
O gün o tabloya biz de şahit olmayacaktık. Çünkü sahabe yaptığı hayrı reklam etmez. Allah yolunda ödediği bedeli reklam etmez. O yaptıklarının üzerinden başka bir amaç gütmez. Allah için yapmıştır. Karşılığını da Allah'tan bekler. Israr ediyor. Ne çektin? Anlat. Biliyorum sen çok çektin. As bin Vail'den, Ümeyye İbni Halef'ten. Kalkıyor ayağı, gömleğini sıyırıyor, sırtını dönüyor. Nasıl bir sırt var arkada? Yumurta yumurta olmuş böyle şişkinlikler. Halen o kömürlerin üzerine yatırıldığı zamanki gibi dipdiri duruyor o günkü işkencenin izleri. Hazreti Ömer de ilk kez onu görüyor. O tabloyu görür görmez hemen sarılıyor, bir öpücük konduruyor. Habbab diyor, niye şimdiye kadar anlatmadın? Habbab'ın sesi şudur. Sen biraz önce beni 3. sıraya koymuştun. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Madem şimdi söz oraya geldi. Bilal ne kadar işkence gördü? Çok gördü. Ama ne zaman ki onu Ebu Bekir aldı, azat etti, işkencesi bitti. Ammar ne kadar işkence gördü? Çok gördü. Ama ne zaman ki babasıyla annesi şehit edildi, Mekkeliler artık ona da karışmadı. Ama senin şu kardeşin var ya, şu kardeşin 13 yıl boyunca işkence gördü. Hazreti Ömer orada sarılıyor, özür diliyor. Kardeşim diyor, affet beni. Vallahi ben bilmiyordum diyor. Bundan sonra hep meclisimin en başındaki isim sensin diyor. Habbab böyle birisi, imanının tadına varan birisi ve o tadın gereğini yerine getiren birisi. Ya Habib İbni Zeyd, gencecik bir delikanlı. Kimin oğlu biliyor musunuz? Nesibe anamızın oğlu. Nesibe annemizin iki tane oğlu var. Büyüğü Abdullah, küçüğü o. 20 yaşlarında, bilemediniz 22-23 yaşlarında. Nübüvvetin 10. yılı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu bir davet mektubuyla peygamberlik iddiasında bulunan Müseylemetül Kezzab'a gönderiyor. Müseyleme'nin adı Müseyleme değil, Müseyleme'ye Müseyleme diyen Allah Resulü'dür. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Müslümancık. Müslümanlığa ait bazı izler var ama o kendisinin peygamber olduğunu iddia ediyor. Onun huzuruna çıkıyor bu genç, bu delikanlı, imanın tadına varmış olan bu büyük insan. Konuşmaya başlıyorlar. Müseyleme diyor ki, sen kimden geldin diyor. Ben diyor Allah'ın Resulü Muhammed'den sana gelen elçiyim. Sen Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna inanıyor musun? Ben Muhammed'in Allah'ın gönderdiği son elçisi olduğuna inanıyorum. Peki benim de Allah'ın elçisi olduğuna inanıyor musun? Duymuyorum diyor. Deli oluyor Müseyleme. Ya diyor, biraz önce soruma cevap verdin. Nasıl benim bu sorumu duymazsın? Bak sana bir daha söylüyorum, bir daha tekrarlıyor. Ben Allah'ın elçisi miyim? Duymuyorum diyor. Nedir buradaki Habib'in kastı? Belli. Bu kulaklar hakikate açık. Batıla kapalı. Batıl adına hiçbir şey duymuyor. Duymuyor musun? Kulağının birini kesiyor. Bir daha soruyor. Duymuyor musun? Diğer kulağını. Birer birer uzuvları kesiliyor. Kolları, ayakları, dili ve en son başı. 20 küsür yaşında bir delikanlı böyle bir bedel ödüyor. Dikkat buyurun. İmanın tadına varmamış bir insan imanı için böyle bir bedel ödeyebilir mi? Niye yerimizden kalkamıyoruz? Niye bir saatimizi, iki saatimizi Allah için harcayamıyoruz? Niçin Allah için birbirimizin derdine katlanamıyoruz? Niye her şeyimiz dört dörtlük olsun diye bir hesabımız var? Tadına varmamışız ki, konuşuyoruz kendimize. Ama tadına varan insanlar, kol gitmiş, ayak gitmiş, bacak gitmiş, baş gitmiş, ne yazar? Allah için o feda edecek. Birer birer orada uzuvları kesiliyor ve şehadet şerbeti içiyor. Geliyor haber Nesibe anamıza. İmanın tadına varan bir anne konuşuyor şimdi.
Şimdi siz bana oğlumun şehadet haberini mi getirdiniz? Evet diyorlar. Ellerini açıyor, Allah'ım diyor.

Beni iman sahibi kıldın. Bana iman eden bir koca verdin. İki tane de iman eden oğlan nasip ettin. Şimdi onlardan birini de şehit olarak huzuruna aldın. Beni şehit anası da kıldın. Sana yüz binlerce kez şükrolsun deyip orada şükrünü, hamdini ifade ediyor. Ama şu sözü de söylüyor. Habibim diyor. Eğer anana Allah ömür verirse, Allah ömür verirse senin annen senin intikamını alacak Müseyleme'den. Vallahi Yemame'de o intikamı alacak ve o yalancı adamı cehenneme gönderen isimlerden biri de o olacak. İmanın tadı olmasa Allah aşkına ne bu kamet ne o annenin tavrı mümkün müdür? Çok büyük bir nimettir iman. Ama ondan daha büyüğünün imanın tadına varmak olduğunu söyledim. Allah bizlere de nasip etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, imanın tadı meselesine ait, imanın nimet olma meselesine ait bir tablo daha söyleyeceğim size, arkasından sözlerimi toparlayacağım. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir'in 3 oğlu 3 kızı vardı. Abdullah, Abdurrahman ve Muhammed. 3 kızı da Esma, Ayşe anamız ve Ümmü Gülsüm. Muhammed ve Ümmü Gülsüm'le Hazreti Ebubekir'in çok fazla hatırası yoktur. Çünkü babalarının son demlerinde onlar olacaklar. Ama diğer çocukları biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi de Abdurrahman. Abdurrahman bin Ebubekir iman ediş sürecine kadar babayı epey yormuştur. Geçen seneki derslerde sahabenin çocuk terbiyesine dair bazı bölümlerde buna ait belli şeyler anlattığımı hatırlıyorum size. O Abdurrahman, o başımızın tacı olan büyük insan, bir müddet sonra Taif seferine katılacak, iman edecek tabii. Ondan sonra Taif seferine katılacak ve bir ok isabet edecek Abdurrahman'a, o okun üzerinden de şehadet şerbetini içip şehit olarak gidecek. Aradan 6 yıl geçtikten sonra Taif'in tamamı Müslüman olunca Sakiflerden, Taiflerden bir heyet gelecek. O günlerde halife Hazreti Ebubekir'dir. Hazreti Ebubekir'in huzuruna kendilerini tanıştıracaklar, konuşacaklar. Belli meseleler konuşulduktan sonra Hazreti Ebubekir müsaade isteyecek, içeriye girecek. Elinde bir okla dışarıya çıkacak. Taiflere o oku gösterecek. Şu oku tanıdınız mı diyecek. O ok özel bir oktur. Ustası bellidir. O okun sahibini bulmak istiyor Hazreti Ebubekir. O anda heyetin içindekiler korkmaya başlayacaklar. Halife konuşan niçin böyle bir şey sorsun? Acaba bir kan davası mı var? Bir şey mi ki var ki Ebubekir bu sorunun arkasında dursun? Korka korka bir tanesi öne çıkacak. Sa'd İbni Ubeyd şöyle bir şey söyleyecek. Ey Allah Resulü'nün halifesi, o okun ustası benim. Ben o oku yapmıştım. Ve yıllar önce Müslümanlar Taif'i kuşattıkları zaman evimin üstünden de o oku Müslüman askerlere doğru atmış ve o askerlerden bir tanesine de isabet ettirmiştim. Tablo nedir? O anda Hazreti Ebubekir'in gözünden yaşlar dökülüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Dikkat buyurun. Hamdolsun Rabbime ki bu ok ile oğluma şehadet nasip etti. Hamdolsun Rabbime ki oğlumu sen öldürdün. Ya o seni o gün öldürseydi sen şirk üzere Rabbine gidecektin. Ama oğlum Müslüman olarak gitti. Ve yine hamdolsun Rabbime ki oğlumu öldürdün ama sen dirildin, Müslüman oldun. İmanın tadına varan birisi konuşuyor. İman gibi bir nimetin ne demek olduğunu bilen biri konuşuyor. Benim kıymetli kardeşlerim, söz bu kadar. Çok şey söylediğimi ve emanet ettiğimi zannediyorum size. Ama son

0: o yemek, o da bizim bildiğimiz midenin bir şekliyle ihtiyacına cevap veren bir şey. Ya bizim ruh midelerimiz, ya bizim imanımız. Ya biz iman etmemiş miyiz? Bu imanın tadını almamış mıyız ki halen yatma adına bir şey var bizim hayatlarımızda? Vallahi eğer biz gerçek manada iman etseydik ve ondan az bir şey nasiplenseydik, aynen sahabe gibi tadan tattırmak için gayret ederdir, imandan mahrum yüreklere o imanın mesajlarını ulaştırmak için gayret içerisinde olurduk. Ama ben bir vakıaya dikkatinizi çekeyim. Ben de sizinle aynı zemindeyim. Biz midelerimizi üşütmüşüz. Kafalarımızı da üşütmüşüz de midelerimizi de üşütmüşüz. Nasıl ki insanın midesi üşütünce karşısına gelen en güzel yemeğin de tadını alamıyor. Ruh midelerimiz de üşütülünce karşımıza gelen böyle büyük bir nimete karşı lakayt davranıyoruz. Gelin tecdidi iman yapalım ve midelerimizi bu manada tekrardan tedavi edelim. İyileşmeyene kadar iyileştiremeyiz. İmanı kendimiz anlamayana kadar iman adına konuştuklarımız sadece lafta kalacak. Ama bu manada tat aldığımız zaman inşallah o tadı tattırma adına gayret içerisinde olacağız. Rabbim bizlere imanı sevdirsin. Birbirini kendisi için sevenlerden etsin. İmanın tadını tadıp o tadı tattırmak için gayret içerisinde olanlardan etsin. Dünyanın dört bir tarafında, şu anda bu memlekette ve dünyanın dört bir tarafında imandan mahrum olan binler, milyonlar var. Bizlerin eliyle onlara imanı tattırsın. İmandan mahrum olan yüreklere, gönüllere, evlere, hanelere, caddelere, sokaklara iman taşıyan iman hammalları yapsın bizi. Ve bir an olsun iman ettiği değerlerin üstünde yatanlardan etmesin bizi. Sadece meseleleri lafız olarak bırakanlardan etmesin. Anlayıp, kavrayıp yaşama adına da gayret ve azmimizi arttırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
9: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
11: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularında

0: Işık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensar'dan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu.
0: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim Peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
2: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık?
3: Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı.
4: Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al. Sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur. Öğrettiklerini hızlı kavrar.
5: Bundan sonra Medine'de değil insanlara, yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur.
0: 33. Bölüm.
1: Medine'nin nüfusunu oluşturan iki grup vardı. Araplar ve Yahudiler. Yahudiler kutsal kitaplarındaki bilgilerden hareketle yeni bir peygamber geleceğini bilirler ama bunun kendilerinden çıkacağını söylerlerdi. Hatta Evs ve Hazreç kabilesine pek çok kere son peygamberin gelişiyle güçlerinin artacağını ve böylece onlar üzerine hakim duruma geleceklerini söylemişlerdi. Son peygamberin Arapların arasından çıkması Yahudilerin kabul edebileceği bir şey değildi. Çünkü kendilerinin üstün ırk olduğunu düşünürlerdi. Abdullah bin Selam Medine Yahudilerinin ileri gelenlerindendi. Asıl adı Husayn idi. Babası ve dedesi gibi kendi de alimdi. Bir gün bilgisine güvendiği babasına şöyle bir soru sordu.
6: Baba, Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
7: Evet. Artık ortaya çıkma vakti geldi.
6: Peki gelince ne olacak?
8: Bu nasıl soru Husayn? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
6: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa?
8: İbrahim peygamberden bu yana tüm peygamberler İshak oğullarından çıkmıştır. Bu da öyle olacak. Olmazsa peygamber değildir. İnanma.
1: Abdullah bin Selam aldığı cevaptan tatmin olmamıştı. Kısa bir süre sonra peygamberimiz Medine'ye hicret etti. Onun gelişini duyduğunda Abdullah'ın yüreğine bir heyecan düştü. Bir an evvel gidip onu görmeliydi. Düşündüğü gibi de yaptı. Peygamberimizin yanına gitti, ona birkaç soru sorduktan sonra

0: pişman oldu. Resulullah Yahudilerle ilişkilerini düzenlemek istediğinde Abdullah bin Selam'dan yardım istedi. Abdullah şöyle dedi:
1: "Ya Resulallah, benim kavmimi görsen hayrete düşersin. İşlerine gelmediği zaman yalan söylemekten de, iftira etmekten de çekinmezler. Şimdi gelsinler, Müslüman olduğumu öğrensinler, bak nasıl hakaret ediyorlar. Ben gizleneyim, sen önce beni onlardan sor, sonra ortaya çıkayım."
0: Peygamberimiz onun dediği gibi yaptı. Gelen Yahudileri topladıktan sonra onlara, "Aranızda bulunan Husayn bin Selam nasıl bir adamdır?" diye sordu. Husayn ismini Abdullah diye değiştiren Resulullah'tı. Yahudi bilginleri şöyle cevap verdiler:
2: "O bizim alimlerimizdendir. Babası da dedesi de alimdir. Kavmimiz içinde hayırlı, itibarlı insanlardır."
0: Peygamberimiz, "Peki onun Müslüman olduğunu söylesem ne dersiniz?" dedi.
3: "Böyle bir şey olamaz.
4: İnanmıyorum.
5: Bu mümkün değil. Mümkün değil
3: bu. Nasıl olur da öyle bir aileden gelip de dinini bırakır?"
1: "Ey kavmim, işte buradayım."
5: "İşte geliyor. Bunu nasıl yapmış?
1: Şimdi bana söyleyin. İçinizde Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı en iyi bilen kimdir?"
3: "Ataların ve sensin.
5: Aramızda bu konuda en bilgili olanlar sizlersiniz."
1: "Öyleyse sözümü iyi dinleyin. Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir."
3: "Sen aramızda en bilgilimizken nasıl dinini terk edersin?
5: Nasıl böyle söylersin?"
1: "Bildiğim için söylüyorum işte. Bizim kitabımızda geleceği söylenen peygamber bu zattır."
3: "Hayır, bunu kabul edemeyiz."
5: "Böyle bir şey olamaz."
1: "Bakın, Resulullah Medine'ye geldiğinde onu görmek için insanların arasına karıştım. Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki onun yüzü yalancı yüzü değildir. Gelin iman edin, bu nimetten mahrum olmayın."
2: "Biz sana kavmimizin en şereflisi, en hayırlısı derdik."
3: "Meğer en şerlisiymişsin."
6: "Sözlerine güvenirdik, meğer aklın katmış."
2: "Bundan sonra yanımızda itibarın yok."
1: "Ya Resulallah, işlerine gelmeyince neler diyeceklerini size söylemiştim. İşte dediğim çıktı."
0: Yahudiler hışımla evi terk ettiler. Abdullah bin Selam ve ailesi ise Müslümanlığa canı gönülden bağlandı ve ölene kadar Müslüman olarak kaldı. Yahudiler kendi aralarında sürekli bu meseleyi tartışıyorlar, yeni gelen din üzerine konuşuyorlardı.
7: "Ne dersin, bu o mu?"
8: "Evet, vallahi o."
7: "Onun olduğundan emin misin?"
8: "Eminim."
7: "Onunla ilgili ne hissediyorsun?"
8: "Vallahi eski halimde kalacağım. Nefsimde ancak ona düşmanlık uyandı, başka bir şey değil."
9: "Efendim, size haberlerim var. Arapların peygamberini gördüm."
6: "Arapların peygamberi mi? Bekledikleri adam gelmiş demek."
10: "Nasıl biriydi, anlatsana."
6: "Bir köle olduğunu unutma. Ben sana söz hakkı vermedim."
9: "Selman, iyi misin? Canın çok acıdı mı?"
10: "İyiyim, sağ ol."
9: "Yüzünde hala onun parmaklarının izi var. Neden bu kadar sinirlendi anlamadım."
10: "Yahudiler bu peygamberin kendilerinden çıkacağını zannediyorlardı. Arapların kendilerine üstünlük sağlaması fikrine tahammül edemiyorlar."
9: "Sen böyle şeyleri nereden biliyorsun?"
10: "Benim hayatım bunu aramakla geçti çocuğum."
9: "Neyi? Anlayamadım."
10: "Yüce Yaratıcı'nın bize ne söylemek istediğini anlamakla geçti benim ömrüm."
9: "Bana anlatır mısın hikayeni?"
10: "Uzun bir hikaye. Dayanabilecek misin?"
9: "Elbette."
10: "Peki. Ben İsfahan'da doğdum. Fars diyarında. Babam bulunduğumuz yerin ileri gelen adamlarındandı. Babamın dünyada benden

0: Daha fazla sevdiği kimse yoktu. Sevgisinden dolayı beni yanından hiç ayırmak istemezdi. Biz mecusiydik.
1: Mecusilik nedir?
0: Yani ateşe tapardık. Hiç sönmesine izin vermediğimiz bir ateşimiz vardı. Buraya bakma görevini de ben üstlenmiştim. Babamın büyük bir çiftliği vardı. Kendisi bir gün başka bir işi olduğundan beni çiftliğe gönderdi. Sakın ola oyalanma, yoksa merak ederim diye de sıkı sıkı tembihledi. Yola çıktım. Yolda Hristiyanlara ait bir kiliseye rastladım. İçeride ibadet eden Hristiyanların seslerini duyuyordum. Ne yaptıklarını merak ettim. Yaptıklarını seyrettim. İbadetleri çok hoşuma gitti.
1: Ben hiç kilise görmedim. Nasıl bir yer?
0: Büyük bir yer. İçine onlarca insan sığabilir.
1: Görmek isterdim. Sonra ne oldu?
0: Onların ibadetlerini görünce bunların inandıkları şey bizim dinimizden daha iyi diye düşündüm. Dinleriyle ilgili bilgi aldım. Eve gidişim gecikmişti. Babam telaşlanmış. Neden geciktiğimi sordu. Ben de olanları anlattım. Babam, o dinde hayır yoktur. Senin atalarının dini ondan daha hayırlıdır dedi. Ben ısrar edince kiliseye tekrar gideceğimden korktu ve beni yalnız başıma dışarı çıkarmamaya başladı.
1: Senin kaçmandan mı korkuyordu?
0: Sanırım. Ben de evimizdeki hizmetçilerden birini kiliseye gönderdim. Hristiyanlığın merkezinin Şam olduğunu öğrenmiştim. Onlardan Şam'a gidecekleri zaman bana haber vermelerini istedim. Onlar da Hristiyan tüccarlardan oluşan bir kafilenin Şam'a gideceğini söylemişler. Ben de bir fırsatını bulup evden çıkarak onların yanına gittim. Birlikte Şam'a hareket ettik.
1: Buna nasıl cesaret ettin?
0: Gerçekliğinin ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu.
1: Şam'da ne yaptın peki?
0: Oradaki en büyük din aliminin kim olduğunu sordum. Beni bir psikoposla tanıştırdılar. Ona bu dine girmeyi ve yanında Hristiyanlığı öğrenmeyi istediğimi söyledim. Kabul etti. Yanında yaşamaya başladım. Rahip iyi bir insan değildi. Onun davranışları beni bu dinden soğutuyordu. Çünkü insanları sadaka vermeye teşvik ediyor, gelen paraları kendisi için saklıyordu. Derken adam öldü. Cemaati onu defnetmek için toplandılar. Onlara adamın yaptıklarını anlatmadan edemedim. Önce bana inanmadılar tabii. Ben de onlara sadaka paralarını biriktirdiği 7 küp dolusu altını gösterdim. Bunun üzerine o kadar sinirlendiler ki adamın cenazesini bile gömmediler.
1: 7 küp dolusu altın mı? Ne kadar çok para biriktirmiş.
0: Evet, maalesef. Sonra onun yerine bir rahip geldi. Bu adam gerçekten samimi bir Hristiyandı. Gece gündüz ibadet ederdi. Allah'tan korkardı. Onu çok sevmiştim. Hatta daha önce onu sevdiğim kadar kimseyi sevmemiştim. Sonra bu zat da ölüm döşeğine düştü. Ondan sonra kimin yanına gideceğimi bilmiyordum. Senden sonra kimin yanına gitmemi bana tavsiye edersin, ne yapmamı emredersin diye sordum. Bana, vallahi bugün yeryüzündeki insanlar arasında sana tavsiye edebileceğim kimse kalmadı. Ama ahir zaman peygamberinin gelmesi çok yakınlaşmış. Gölgesi üzerimize düşmüştür dedi.
1: Peki o peygamberin özelliklerini de söyledi mi?
0: Evet. Sen az önce gelen peygamberden bahsederken heyecanlanmamın sebebi buydu.
1: Onun özellikleri neymiş peki? Bana da söyler misin?
0: Rahibin dediğine göre o peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine gönderilecekmiş. Kendisi Arap topraklarında ortaya çıkacak 2 karataşlık arasındaki hurma bahçelerinin bulunduğu bir şehre hicret edecekmiş.
1: Aa, burasını tarif ediyor sanki. Medine öyle değil midir?
0: Evet, bence de burası.
1: Diğer özellikleri neymiş?
0: Sonra bana dedi ki, o hediyeleri kabul edermiş ancak sadaka olarak verilen malı asla kendisi yemez, ailesine de yedirmezmiş. Sırtında peygamberlik mührü varmış.
1: Peygamberlik mührü de nedir?
0: Bir çeşit ben. Sırtında bir ben olması gerekiyormuş.
1: Anladım.
0: O rahip bana eğer gücün yeterse o diyara git diye tavsiyede bulunmuştu.
1: Sen de bu yüzden mi buraya geldin?
0: Yo, hayır. Buraya gelişimin hikayesi daha başka.
1: Nasıl oldu da buraya köle olarak geldin peki? Anlattıklarına göre zengin bir adammışsın.
0: Öyleydim. Yola çıktığımda bir kafileye rastladım. Onlara belli bir ücret karşılığında beni istediğim yere götürmelerini teklif ettim. Kabul ettiler. Ücretlerini verdim. Sonra buraya yaklaştığımızda beni bağlayıp bir köle gibi şu Yahudi'ye sattılar.
1: İnanamıyorum. hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
0: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. İki kara taşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
1: Hayat hikayenden çok etkilendim. Ben de senin yaptığını yapabilir miydim bilmiyorum. Çok cesurmuşsun.
0: Sen de cesur bir çocuksun. Ama umarım benimki gibi bir macera yaşamazsın.
1: Aslında bahsettiğimiz kişi, yani peygamber olduğunu söyleyen geleli bayağı olmuş, ben bugün gördüm.
0: Evet, öyleymiş. Benim de geç haberim oldu.
1: Peki onu görmeye gidecek misin?
0: Elbette, ilk fırsatta hem de.
1: Ben de seninle gelebilir miyim?
0: Olur, ama sahibimize hissettirmeden gitmemiz lazım.
1: Ben evden giriş ve çıkış saatlerine dikkat ederim. Yarın çarşıda işi var, sana haber veririm.
0: Peki, anlaştık.
2: Selman'ın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
5: Ya muakhir ya Allah.
6: Ya muakhir.
7: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Hayatü Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Ensar'ın Beni Kaynukalılara karşı Hazreti Peygamber'e yardım etmeleri. Hazreti Peygamber Bedir'de Kureyşlileri hezimete uğrattıktan sonra Medine'deki Yahudileri Beni Kaynuka pazarında topladı ve onlara "Ey Yahudiler! Bedir gününde Kureyş'in başına gelenleri gördünüz. Geliniz, sizin başınıza da gelmeden önce Müslüman olunuz." dedi. Yahudiler ise Hazreti Peygamber'e şu cevabı verdiler. Onlar savaşmasını bilmiyorlardı. "Bizimle savaşacak olursan bu hususta ne kadar maharetli olduğumuzu göreceksin." Bunun üzerine Allah Teala Ali İmran suresinin 12 ve 13. ayetleri olan şu ayet-i kerimeleri indirdi. İnkar eden o Yahudilere de ki, yakında yenilecek ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yerdir. Karşı karşıya gelen şu iki taifede sizin için bir ibret vardır. Bunlardan biri Allah yolunda çarpışıyordu. Diğerleri ise nankörlerdi. Bu ikincileri, karşısındakileri açıkça ve gözleriyle kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı. Allah kimi dilerse onu yardımlarıyla destekler. Elbette ki bütün bunlarda gözleri olanlar için bir ibret vardır. Bedir yenilgisinden sonra Müslümanlar Yahudilerden olan anlaşmalılarına, "Geliniz, Allah Teala Bedir gününe benzer bir olayı sizin başınıza da getirmezden önce Müslüman olunuz." diye tavsiyede bulundular. Buna karşılık Yahudilerden Malik bin Sayf şunları söyledi. "Savaş nedir bilmeyen Kureyşlilerle karşılaşıp da onları yenmeniz sakın sizi aldatmasın. Çünkü biz size karşı kuvvetlerimizi birleştirecek olursak bize karşı koyamaz ve bizimle savaşmayı göze alamazsınız." Bunun üzerine Übade bin Samit, Hazreti Peygamber'e şunları söyledi. "Ey Allah'ın Resulü! Anlaşmalı olduğumuz Yahudiler güçlü ve nüfuzlu insanlardır. Silahları ve kuvvetleri çoktur. Buna rağmen ben onların dostluğunu bırakıyor, Allah ve Resulünün dostluğuna sığınıyorum. Benim dostum ancak Allah ve onun Resulüdür." Abdullah bin Übey denilen münafıksa, "Ben Yahudilerin anlaşmasını kesinlikle bozamam. Onlarla dost kalmaya devam edeceğim. Çünkü onların buna ihtiyaçları vardır." dedi. Hazreti Peygamber de ona dönerek, "Ey Ebal Hübab! Sen kendi bildiğine git. Übadede kendi yoluna gitsin." buyurdular. Abdullah bin Übey, "O halde kabul ediyorum." dedi. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey iman edenler! Sakın Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Onlar ancak birbirlerinin dostudurlar. İçinizden kim onları dost edinecek olursa o da onlardandır." mealindeki ayet-i kerimeleri indirdi. Beni Nadir'in Hazreti Peygamber'e tuzak kurması ve daha sonra yenilerek sürgün edilmeleri. Kureyş kafirleri Bedir hadisesinden önce Abdullah bin Übey ve Medineli diğer putperestlere bir mektup yazarak Hazreti Peygamber'i ve ashabını barındırdıkları için onları tehdit ettiler. Onlara bütün Arap kabileleri toplanarak Medine'ye savaş açacaklarını söylediler. Bu mektubu okuyan Abdullah bin Übey ile diğer münafıklar Müslümanlara savaş açmaya karar verdiler. Bunu haber alan Hazreti Peygamber onlara haber göndererek, "Kureyş size öyle bir oyun oynamaktadır ki daha önce hiç kimseye bu kadar büyüğünü yapmamıştır. Onlar sizi birbirinize düşürüp aranızda savaş çıkmasını istemektedirler." buyurdu. Abdullah bin Übey ve arkadaşları da buna hak vererek savaşmaktan vazgeçtiler. Kureyş müşrikleri Bedir Savaşı'ndan sonra da Yahudilere bir mektup yazarak şunları söylediler. "Sizin silahlarınız ve zırhlarınız vardır. Üstelik de bir kaleye sahipsiniz. Müslümanları yenebilirsiniz. Aksi takdirde karşınızda bizi bulacaksınız. Bu tehdit karşısında Nadir oğulları Yahudileri kendi aralarında Hazreti Peygamber'e bir tuzak kurmak hususunda karar aldılar. Hazreti Peygamber'e adam yollayıp yanına sahabilerinden 3 kişi alarak falan yere gel. Bizden de 3 alim gelecektir. Eğer onları ikna edebilirsen sana tabi oluruz dediler. Hazreti Peygamber de bu teklifi kabul etti. Hazreti Peygamber'le buluşacak olan o 3 kişi hançerlerini bellerine gizleyerek buluşma yerine gittiler. Fakat bu arada Beni Nadir'den bir kadın bu olanları Ensar kadınlarından olan kardeşine haber verdi. Bu kadın da koşarak bunları henüz buluşma yerine gitmemiş olan Hazreti Peygamber'e anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber oraya gitmekten vazgeçti. Müslümanları topladı ve yola çıkarak sabahın erken saatlerinde Nadir oğulları yurduna vararak onları muhasara altına aldı. Bu arada kendisi bir grup askerle birlikte Beni Kurayza'nın yurdunu kuşattı. Hazreti Peygamber de onları bırakarak Beni Nadir'e yöneldi. Onlarsa anlaşmaya yanaşmadılar. Savaş çıktı. Sonuçta Yahudiler yenildi. Bunun üzerine silahları hariç develeri neyi taşıyabilirse onları alıp gitmeye razı oldular. Böylece anlaşma yapıldı. Yahudiler evlerinin kapılarını bile

develere yüklediler. Evlerini bizzat kendi elleriyle yıkıyor ve çıkan tahta parçalarından hoşlarına gidenleri alıyorlardı. Bu sürgün olayı Hicaz'dan Şam taraflarına yapılan ilk sürgündür. Müslümanların Beni Kureyza ile yapılan savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Hendek günü ne olup bittiğini öğrenebilmek için dışarı çıktım. Yolda giderken arkamda ayak sesleri işittim. Dönüp baktığımda Sa'd bin Muaz'la yeğeni El-Haris bin Evs'in gelmekte olduklarını gördüm. Geçip gitmeleri için bir kenara çekilerek oturdum. Sa'd'ın üzerinde demirden bir zırh vardı. Ama bu zırh onun bütün azalarını örtemiyordu. Çünkü Sa'd tanıdığım insanların en iri yarısıydı. Zırhın dışarıda kalan yerlerinin ok veya kılıçla yaralanmasından korktum. Yanımdan geçerlerken Sa'd şöyle bir şiir okuyordu. Biraz bekle, bir deve seni savaş alanına götürecektir. Ecel yaklaştığında ölüm ne güzel bir şeydir. Onlar geçip gittikten sonra kalktım, bir hurma bahçesine girdim. Orada bazı Müslümanlar, aralarında Hazreti Ömer de olduğu halde oturuyorlardı. İçlerinde başında miğfer bulunan bir kişi de vardı. Hazreti Ömer bana, ''Buraya nasıl geldin? Yemin ederim ki sen çok cesur bir kadınsın. Başına bir şey gelmesinden korkmadın mı?'' dedi. Bu şekilde Hazreti Ömer, yer yarılsa da içine girsem diyecek hale getirinceye dek beni kınamaya devam etti. Bu arada miğferli kişi de miğferini başından çıkardı. O zaman onun Talha bin Ubeydullah olduğunu gördüm. Talha, Hazreti Ömer'e benim için şunları söyledi. Allah sana rahmet etsin ey Ömer. Ayşe'yi ne de çok kınadın. Felaketler Allah'tandır ve ondan başka da kaçacak yer yoktur. Bu esnada karşı taraftaki Kureyşlilerden biri kalkarak ''Bu oku al, ben İbnül Arika'yım.'' diyerek bir ok fırlattı. Ok, Hazreti Sa'd'ın koluna isabet ederek büyük damarlarından birini kopardı. Bunun üzerine Sa'd, ''Ey Rabbim, Kureyza oğullarından intikamımı alıp gözlerimi aydın etmedikçe beni öldürme.'' diye dua etti. Beni Kureyza Yahudileri Sa'd'la anlaşmalı olup Cahiriye döneminde de Sa'd'ın yardımcılarıydılar. Daha sonra Sa'd'ın yarası kabuk bağladı. Allah Teala da müşrikler üzerine korkunç bir rüzgar, bir fırtına göndererek müminleri savaştan kurtardı. Allah kuvvetli ve galiptir. Bundan sonra Ebu Süfyan ve beraberindeki Kureyş müşrikleri savaştan vazgeçerek Tihame'ye döndüler. Onlarla birlikte olan Uyeyne bin Bedir ve adamları Necde, Kureyza oğulları da kendi kalelerine çekildiler. Hazreti Peygamber de Medine'ye döndü ve Sa'd için mescidin avlusuna tabaklanmış deriden bir çadır kurdurdu. Ancak az bir zaman sonra Cebrail geldi. Onun dişleri tozlanmıştı. Cebrail, Hazreti Peygamber'e, ''Savaşmaktan vaz mı geçtin? Allah'a yemin ederim ki, melekler henüz silahlarını ellerinden bırakmış değildirler. Şimdi derhal Beni Kurayza'ya doğru yola çık ve onlarla savaş.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hemen silahını kuşandı ve tellallar çıkartarak halkı toplanmaya davet etti. Müslümanlar kısa bir süre içerisinde toplandılar ve Beni Kurayza'ya doğru yola çıktılar. Hazreti Peygamber, mescidin yakınlarında bulunan Ganim oğullarının yanından geçerken onlara ''Buradan hiç kimse geçti mi?'' diye sordu. Onlar da ''Evet, biraz önce Dıhyetül Kelbi geçti.'' dediler. Hazreti Cebrail, insan kılığına girdiğinde sakalı, yüzü ve dişleriyle Dıhyetül Kelbi'ye çok benziyordu. Bu ordu, Kureyza oğullarının yurduna vardı ve onları kuşattı. Beni Kureyza teslim olmamakta direndi. Ancak 25 günden sonra çok büyük sıkıntılara düştüler ve teslim olmaya karar verdiler. Bunun üzerine kendilerine, ''Hazreti Peygamber'in hükmüne razı olarak kalelerinizden ininiz.'' denildi. Yahudiler, sahabelerden eski dostları Ebu Lübabi bin Abdülmünzir'e danıştılar. O da, ''Sizin için ancak ölüm vardır.'' dedi. Sonunda, ''Biz
Sa'd bin Muaz'ın hükmü üzerine

0: verdir. Artık sen onların kim olduklarını düşünerek karar ver. Hazreti Sa'd bu şekilde yola çıktı. Çevresini sarmış olanlar devamlı surette onu sıkıştırıyorlar. O ise ne müsbet ve ne de menfi hiçbir cevap vermiyordu. Beni Kurayza'nın evlerine yaklaşılana kadar onların yüzlerine bile bakmadı. Kurayza oğullarının evleri göründüğünde kavmine dönerek onlara ''Benim için Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacağım an geldi.'' dedi. Sa'd göründüğünde Hazreti Peygamber Ensar'a hitaben ''Efendinizin yanına gidiniz ve onu merkepten indiriniz.'' buyurdular. Hazreti Ömer ise ''Bizim Efendimiz ancak Allah'tır.'' dedikten sonra da ''Haydi onu indiriniz.'' dedi. Böylece Sa'd bin Muaz merkepten indirildi. Hazreti Peygamber ondan Beni Kureyza Yahudileri hakkında hüküm vermesini istedi. Sa'd da ''Ben onlar hakkında savaşçılarının öldürülmesine, çocuklarıyla kadınlarının esir kabul edilip mallarının da Müslümanlar arasında dağıtılmasına hükmediyorum.'' dedi. Onun bu sözleri üzerine Hazreti Peygamber ''Sen onlar hakkında Allah ve onun Resulünün isteği doğrultusunda hüküm verdin.'' buyurdular. Sa'd ise şu duayı yaptı. ''Ey Allah'ım! Eğer senin peygamberin bundan sonra Kureyşlilerle yine savaşacaksa beni o zamana kadar yaşat. Yok eğer onlarla bir daha savaş olmayacaksa artık ruhumu al.'' Bu duadan sonra Sa'd'ın yarası yeniden kanamaya başladı. Halbuki daha önceden iyileşmiş ve yüzük kadar bir şey kalmıştı. Bu işlerden sonra Sa'd mescidin avlusunda kendisi için kurulmuş olan çadıra götürüldü. Daha sonra Hazreti Peygamber yanında Ebu Bekir ve Ömer de olduğu halde onun yanına geldi. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutana yemin ederim ki ben bulunduğum odada Ömer'in ağlamasını babam Ebu Bekir'inkinden ayırt edebiliyordum. Onlar Allah Teala'nın da buyurduğu gibi kendi aralarında çok merhametliydiler. Onun yanında bulunanlar kâfirlere karşı çetin, kendi aralarındaysa çok merhametlidirler. Hazreti Peygamber ise hiç kimse için ağlamazdı. Fakat o anda çok üzüldükleri zaman yaptıkları gibi sakalını tutuyordu.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: برحمتك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda erişt.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize

0: ve kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emrediyor. İlahi bir talimat. Kul. Yani memur olan burada Peygamber Aleyhisselam Allah Teala'nın talimatını olduğu gibi insanlara ulaştıracak. Kul ca'el hakku ve ma yubdi'ul batilu ve ma yu'id. Hak geldi. Ve kul ca'el hakku ve zehekel batil. Zehekel batil, batılın ruhu gitti. Cansız bir iskelet haline geldi. Artık bunda hayat yok. Hayat yoksa bunda hareket de yok. وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلُ Batıl bundan sonra bir şeyi ortaya çıkaramaz. وَمَا يُعِيدُ Bir şeyi iade de edemez, onu geri de getiremez. Neden? Çünkü İslam gelmiştir. Gündüz var, güneş geceyi neshetmiştir. Batılı ortadan kaldırmıştır. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ Batılın ruhu gitmiştir. Batılda can ve hareket kalmayınca artık bu ne bir şeyi ortaya çıkarabilir ne de bir şeye hayat verebilir. Eğer bugün batıl ortada varsa kul ca'el hakku Müslümanlar hakkın gelişini ilan edemediklerinden dolayı. Yani İslam güneşse batıl gece, biri varsa diğeri olmayacak. O halde Müslümanlar hakkın gelişi noktasında vazifelerini yapınca وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ مَا burada nafiye, yani batıl bir şeyi ortaya çıkaramaz. Batıl küfür. Peki toplumda algı kargaşası olur. Yani bir adamın dilinde safra hastalığı varsa ağzından şekeri alır, şekerin ona göre tat vermediği hükmü zahir olur. Der ki şekerde tat yok. Hakikatte şeker aynı şekerdir ama onun ağzında, dilinde arıza var. Şimdi Mekke toplumu Hazreti İbrahim'den sonra tarif etmişler, dini bozmuşlar. O dalaleti hakikat zannediyorlar. Hakikate dalalet hükmünü veriyorlar. Hani onlar biz humusuz diyorlardı. Kureyş, Arafat'a gidip orada vakfeye durmuyorlardı. Müzdelife'de vakfe yapıyorlardı. Dışarıdan gelenler onlar Arafat'a gidiyorlardı. Onun için Kur'an-ı Kerim فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ buyuruyor. Yani akışı herkes Kureyş'le içinde olma şartıyla Arafat'tan başlatacaklar. Vakfe Arafat'ta olacak. Oraya gidilecek. Efendimiz Aleyhisselam orada görünce hayret etmişlerdi. Dediler ki bu Kureyş'ten değil mi? Neden burada insanlarla beraber vakfe yapıyor diye. Çünkü o toplum ayarı bozulunca, vahyi kirletince, tarif edince hakikat dalalet oluyor, dalalete hakikat diyorlar. Yani size de aynı hükmü verebilirler. Onlar sizi tanımak istemeyecekler, tanımlayacaklar. Dışarıdan bakacaklar, diyecekler ki bu gelenekçi Müslüman, şöyle Müslüman, biz Müslümanız kardeşim. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِم۪ينَ Allah Teala bize Müslüman adını verdi. O ad neyi gerektiriyorsa oyuz Müslüman. مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Gelenekçi olmaz. Yani cahiliyede olduğu gibi İslam'da ne vardır? Bir hareket vardır sürekli. Müslüman Kur'an-ı Kerim'e gider, sünnete gider, oradan sürekli yenilenir. Burada da onu söylüyor. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ Hak geldi, hayat var, güneş var, İslam var. وَمَا يُبْدُعُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ Artık bundan sonra küfür bu toplumda nefes alamaz. Çünkü ruhu gitmiştir. O zaman gelenek, donan, duran bir hayat nerede? Küfürde var. Çünkü onlar Firavun'dan bu tarafa hep aynı şeyleri ta ilk asırlardan bugüne hep küfrün masalları aynıdır. Aynı masalları çıkarır, sadece onun kıyafetini değiştirmiş olur. Peki onlar Efendimiz Aleyhisselam'a bu hükmü veriyorlar. Diyorlar ki bu atalarının dinini değiştiriyor. Efendimiz de Kur'an-ı Kerim'in lisanıyla onlara cevap veriyor. قُلْ اِنْ ظَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَظِلُّ عَلَى نَفْسِهِ De ki onlara, Allah'ın talimatı olarak söyle. Bunu söylerken çekinme, tebliğ et. Yani kul de artık Efendimiz Aleyhisselam'ın ihtiyarı yok. İlahi bir talimat, emir. Yani Kaddafi öyle yapmıştı. Kur'an-ı Kerim'deki kul ifadeleri onları çıkarmıştı. Ya da işte bunlar Resulullah Aleyhisselam'a hitap ediyor diye böyle kendince yeşil bir sosyalizmaya kendince İslam rengi veren, vermeye çalışan öyle masalları vardı. O da masallarıyla beraber çekilip gitti bu dünyadan. Kul in zaleltu fe innema azillu ala nefsi. Yani bu Kur'an-ı Kerim üzerinde kimler operasyon yapma isteğinde, arzusunda olmadı ki. Biri geldi kul dedi, onu çıkar. Öteki dedi ahkam ayetleri, onları çıkar. Daha sonra onu daha meşru bir hal verelim dediler. Ahkam ayetleri dediğiniz zaman Müslümanların bir refleksiyle karşılaşırsınız. Öyle yapmayın dediler. Ne deyin? Bu ayetler tarihsel deyin. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in önüne geçin. Kul in zaleltu. Eğer ben sizin iddia ettiğiniz gibi hakikatten uzaklaştıysam fe innema azillu ala nefsi. Bunun sorumluluğu bana ait. Evet, bunun hesabını ben veririm. Ve in ihtedeytu fe bima yuhi ileyye rabbi. Hakikat üzerindeysem ve in ihtedeytu, eğer hidayetteysem, peki bu neyledir? Latla, menatla, uzayla değil, uydurulan bir dinle değil, atalar diniyle değil, gelenekle değil. Peki benim hidayetimin kaynağı, yani ve in ihtedeytu derken aynı zamanda bu ifadeyle Kur'an-ı Kerim neye hidayet diyeceksiniz? Hidayetin kaynağı, mastarı, esası ne olursa o hidayettir. فَبِمَا يُوحِي اِلَيَّ رَبِّي. Rabbimin bana vahyettiğiyledir benim hidayetim. Yani ancak o zaman hidayet hidayet olur. O zaman dalaletten bütünüyle irtibatını koparmış olur. O da Kur'an-ı Kerim'dir. اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. O Allah Teala semi'un yakındı, işitir. Yani duayı, yakarışlarımı, yalnızlığımı, yalnızlıktaki kurduğum o dua cümlelerini işitir. Sizin bana yaptığınız bütün iftiraları, onları işitir. Yani lazım manası bunun size hesabını sorar, bana da mükafatını verir. İnnehu semi'un karibun diyeceksiniz ki, yani bu kadar alemi, bu kadar insanı Allah Azze ve Celle nasıl duyar ki? O Allah Teala insana وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Şah damarından insana daha yakındır. En yakından daha yakın. Size sizden, bana benden daha yakındır o Allah. اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. Yani bir o toplumda

bu kadar insan işitilir mi diye bir tereddüt olursa onu gidermiş oluyor. وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَلَوْ تَرَى bir görmüş olsan, görmüş olsaydın وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا onların o korkuya kapıldığı anda, korktukları dirilişin başladığı an, o yaşadığı korkuyu bir görseydin فَلَا فَوْتَ artık kaçmak yok, geriye dönmek yok. Dünyaya gitsek, tekrar bir de amel etsek, böyle kimsenin temennide bulunması, o temennilerin hakikate dönme imkan ihtimali yok. فَلَا فَوْتَ yani kaçış yok ya da Allah Teala'nın hesaba çekmesinden insan kurtulamaz. وَاُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ onlar derdest edildiler. وَاُخِذُوا melekler tarafından o diriliş başladığı zaman derdest edildiler. Nasıl? مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ yani مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ onlar o dirilişle ahiret arasında, cehennem arasındaki o alanda, o menzilde, orada derdest edildiler. Ya da dünyada eğer oradaki bir yenilgi kastediyorsak orada oldu, ama ahireti bize anlatıyor bu. Mana orada daha zahir oluyor. وَلَوْ تَرَى levin cevabı mahzuf. Hasretti Cenab-ı Hak. Neden hasretti? Çünkü kelimelerle onların yaşamış olduğu korkuyu ifade edemezsiniz. وَلَوْ تَرَى لَرَأَيْتَ اَمْرًا عَظ۪يمًا müthiş bir şey görürdün. Yani dünyada o korkuya eşdeğer başka bir korku yok. Kafirlerin o diriliş başladığı zaman kıyamete sevk edilirken yaşadıkları o hal. مِنْ مَكَانٍ قَر۪يبٍ ya da kabir. Orayı alırız. Peki وَقَالُوا اَمَنَّا بِهِ o zaman ne diyecekler? O korkuyu yaşadıkları zaman hakikati görecekler. وَقَالُوا اَمَنَّا بِهِ بِهِ بِمُحَمَّدٍ Muhammed'e şimdi iman ettik. Şimdi iman ettik diyecekler. Halbuki ona, Efendimiz Aleyhisselam'a dalalette olduğunu haşa söylüyorlardı. وَقَالُوا اَمَنَّا بِهِ وَاَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ nasıl olur ki وَاَنَّا لَهُمْ o kafirler için, Resulullah'ı inkar edenler için اَتَّنَاوُشُ onların iman etmeleri nasıl مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ uzak yerden, nereye? Ahirette bunlar şimdi, dünyaya orası çok uzak. Nerede iman etmeleri gerekirdi? Dünyada. Teklif yeri neresi? Dünya. Dünyadaki imanı oraya getirmeleri gerekirdi. Şimdi bunlarınki sadece kuru bir temenni ve ortada kalacak. Bu karşılık bulmayacak. وَقَالُوا اَمَنَّا بِهِ peki öyle diyorlar. Fiili maziyle anlatıyor. Neden fiili maziyle? Çünkü kesin öyle olacak. Allah Teala haber veriyor ezeli ilmiyle beraber. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ peki önceden neden iman etmediler? Önceden ne yapıyordu bunlar? Önceden savaşıyorlardı o peygamberle. Önceden ona sihirbaz, önceden ona kahin, önceden ona mecnun diyorlardı. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ bu ahirette azabı görmeden önce onlar Kur'an-ı Hakim'in hasmıydılar. Peygamberin muarızlarıydılar. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ yani kadefe yekzifu atıyorlardı. يَرْمُونَ بِالْغَيْبِ gayb hakkında ileri geri konuşuyorlardı onlar. Yani ifadenin önüne, arkasına, sağına, soluna bakmıyorlardı. Yani böyle düşünmeden konuşulan cümleleri vardı onların gayıpla alakalı. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ neden? Ahirete inanmayan, gücü de varsa, dünyada kimse konuştuklarının hesabını sormayacaksa mutlak bir hürriyetle bunları söyler. مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ بَعِيدٍ عَنِ الْحَقِّ haktan, doğrudan uzak bir konum içerisinde, bir kolum içerisinde böyle Allah'ın kelamıyla alakalı, Resulullah'la alakalı onlar

ileri geri konuşuyorlardı, inkar ediyorlardı. Ama şimdi dönsek dünyaya, iman etsek diyorlar. Dönebilirler mi? Tabii bu mekanin karib, bütün bunlar hep ahiret olduğunu siyak sibak bize işaret ediyor. Dünya değil, çünkü burası da وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ onlarla وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ arzuladıkları, istedikleri şey arasına bir engel girdi. Bir perde, bir mani kondu. كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ onların benzerlerine yapıldığı gibi, onların familyasından, onların kadrosundan, onların ideolojisinden, min kablu önceden olanlara yapıldığı gibi ne yapılmıştı? Artık onlar bir daha hakikate ulaşamazlar. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ arzuladıkları şey, onların arzulamış oldukları o şey nedir? Neyi istiyorlar? Neyi arzuluyorlar? İman etmeyi, dünyaya dönmeyi, imanlarının kabul edilmesini, kurtulmalarını, cennete girmeyi, Allah'ın rızasına, rıdvanına nail olmayı istiyorlar. Ama olur mu? Olmaz. Dönebilirler mi? Dönemez. Çünkü bitti, bu kadar. Peki bu ayetler neden var? İnsanlara diyor ki, yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle. Neyle başlamıştı bu sure? Elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı. Hamdle başlamıştı. Yer ve göklerin sahibi. O Allah'a biz hamd ediyoruz. Öyle bir Allah ki yer ve gökte neler varsa ona ait. Dolayısıyla yer ve gök, yer ve gökteki nizamı görüyor musunuz? Bu nizam size Allah Azze ve Celle'nin varlığını hatırlatıyor. Ona götürüyor mu? Götürüyor. Yani bu nizamı yaratan hesapsız insanı bırakır mı? Bunların karşılığını sormadan onu bırakır mı? Elbette bırakmaz. Eğer böyle inanıyorsanız, işte ben size yarın kafirlerin ahirette yaşayacaklarını Kur'an-ı Kerim'de ayrıntısıyla anlattım. Böyle diyecekler, dünyaya dönelim diyecekler. Fakat وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ arada engeller olacak, dünyaya dönemeyecekler, gidemeyecekler. اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكِّمْ مُر۪يبٍ onlar bir şüphenin içindeler ki, öyle bir şüphe, muribin, böyle kuşku veren, sarsan, işine alan, sürekli bir taraftan üreten bir şüphenin içindeler ki, fi şekkin, onun içine düşmüşler, onun esiri olmuşlar. Oradan kurtulmaları çok zor. Allah Teala ehli imanı böyle olmaktan muhafaza buyursun. Peki Fatır suresi, bir sonraki sure, Allah Azze ve Celle'nin yaratışından, eşsiz var edişinden bahsediyor. İbn Abbas rahmetullahi aleyh bu sureyle alakalı diyor ki, iki tane bedevi yanıma geldiler. Onlar konuşuyorlardı. Bir kuyuyla alakalı aralarında bir niza vardı. O davayı çözmek için geldiler. Sonra bir dedi ki ene fatartuha. O zaman anladım ki fatara kelimesinin anlamı bir şeyi yapmak. Öncesi olmadan, misli olmadan, benzeri olmadan bir şey yapmak. Bunu Arap fatara kelimesiyle ifade ediyor. Fatır demek yaratıyor ama onun yaratmasının önünde bir misal, örnek, kalıp vesaire yok. Allah Teala kün feykun murad ediyor. Murad ettikten sonra yaratıyor. Bunu anlatıyor bize. Peki bu surede Allah Teala'nın Efendimiz Aleyhisselam'ın lisanıyla yine o topluma, insanlık alemine nasihatı var, daveti var. Yine bu surenin merkezinde vahdaniyet var, tevhid var, tevhide davet ediyor. Her şeyin merkezi o. Ahirete imana çağırıyor. Eğer ahirete iman varsa insanlar o toplumda kötülük işlerken rahat olamayacaklar.
Devleti soyarken rahat olamaz, cinayeti işlerken rahat olamaz. Her ne kadar güçlüysen bunun bir hesabı var, bunu düşünecekler. Bir de bu sure insanlara, Müslümanlara söylüyor ki, yani şöyle düşünün, aklınız var, idrakiniz var. Bu dünyada bir kural varsa, bu kural şunu gerektirmez mi? Şu adam güçlü, şuna zulmediyor. Müslümanlar var, mazlumlar var. Şimdi onların kanı heder, öldürülüyorlar, katlediliyorlar. Dünyanın vicdanı yok, ses çıkarmıyor. Peki akıl şunu gerektirmez mi? Burada bir adalet olsa, bu yapılanların hesabı olsa, en basit vicdan bile burada yapılanların bir mahkemede o zalimlere, gaddarlara karşılığının sorulmasını vicdan ister. Bir vicdan ayaklanması olur eğer o insan insaniyetini kaybetmediyse. Ya da bir ekranda izliyorsunuz şimdi, orada birisi bir mazlumu dövüyor, öldürecek şekilde dövüyor. İnsanlar da seyrediyorlarsa onlara karşı sizde bir öfke patlaması olur. Ey vicdansızlar dersiniz, yok mu insanlıktan sizde zerre kadar nasip? Neden o mazlumu o adam döverken, öldürürken, parçalarken sessiz olursunuz? İslam'da kasame var. Nedir o? Eğer bir mahallede birisini öldürdülerse, o katil de bulunamadıysa, o adamın öldürdüğü yerde oraya yakın 50 kişi çağrılır. Onlara sorulur, bu adam öldürülürken gördünüz mü, şahit oldunuz mu diye. Onlar yemin ederler görmedik diye. Sonra onun diyetini o 50 kişi öder. Peki neden İslam bunu ödetir o 50 kişiye? Yani bu şehrin vicdanı olacaksınız. Eğer sokağınızda birisi öldürülüyorsa ya emniyete haber vereceksiniz, gücünüz yetiyorsa çıkacaksınız, bu cinayete dur diyeceksiniz. Onun için o vicdan, şeriat orayı sorumlu tutar. Yani bir insan Müslüman olmasa bile ortadaki duran birisi böyle bir vahşete seyirci kalan dünyaya lanet eder. Ara ara Suriye'ye operasyon yapacaklarını söylüyorlardı, toparlanıyorlardı, dağılıyorlardı. Ne zaman toparlanmışlardı? Kimyasal gazlarla o çocukları öldürmüşlerdi Suriye'de. Onlar titreye titreye ekranlarda şehit oldular, o küçücük yavrular öldüler. Anneleri, babaları feryat ediyor. O zaman bir vicdanlarda infilak hali oldu. Batı insanlık nezdinde itibarını daha fazla kaybedince onu unutturabilmek için işte biz buradayız, operasyon hazırlığına giriyoruz dediler. Sadece oyalamak için. Yani onlar da biliyorlar ki bu tür hadiseler eğer ekranlara çok yansımış olursa o zaman itibarlarını, zaten dibe vuran itibarlarını çok fazla koruyamazlar. Bir toplumsal kıyam hali olur, iktidarlarını kaybederler diye. Böyle yaparlar, zaman zaman insanlığı oyalarlar bu tür kararlarıyla. Ya da bir şehir yıkıldıktan, bittikten sonra gider veya petrolü varsa gider. İnsanlığın vicdanına kulak verdiklerinden dolayı bunlar şimdiye kadar bir hamle yapmadılar. Peki bu sure bize şunu söylüyor işte. İnsanlar, onların içerisinde cinnet derecesinde yakın olanlar bile dünyada bu tür bir vahşet varsa, şu nizamın olduğu, ahengin olduğu dünyada bu katillere, bu zalimlere bunun hesabının sorulması gerektiğini vicdanlar anlatır. İşte orası da ahirettir. Bu sure o bilinci verecek, o şuuru verecek. Neyle başlayacak? Melekleri anlatacak. İki kanadıyla, üç kanadıyla, dört kanadıyla melekler diyecek. O melekler kainatın hükümdarı olan, sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin talimatlarını yerine getirmek için sürekli seferber oluyorlar. Her tarafta onun melekleri var. Giderler, gelirler. Peki o dünyada bu kadar bir idarede kusursuzluk varsa, fakat imtihan boyutunda orayı insanlara bırakıyor, İmtihan boyutundaki bu kusurların hesabını kainatın hükümdarı mesabesinde olan Allah Azze ve Celle, yaratan, yöneten, idare eden Cenab-ı Hak sormaz mı diyor. Ne demiştik? Halkan ve mülken ve tasarrufen.
Yaratma ona ait, yönetme ona ait, mülkiyet ona ait, saltanat ona ait,

mülkündeki bu Allah Teala, mülkündeki bu ahengi koyan Allah Teala bunun hesabını sormaz mı? Surenin merkezinde bu var. Yani bu Fatır suresinde Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. İşte bu işkencenin başlamış olduğu o anlar, o zamanlar oralara tekabül ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fatiris semavati vel ard. Ca'ilil melaiketi rusulen uli ecnihatin mesna ve thulâse ve ruba'. Yezidu fil halki ma yeşâh. Elhamdülillah. Hamd. Kime mahsus? Allah Azze ve Celle'ye. Yer ve göklerin sahibi olan Allah'a mahsus. Peki neden ona mahsus? Çünkü aleme melekleriyle, melekler vasıtasıyla bu nizamı, bu kuralı koyan Allah hamde layıktır. Bütün mahlukat ona hamd ediyor. Elhamdülillahi. Neden hamd Allah'a ait? Çünkü onun sıfatını getiriyor. Fatiris semavati vel ard. Yeri ve gökleri eşsiz yarattı. Misali olmadan yarattı. Önceden yoktu, benzeri yoktu. Yoktan bunları ortaya çıkardı. Fatiris semavati vel ardı. Ca'ilil melaiketi, yine sıfat, diğer bir sıfat. Ca'ilil melaiketi rusulen, o melekleri rasul yaptı, elçi yaptı. Kime? İlel enbiya'i. Yani melaike-i kiramı yedi kat semanın üzerinden nereye indiriyor? Nebilere indiriyor. Nebilerle melekler arasında bir ortak iletişim alanı kurdu. İletişim alanı. Hani Efendimiz Aleyhisselam'a vahiy geldiği zaman devenin üzerindeyse deve çöküyordu. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam başka bir alemin kurallarına göre yaratılan, Allah Teala'nın yeme içmeye özelliği olmayan, nurdan yaratılan melekle irtibata geçiyor. Nasıl elektrik kablosuna sen elin tuttuğun zaman çarpılıyorsun ama kuş ayaklarıyla konduğu zaman onu çarpmıyor. Çünkü onun özelliği farklı, senin özelliğin farklı. Şimdi oradan gelen bir melek var. Peygamber Aleyhisselam onunla irtibata geçiyor. O irtibat Allah Resulü Aleyhisselam'da farklı bir hal oluşturuyor. Câil melâiketi rusulen. O melekleri enbiyaya elçi yaptı. Peki nasıl melekler? Rusulen uli ecnihetin. Yani onların azametini, şeklini, suretini bize, bizim algı dünyamıza indiriyor. Yani melekler bir anda böyle ışık hızından daha hızlı mesafeleri kat ediyorlar. Nasıl oluyor bu? Semada gidiyor. Semada giden ne var? Kuşları biliyorsunuz. İşte o kuşlar üzerinden bildiğimizden hareketle bize bilmediklerimizi anlatır. Şeriat budur. Cenneti bize anlatırken dünyadaki nimetlere benzediğini, oradaki meyveler üzerinden bize anlatır. Aynısı değildir tabii. Ama onun üzerinden anlatır. Neden? Bildiğinden hareketle bilmediğini insanın algı dünyasına indirir. Uli ecnihetin, bunlar kanat sahibidirler. Nasıldır? Mesna ve thulase ve ruba. İkişerli, üçerli, dörderli kanatları var. Bu kadar saydı tabii. Yani sanki ayet-i kerimenin devamından daha çok kanadı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril'i gördüğünde o tasavvurda ne var? Kaç kanat vardı? 600 değil mi? 600 kanat vardı. 600. Yezidu fil halki ma yeşâ. Allah Teala dilediği gibi yarattığı şeyde bir ziyadeliğe gidebilir. Daha fazla yaratabilir. Daha fazla kanatlı olabilir. Daha büyük olabilir. Dilediği gibi bunları yapar. Yani onu bağlayacak kural, kaide dışarıdan birilerinin onu bağlayacak kural ve kaideleri olamaz. Yezidu fil halki ma yeşâ. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Olur mu dersiniz? Yani melek gelsin, peygamberle görüşsün, ona vahiy versin. Melekler dünyanın farklı yerlerinde, kainatta, onlar tasarrufta bulunsunlar, yemesinler, içmesinler. Böyle bir hayat olur mu? Nurdan varlık olur mu? Ya da dörderlik kanattan daha fazla kanatlı olur mu?

İnnallâhe alâ külli şeyin kadîr. Onun her şeye kadir olduğunu sen aleme bakıp da idrak etmiyor musun? Onun şahitlerinin, kudretinin şahitlerini görmüyor musun? Peki, madem ki mutlak kuvvet ve kudret Allah Azze ve Celle'de, alemde yani şöyle bir Allah yok, yaratan ve çekilen bir Allah yok. Yaratan, ama Abdülhamid kardeşim ne var? Yaratan ve yöneten bir Allah var. İdareye devam eden bir Allah Azze ve Celle var. Yaratan ve yöneten bir Allah var. O halde ondan isteyin. Rızkı ondan talep edin. Meleklerle kainatı sevkini yapan o. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. Burada ma şartiye. Hadi şöyle bakın. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ. Rahmetini açmış olsa, fethetse Cenab-ı Hak, مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ, o yağmuru açsa, onlara bol rızık verecek, bu hükümleri takdir etse, yeşerecek onların bağları, bahçeleri. فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. Peki, bunu tutabilen, engel olabilen, yağmuru hapsedebilecek var mıdır? Yoktur. فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. Yani Allah Teala birisine şu kadar rızık takdir ettiyse, bu rızka bütün dünya borsalar ittifak etseler, hayır oraya yağmurun yağmasına engel olalım deseler, engel olabilirler mi? Olamazlar. O halde ey kulum diyor, neden bütün bu programı yapan ve yöneten Allah'a değil de insanlara gidiyorsun? مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ وَمَا يُمْسِكْ. Eğer Allah Teala hapsederse yağmuru, ürememe kararı verirse, فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ, bundan sonra onun imsak kararını tutma, hapsetme, yağmuru göndermeme kararın önüne geçecek, açacak, gönderecek, yağmuru yağdıracak var mı bir güç? Yok. Allah Azze ve Celle rahmeti tutmuş olsa, yağmuru tutsa, onu hapsetse, yağmur semadan inmese, insanlar ekmiş olsa, kim bitirebilir ki? Buğdaydaki o üreme kabiliyetini alsa, o küçük tane, onun içinde sanki gen mühendisleri var, o gen mühendisleri ona komut veriyorlar. Afrika'da da aynı buğdaydan yine buğday bitiyor, Asya'da da, Avrupa'da da, nereye buğday ekerseniz onun içinde ilahi bir şifre var. O şifreye göre buğday, her toprakta buğday oluyor. Peki bütün bunları yapan, kainatı yöneten şaşırmıyor, hiçbiri şaşırmıyor. Yani yanlış bir imalat yok dünyada, yanlış bir imalat yok. Gördüğünüz bu dünyada binlerce yıldır sabah sofralar kurulur, akşam kurulur, öğle de kurulur. Yılanlar yer, sığırlar yer, inekler yer, kuşlar yer, balıklar yer. Yani bir devlet düşünün, bir anda o devlet 100 milyonca insana yemek verebilir mi? Onlara ikramda bulunabilir mi? Bu kadar masayı nerede bulacak? Bu kadar elemanı, bu kadar ocağı, onları pişirecek, dağıtacak, sevk edecek. Yapamazlar. Ama Allah'ın mülkünde, velillahi mülkü semavatü vel ard, onun idare ettiği bu dünyada bütün bu mahlukat sabah yemediler mi? Öğle de yemeyecekler mi? Akşam yine bunlar rızıklarını almayacaklar mı? Peki bu programı yapan ve yöneten kim? Ondan isteyiniz işte. O melekleri sevk eden, fatır olan Allah Azze ve Celle, مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ. Eğer Allah Azze ve Celle, وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ, o Allah azizdir. Yani tutmaya da yağmuru kadirdir, göndermeye de kadirdir. Aziz, güç kuvvet sahibidir. Neye güç kuvvet getirir Cenab-ı Hak? Fethe. Yani semanın kaplarını açıp yağmuru göndermeye kadirdir. Ya da eğer bir yere ceza verecekse, orada da Allah Teala o ceza ile o toplumu terbiye edecekse, orada da yağmuru tutmaya kadirdir.
El-Hakimu.

0: ve hakimdir. Yağmuru gönderirken de hikmet dairesinde gönderir, tutarken de hikmet dairesinde gönderir. Peki, madem ki melekler onun, o melekleri gönderir. Madem ki مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُوسِكَ لَهَا. Rahmetin kaplarını o açar. Açtığı zaman kimse buna engel olamaz. O halde ey insanlar, neden Rabbinizin üzerinizdeki bu nimetini hatırlamıyorsunuz? يَا اَيُّهَا النَّاسُ ذُكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın üzerinizdeki nimeti hatırlayın. Hem bunun içinde ümmeti davet var, hem ümmeti icabet var. Müslümanlar da var, İslam'a davet edilmesi gereken kafirler de var. Yani bu alemi eğer Cenab-ı Hak bir nizam dairesinde idare etmeseydi, güneş bir arıza verse donar dünya. İnsan donar, bütün nebatat donar, hayat bir anda biterdi. İşte bütün bunları yapan Allah değil mi? Neden onun üzerindeki nimetlerini hatırlayıp ona kulluk yapmıyorsunuz? Ni'metallahi aleyküm. Hel min halikin gayrullah. Min halikin. Yaratıcı var mı? Gayrullahi. Gayrullahi sıfat. Halik. Onun sıfatı mahalline raci. Mahallini esas alarak onu merfi okuyoruz. Yani Allah'tan başka yaratıcı var mı? Yok. Hel min halikin gayrullah. Kesin. Görüyorsunuz. Bu nizam tesadüfe yeri olabilir mi? Peki hel min halikin gayrullahi yerzukukum mines semai vel ard. Kendinden başka ilah olmayan o Allah Azze ve Celle size semadan rızık verir. Nasıl? Yağmur gelir. Ve fis semai rızkukum buyuruyor değil mi? Rızkınız semada. Yani ya rızık kararlarınız semada alınıyor ya da rızkınızın merkezinde yağmur var, o yağmur semadan geliyor. Ve fis semai rızkukum. Peki hel min halikini gayrullahi yerzukukum mine semai vel ard. Yerden ve gökten Allah'tan başka size rızık veren var mı? Kim rızık veriyor? O size rızık veriyor. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yok. Ondan başka razık. Ondan başka mabut yok. Fe enna tu'fekun. Bütün bunlar ortadayken nasıl çevriliyorsunuz da savruluyorsunuz, hakikati görmüyorsunuz? Allah Teala dünya gözleriyle bakmış olduğumuz bu kainatı kalp gözümüzle, basiretimizle idrak etmeyi, anlamayı, o hakikat safında sırat-ı müstakimde kalmayı bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil âlemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Yahu.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. İnsan Suresi 27 ila 31. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz

0: reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Thank you.

وَالْأَرْضِ

Acaba sana mı anlatayım?

İyi.

One.

Ben

Well,

والحمد لله.

Juana.

İnne

Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

وإذا السماء كشطت

yapmayın.

وَلَا طَاعَةٌ

وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ

Bitmiyor.

Bismillahirrahmanirrahim.

اليتيم فلا تقهر وأن السائل فلا تنهر.

اهدنا الصراط المستقيم.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
8: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
9: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
9: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Ne de olsa kalbim temiz. Namaz kılmasam olmaz mı?
2: Eğer gerçekten kalp temiz olsaydı böyle bir soru sorulmazdı benim güzel kardeşlerim. Çünkü temiz kalbin göstergesi namazdır aslında. Kalp temiz olsaydı biz Allah'ın huzurunda durma adına daha farklı bir biçimde iştiyak üzere olurduk. Bakın Abdullah İbni Mesud'un güzel bir sözünü burada hatırlamamız gerekir. Diyor ki o büyük insan, biliyoruz Abdullah İbni Mesud'un o peygamber mektebindeki konumunu ve değerini. Allah kıyamete kadar yaratacağı bütün insanları yarattı. Kalplerine baktı onların, kalpleri en temiz olanları peygamberler olarak seçti. Sonra bir daha baktı o diğer geri kalan insanlara. O kalpleri en temiz olanların içerisinden de son peygambere sahabe olan, yoldaş olanları seçti. Şimdi kalbi temiz olanlar böyle bir şeye uğruyorlar. Böyle bir seçime maruz kalıyorlar, muhatap oluyorlar. Şimdi biz mesela bu kalbi temiz olan peygamberlere de, onların dostlarına, arkadaşlarına, havarilerine, sahabilerine de baktığımızda namazla inanılmaz derecede aralarında bir irtibat görüyoruz. Hatırlayın aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i, gündüz yaptıkları o kadar iş, cihat, sefer, dünya kadar dert, tasa, insanların problemi, ama gece yine hanımından izin alarak nafile ibadetlerini yerine getirme adına, gece namazlarını kılma adına bir duruşu var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Ayşe anamız onun için bir gün dayanamayacak. Ya Resulallah diyecek, nedir bu kadar ızdırap? Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiş zaten. Bunu da söylemiş zaten Kur'an'da. Sen niye kendini bu kadar yıpratıyorsun? Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, efele ekune abden şekura, şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşem diyor. Çünkü kalp temiz, kalp temiz olduğu için seccadeye zorluyor. Kalp temiz olduğu için Allah'ın huzuruna zorluyor. Kalp temiz olduğu için Allah'la irtibatın en önemli işareti olan namaz meselesinin yerine getirilmesi adına bir adıma yüklüyor. Şimdi burada bu kalbim temiz sözünün üzerinden iki şeye dikkat etmemiz lazım. Bir kere şunu bilelim. Benim kalbim temizdi, ben kendimi böyle ortaya koyuyorsam bunun İslam'daki adı teberri. Teberri insanın kendisini temize çıkarmasıdır ve bu caiz değildir. Çünkü bu içinde kibir taşır. Ne kadar olursa olsun bir insan hep kendisinin acziyetini, fakriyetini, eksiklerini, noksanlarını görmeli. Görmeli ki daha da iyiye gitmeli. Ben iyiyim, ben temizim, ben şöyleyim, ben böyleyim diyen adam iyileşemez. Bu noktada belli bir seviyede kazanamaz. Onun için teberri cümlelerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duysaydı sahabeden birilerinden bundan hiç hoşnut olmazdı. İnanın eğer biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında kalbim temiz cümlesini kursaydık, inanılmaz derecede bu noktada ondan hoşnutsuz karşılıklar alırdık. Bunun örnekleri var, haşa peygamberimizin adına konuşma yetkimiz hiçbirimizde yok ama örnekleri var. Kendini temize çıkarandan Allah Resulü memnun değil. Bunun da örneklerini okuyoruz. İkinci bir şey daha var. Bunun üzerinde biraz durmak gerekecek. O da şu. Genel anlamda bazı kardeşlerimiz etraflarındaki namaz kılıp da namazın hakkını vermeyen, güya işte İslami anlamda bir şeyler yapıp da bu noktada İslam'ın ahlakına yakışmayan şeyler gördüklerinde, ya ben falanca gibi namaz kılmaktansa en azından ben kılmayayım, benim kalbim temiz, filanca gibi işte ben dindarlık insanlara göstermelik şeyler yapmaktansa benim kalbim temiz, yapmasam daha iyi olur noktasına geliyor. Ama benim o kardeşlerime söyleyeceğim bir nokta var, bir husus var. O da şu, benim güzel kardeşlerim, namazı ben kılanların yanlışlarına bakarak bırakmam ya da bu noktada kendimi temize çıkararak yapmamam gibi bir durum doğru ve makul bir davranış değil. namazı ben Müslümanlar için kılmıyorum ki onlara bakarak bu noktada bir konum kendime tayin etmiş olayım. Allah bana emrediyor. Allah emrettiği için de ben kalbimin daha da temizlenmesi için, daha da iyi bir noktaya gelmem için yapmam gereken bu emri yerine getirmektir. Dolayısıyla süslü cümlelere, bahane ortaya koyan cümlelere, farklı bir biçimde meseleyi değişik boyutlara sevk ederek değerlendirme, bu tarz şeylerin bize hiçbir faydası olmayacaktır. Dönüp yeniden kalplerimizin temiz olup olmaması adına iyi bir muhasebe yapma zorunluluğumuz vardır. Bunu yaptıktan sonra yapacağımız şey de o temiz kalbin azığı olan, göstergesi olan, işareti olan namazla irtibatımızı istenilen oranda kurmaktır.

0: Neden adaletli davranamıyoruz?
1: Çünkü adaleti doğru dürüst öğrenmiyoruz. Adalet meselesinde ne evlerimizde, ne okullarımızda, ne medreselerimizde, ne sokaklarımızda, ne caddelerimizde, ne ticaretlerimizde tam anlamıyla bir bilgiyle ve bir bilinçle yetişmiyoruz. Bakın ben küçük ölçekten meseleyi ele alarak nazarlarınıza vermek istiyorum. Diyelim ki bir evi düşünelim. Anne, baba, çocuklar. Genel anlamda biz anne ve babalar olarak evlatlarımızı bu adalet meselesinde, bu sadece slogan atmakla olabilecek bir şey değil. Kardeşler arasındaki hukuktan tutun, birbirimizle olan hukuka kadar, bizim çocuklarımızla olan hukuka kadar göstergesini tam olarak ortaya koyarak bir temsiliyet verebiliyor muyuz? Adalet sadece sözle olabilecek bir şey değil, hayatla bunun ancak ispat edilmesi, gösterilmesi gerekiyor. Hal böyle olunca bu adalet meselesi kavranmadığından dolayı yarın öbür gün farklı bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızda birer birer dökülmeye başlıyoruz. Çünkü işin bidayetinde bu bilinçten mahrum olduk. Adaleti sıkıştırdık birçok kavram gibi belli alanlara, asıl olması gerekenden mahrum kaldığımız için de İmtihanla karşı karşıya kaldığımızda olması gereken tavrı, duruşu ortaya koyamadık. Benim güzel kardeşlerim, bakın şöyle bir hakikati sizin nazarlarınıza vereyim. Dinin bir ruhu vardır. Her şeyin bir ruhu vardır. Dinin de bir ruhu vardır. Dinin ruhu tevhiddir. Tevhidin ruhu adalettir. Adaletin ruhu insaftır. İnsafın ruhu kanaat duygusudur. Eğer bunlar tam anlamıyla ortaya konmazsa, inanın ki biz sadece adaleti işte bir yerlerde yazan yazılar olarak, kadınlara verilen isimler olarak ya da sadece bazılarını yargılamak için kullandığımız şeylere indirgeyeceğiz. Eğer kanaat duygusu olmazsa bir insanda insaf anlayışı olmuyor. İnsaf nedir? Yarı ben haklı olabilirim, yarı da sen haklı olabilirsin demektir. İnsafın kelime kökeni biliyorsunuz nısftan gelir. Yarı yarı demektir. Şimdi bir insan karşıdaki insanın da haklı olabileceğine inanmazsa adaletli davranabilir mi? Biz bu adalet meselesini konuşmaya başladığımızda sanki adalet meselesi iki alanın meselesiymiş gibi. İşte yöneticilerin meselesi, bir de yargı mensuplarının meselesi olarak anlıyoruz. Hayır, onlar çok önemli bir biçimde bu noktada sorumlular ama hepimiz de sorumluyuz. Eğer biz bu adaleti kanaat duygusunun üzerine, insafın üzerine bina ederek anlamazsak, İnanın ki farkına vararak ya da varmayarak çok büyük veballer biriktirerek gideceğiz Allah'ın huzuruna. Allah muhafaza. Bakın anlaşılsın diye yine bir örnek vermek istiyorum. Üç tane arkadaş düşünün. İkisinin arasında bir sorun olsa, üçüncü arkadaş adaleti anlamış olsa bana ne demez?

Üçüncü arkadaş adaleti anlamış olsa, ya ben onu da idare edeyim, bunu da idare edeyim demez. Üçüncü arkadaş adaleti anlasa, onun yanına gidince ona mavi boncuk, bunun yanına gelince buna mavi boncuk vermez. Eğer adaleti anlasa, haksız kimse durur karşısında, arkadaş sen haksızsın der. Ama biz haksıza haksız demeyi bir haksızlık gibi görüyoruz. Aman kimse bizden kırılmasın. Zaten de öyle yetiştirildik yıllar yılı. Çoluk çocuğumuzu da biz aynen babalarımızdan öğrendiğimiz gibi yetiştiriyoruz. Sakın oğlum, kızım, sakın kimseye karışma. Kimseyle senin işin yok. Başını eğ git. Yanında bir sürü haksızlık yapılır. Kimse itiraz etmez. Kimse hak hukuk meselesinde bir şey söylemez. Onun için zulüm dört bir tarafı sardı. Onun için zalimler karşılarında durup da sen zalimsin diyecek adamlardan mahrum kaldıkları için zulümlerini adalet gibi insanlara takdim etti. Dolayısıyla bizim bu meseleyi çok daha farklı bir biçimde ele almamız gerekiyor. Eğer almazsak, o zaman cuma günleri her gün hutbede İmam Efendi'nin okuduğu Nahl suresindeki 90. ayeti üzerimize almıyoruz. Allah size adalete emrediyor diyor o ayette. Adalet emirdir, farzdır, efrazdır. Efraz ne demek? Farzlar üstü bir farzdır. Çünkü hak hukuk meselesi Allah'ın en fazla dikkate almamız gerektiğini söylediği bir meseledir. Hal böyle olunca adil olabilmek için, adil kullardan olabilmek için, adil insanlardan olabilmemiz için şu adalet meselesini Rabbimizin Kur'an'ında anlattığı, peygamberimizin hayatında bize hem anlattığı hem de gösterdiği, sahabenin de onlardan aldıkları ilhamla hayata bu noktada koyduğu o güzel numunelerle örneklerini yeniden kendi dünyamıza taşımak durumundayız. Allah bu noktada hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah.

0: Neden çok çabuk heyecanlarımızı kaybediyoruz?
1: Çünkü çok zor bir zamanda yaşıyoruz. Bir kere bunu itiraf edelim ve kabul edelim. Gerçekten inanılmaz bir zor zaman ve zeminde yaşıyoruz. Elbette bizden öncekilerin de farklı imtihanları vardı ama bizim imtihanlarımız belki biz zayıf olduğumuz için, belki gerçekten imtihanlarımız ağır olduğu için, belki ahir zaman olduğu için ve ahir zamanın getirdiği ağır ağır imtihanlar olduğu için heyecanlarımızı sürekli daimi bir halde tutmak, hep aynı çizgide tutmak mümkün olmuyor. Hepimiz şöyle ya da böyle nefislerimizin kuşatması altındayız. Ailelerimizle imtihanlarımız var ve ailelerin kuşatmaları altındayız. Ait olduğumuz çevreler her neyse, sosyal çevreler, iş arkadaşları, okul arkadaşları, bunlardan kaynaklanan kuşatmalar altındayız. Başka başka işte sosyal medyanın kuşatması altındayız, küresel anlamda saldırıların altındayız. Yani her taraftan böyle bir kuşatma var. Bu kadar kuşatmanın yoğun olduğu bir zamanda istikamet çizgisini sürekli koruyabilmek, her zaman heyecan üzere durabilmek, her zaman aynı heyecanı korumak mümkün değil. Şu hakikat de var, onu da unutmamamız lazım. Şeytanın bizimle imtihanı nedir? Bizim morallerimizi bozmak, bizi umutsuzluğa sevk etmek ve bizi heyecandan kopararak heyecansız bir biçimde bu hayatı kendisinin razı olacağı şekilde geçirmek. Onun için de her türlü şeyi kullanacak. Ama burada şunu bir kere kabul edelim en başta yine. İnsanız, hep aynı çizgide olabilmemiz mümkün değil. Biz böyle bir zirveye çıkacağız, bir aşağı ineceğiz. Bir zirveye çıkacağız, bir aşağıya ineceğiz. Böyle devam edip gidecek. Çünkü insanın tabiatında bu var. Sahabe dediğimiz o kutlu nesil de ne yazık ki bunların hepsini yaşadı. Bu biraz da insan olmamızın bir parçası. Asıl burada olması gereken ve üzerinde durulması gereken şey şu. Ben nasıl heyecanlarımı hep diri tutabilirim? Nasıl hayatımdaki zirveleri çoğaltabilirim? Ne yaparsam heyecanlarım yitirildiğinde, zayıfladığında bir şeyler vesile olur da yeniden beni aynı heyecana vardırabilir. Bunun için birkaç şey size söylemek istiyorum.

Benim güzel kardeşlerim, hedeflerinizi her daim güncelleyin. Olur ki bazı şeylere alışkanlık kesbedersiniz ve o artık sizde bir alışkanlık olduğu için sıradanlaşır. O sıradanlaşan şey de yavaş yavaş heyecanınızın sönmesine sebebiyet verebilir. Onun için makul, yapılabilecek ama her zaman içinde yenilenebilecek ve bazen de böyle büyük büyük sevdalarla himmetlerimizi ziyadeleştirecek hedeflerimizin olması gerekir. İkincisi, heyecanlarınızı zayıflatacak, heyecanlarınızı söndürecek, size dışarıdan etken olarak ne varsa biraz onlarla aranıza mesafeler koyun. Eğer arkadaş çevrenizde moralinizi bozanlar, hep geldiklerinde işte sizi umutsuzluğa sevk edenler varsa biraz onlarla aranızdaki mesafeyi çoğaltın. Çünkü neticede bize moral lazım, bize heyecan lazım bu işi devam ettirebilmemiz için. Ve sizin heyecanlarınızı arttıracak dostlar, sadık ve salih dostlar, sadıka ve saliha dostlar hanımlar için edinmeye çalışın. Eğer kardeşleriniz, arkadaşlarınız içerisinde heyecanı üst düzeyde olan insanlar varsa onların heyecanı size heyecan katar. Siz öyleyseniz heyecanı bitenlere bu noktada heyecan katarsınız. Bir diğer husus, biz bu yolun şu anda yürüyenleri olarak ilk sahipleri değiliz ki, bizden önce bu yolda yürüyen bir sürü insan oldu. Sahabe yürüdü, onlardan önce peygamberler yürüdü, sahabeden sonra tabi'in yürüdü, etba-i tabi'in yürüdü, birçok alimlerimiz yürüdü, abidlerimiz yürüdü, akiflerimiz yürüdü, akillerimiz yürüdü, bir sürü insan yürüdü. Ben öyle yapıyorum, size de bunu tavsiye edebilirim. Heyecanım bitse, birinde moralim bozulsa, böyle canım sıkılsa, elim o gün işte bir işe gitmemeye başlasa, bunları ben de yaşıyorum, yaşamıyor değilim. Hemen bir İslam büyüğünün hayatıyla kendime heyecan yüklemeye çalışıyorum. Bir sahabi efendimizle ayağa kalkmaya çalışıyorum. Okuyorum bir daha Ebu Eyyub el-Ensari'yi, ya da gidip onu ziyaret ediyorum, ya da penceremden onu seyrediyorum. Kendime yeniden bir heyecan yüklemesi yapıyorum. Hasan el-Benna'yı okuyorum, Bediüzzaman'ı okuyorum. O zorluklar içerisinde ayağa kalkmalarını, o zorluklar içerisinde verdikleri iman mücadelelerini okuyorum. O noktada ne oluyor? Yeniden, tekrardan kendime heyecan yüklüyorum. Siz de bunu yapmaya çalışın. İnanın ki İslam büyükleriyle irtibat hayatımızı güçlendirmek her daim heyecanlarımıza heyecan katar. Yeryüzüne heyecan üfleyen adamlar o adamlar. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Yeryüzünün nefesi onlar. Yeryüzünün nefesi olan o alimler, o alimlerin sertacı sayılan sahabi efendilerimiz, eğer bizim hayatlarımızda da kendimize rehber ve örnek edindiğimiz insanlar olursa, onların hayatlarının çerçevesinden kendi hayatlarımıza heyecanda nefeste üflemiş oluruz. Son olarak şunu söylemek isterim sizinle, size. Bir mücadele, bir hayattır devam ediyor. Sonuna kadar da devam edecek. Bugün çok çok iyi bir halde olabilirim ama Allah korusun yarın ta aşağılara kadar düşmüş olabilirim. Düştüğüm yerde kalmamaktır asıl olan. Düştüğüm anda yeniden ayağa kalkıp sanki hiç o biraz önceki yanlışı ben yapmamışım gibi üstümü başımı temizleyip yoluma devam etmek. Çünkü mücadele devam ediyor. Durduğun anda duran adam zarara girmiş olur. Bu zararı çeken birisi olarak böyle bir yanlışın içerisine düşmeme adına bir gayret olmalı. Bunun içinde ne yapmalıyız? Sabrı ve sebatı kuşanmalıyız. Dolayısıyla biz bilelim ki zor bir hayatta, kuşatmalar altında böyle bir mücadeleyi veriyoruz. Bu mücadelede sabır ve sebatı doğru bir biçimde kuşanan kazananlardan olacak. Allah hepimizi kazananlardan etsin ve bizlere heyecan adına ne katacaksa, o heyecan ki din biliyorsunuz yaşanmak için heyecan ister bizden, o heyecanın her daim istenilen oranda olması hepimize nasip olsun ve Allah bu uğurda en başta gençlerimiz olmak üzere hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

0: neden hicret takvimin başlangıcı olmuştur?
1: Miladi 6. asra vardığımızda Arap Yarımadası'nda, Arap coğrafyasında ticaret merkezi de olduğu için başka milletlerle çok ciddi sıcak temaslarından dolayı birçok takvimden haberdardılar aslında bölge insanı. Sasanilerin kullandıkları takvimler var, Roma'nın kullandıkları takvimler var. Ve özellikle Mekke'nin coğrafya olarak yaşadığı büyük bir hadise olan fil hadisesi üzerinden oluşan bir takvim var. Müslümanlar miladi 610'da vahyin gelişiyle, peygamberliğin gelişiyle yepyeni bir dönemle başlayınca meseleye bisetle beraber, nübüvvetle beraber bir tarihlendirme yapmaya başladılar. Ama böyle çok disiplinli bir takvim değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiği zaman da aynı süreç devam etti. Müslümanlar bazen fil hadisesi üzerinden konuşuyorlardı. Bazen nübüvvet üzerinden konuşuyorlardı. Ve Efendimiz böylece hayatını nihayete erdirdi. Allah Resulü'nden sonra gelen Müslümanların ilk halifesi Hazreti Ebu Bekir'in hilafet süresince de 2,5 yıl boyunca bu süreç devam etti. Hazreti Ömer geldi malum ondan sonra ve Hazreti Ömer'in hilafetinin 4. yılında, yani hicretin 17. yılında bir takvim ihtiyacı ortaya çıkmış oldu. O ihtiyaç da şundan kaynaklandı: artık İslam coğrafyaları genişlemiş, Hazreti Ömer'de de inanılmaz bir nizam ve intizam var. Her şeyi kayıt altına alıyor, divanlar oluşturmuş. Bu noktada inanılmaz derecede gayret içerisinde. Devlete ait olan şeyleri kayıt altına almaya başladığında da bir tarihle bu meseleyi yapmak istedi Hazreti Ömer. Ve bunu istediği zaman o günkü görevli olanlar Hazreti Ömer'e haklı olarak hangi tarihi esas alarak bunu yapalım diye sordular. Hazreti Ömer de o anda cevap veremedi. Sasanilerin mi, Roma'nın mı, başka ihtimaller de konuşuldu. Orada Ömerce bir tepkiye şahit oluyoruz. Aslında takvim Müslümanın için ne anlama gelir? Hazreti Ömer'in o sözünden anlaşılabilir zaten. Müslümanların işine gayrimüslimlerin takvimini bulaştırmam dedi radıyallahu anh. Ve bunun üzerine bize ait bir takvim oluşturalım fikri oluştu. Kameri takvim önemli bir takvim, zaten bölgede de biliniyor. İbadetler de onun üzerinden yapıldığı için o zaten olacak. Ama mesele şimdi takvimin başlangıç meselesi. Neyi esas alarak takvimi başlatacağız? Ve sahabeyle istişare ediyor Hazreti Ömer. Kimileri dediler ki İsa Aleyhisselam'ın nasıl ki doğumunu Hristiyanlar milat olarak kabul etti, biz de Allah Resulü'nün doğum gününü başlangıç olarak kabul edelim. Bir başkaları vahyin geliş gününü önerdi. Bir başka sahabe efendimiz Allah Resulü'nün dünyasında çok önemli bir yeri olan İsra ve Miraç mucizesi başlangıç olsun diye fikir ileri sürdü. Bir başkası İslam tarihinin önemli bir dönüm noktası olan Bedir'i söyledi. Bedir ki iman ile inkarın ilk buluşması, Bedir olsun dedi takvimin başlangıcı. Herkes görüşlerini ortaya koyduktan sonra Hazreti Ali şöyle bir sözle görüşünü ortaya koydu: ey emir el müminin, sen bu takvimi niçin istiyorsun? Devlete ait olan şeyleri kayıt altına almak için. Peki İslam ne zaman devlet oldu? Hicretle. O zaman bizim takvimimizin başlangıcı hicret olmalı dedi Hazreti Ali. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicret meselesindeki şeylerini de çok iyi bilen birisidir. Ömer radıyallahu anh da bunu duyduğu zaman Ali'nin bu görüşünü kabul ederek takvimin başlangıç noktasını hicret olarak belirledi. Hicri 17'den öncesini ona göre tespit etti. Ondan sonrasını da artık kendisi o takvimi esas alarak tarihlendirdi ve İslam tarihine böylelikle hicri takvim Hazreti Ömer'in bu adımıyla girmiş oldu. Şimdi burada Hazreti Ali'nin özellikle hicreti önermesi ve orada hazır bulunan sahabenin de onayı, Hazreti Ömer'in de onayı hicret meselesi üzerinde biraz durmamızı gerektirecek bizim. Çünkü hicret dediğimiz şey Yesrib'in Medine kılınmasıdır ama Medine'nin de medeniyetin temeli yapılmasıdır. Eğer bugün bir medeniyetten bahsedeceksek, o medeniyetin temelinde hicretin olduğunu unutmamamız gerekiyor. O bilinçle takvim

meselesini ele almamız gerekiyor. Hazreti Ömer'in bu noktadaki hassasiyeti bizlerin de hassasiyeti olmalı. Ara ara şimdi beni dinleyen kardeşlerim muhakkak hatırlayacaklardır. Bir tarih lazım olduğu zaman ben kasıtlı olarak soruyorum. Bugün günlerden ne? Bana gelen cevaplar hep Ekimli, Kasımlı, Aralıklı, Ocaklı cevaplar oluyor. Ve ben buna çok üzülüyorum. Artık en azından biz kendi içimizde Zilkade ile, Zilhicce ile, Muharrem ile, Safer ile, Rebiül Evvel ile, Rebiül Ahir ile, Cemaziyel Evvel ile, Cemaziyel Ahir ile, Recep ile, Şaban ile, Ramazan ile, Şevval ile konuşmak durumundayız. Çünkü o ayların her birinin bizim dünyamıza bakan mesajları var. Sadece mesele birilerine muhalefetime meselesi değildir. Muhalefet de önemli bir şeydir. Muhalefet fıkhı diye bir fıkhımız var bizim. Muhalefet de önemli bir şey ama sadece mesele o değil. Mesele aslında bizim medeniyetimizin kodlarına sahip çıkma meselesidir. Mesele Ömer'i hassasiyeti kuşanma meselesidir. Müslümanlara ait olan işlerde Müslümanlara ait olan takvim kullanılmalıdır ve bu yaygınlaştırılmalıdır. Eğer bir takvimden bir şey çıkmasaydı Hazreti Ömer bu hassasiyette olmazdı. Eğer bir takvimden bir şey çıkmasaydı birileri bizim hicri takvimimizden rahatsız olmazdı. Niye değiştirdiler bu takvimi? Bu memleketin bir sürü sorunu varken, o kadar sorununu çözme adına gayret ortaya koymaları gerekirken onlar değil de niye iş takvimle başladı? Bunların üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Ve bunları sadece hamasetle bir yerlere havale etmek için değil, en azından biz kendi dünyamızda hicreti bize hatırlatan, o hicretle gelen ruhu bize hatırlatan, her ayıyla bambaşka mesajları bize hatırlatan Hazreti Ömer'in o iştihadının bir bize hediyesi olan hicri takvim üzerinden konuşmalıyız ki hicretle daha bağlantılı, daha güzel bir bağ kurmuş olalım ve o hicrette yeniden bize Yesrib'leşen coğrafyalarımızın Medine kılınması adına bir gayreti ortaya koymuş olsun. Allah hepimizi bu gayretten ayırmasın inşallah.

0: Neden Müslümanlar birleşemiyor?
1: Eğer bu soruyu devletler bazında soruyorsak birleşebilmemiz mümkün değil. Neden? Çünkü İslam coğrafyaları işgal altında. Her tarafın başında da bir kukla var. Kuklanın netice itibariyle ipi bir kuklacının elindedir. Bırakmaz ki o kuklacı İslam ülkeleri bir araya gelsin, Müslüman ülkeler bir araya gelsin ve burada ortak bir güç oluştursun. O işin ayrı bir boyutu ve gerçekten o işin üzerinde ayrı ayrı da durmamız gerekiyor. Ama bu sorunun muhatabı Müslümanlar olarak, özellikle sivil toplum kuruluşlarıysa, cemaatlerse, vakıflarsa, derneklerse, evet bunun üzerinde biraz durmamız gerekecek. Neden birleşemiyor Müslümanlar? Çünkü nefislerimi bırakmıyor. Öyle bir azgınlaşmış ki nefislerimiz, o nefisler Müslümanların maslahatını öncellememize engel oluyor. Vahdet dediğimiz Müslümanların birleşme meselesini biz yanlış anlıyoruz işte bu nefislerimizin telkiniyle. Genel anlamda vahdeti istemeyen bir Müslüman yoktur. Kime sorarsanız sorun herkes Müslümanların birliğinden ve beraberliğinden bahsedecek. Ama nasıl bir vahdet tasavvur ediyorsunuz diye sorduğunuzda herkesin zihninde şöyle bir vahdet tasavvuru var. Gelin birleşelim. Bu gelin birleşelim sözü başlı başına zaten sorunlu bir cümledir, sorunlu bir sözdür. Çünkü vahdeti bana gelin birleşelim diye anlayan birisi asla Müslümanların birliği için, vahdeti için gönlümüzün serinleyeceği işler ortaya koyamaz. Vahdet nedir? Biz bir vahdet kahramanı olan Allah Resulü'nün cennet gençlerinin efendisi diye bize takdim ettiği Hazreti Hasan'dan öğreniyoruz. %100 hilafet kendi hakkı olmasına rağmen Müslümanların birliği için, dirliği için, kan akmaması için, selamet oluşması için, fitne kapılarının kapanması için

kendi hakkından feragat etmesi, yani geliyorum birleşelim demesidir. Vahdet budur. Eğer biz bunu böyle anlamazsak da kendimizi eksene koyduk ya da ait olduğumuz yapı neyse, vakıfsa, dernekse, mektepse, meşrepse, her neyse onu eksene koyduk. Gelin bize, biz de birleşelim. Böyle bir mantıkla Müslümanların bir yere gidebilmesi mümkün değil. Benim güzel kardeşlerim, bunlar öyle çok da sözlü olabilecek şeyler de değil. Ben şu anda beni dinleyen ve bu sözlere değer veren kardeşlerime şunu söylemek isterim. Dünyanın neresinde olursa olsun, mektebi ne olursa olsun, meşrebi ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesi kardeş olarak bilip onların sevinciyle sevinmek, onların acısıyla acı duymak, onların üzüntüsüyle üzüntü duymak bizim imanımızın bir gereğidir. Eğer biz bu imanımızın gereğini yerine getirme adına bir şey yapmazsak o zaman bizim vahdeti konuşmamızın da bir anlamı yok. Zaten şu anda bu sözü çokça zayi ettiğimiz için de ortaya somut şeyler çıkmıyor. Belki dünyanın ta ötesindeki bir insanla, bir Müslümanla sorunumuz olmuyor ama yanı başımızda diyelim ki A cemaati, B tarikati, C vakfında hizmet eden bir kardeşimiz var. Ben vahdeti öncelleyen birisiyim ya, şimdi vahdet diye benim bir derdim var. Bu derdimin samimi olup olmadığını anlayabileceğimiz bir test yapacağız burada. A cemaati, B tarikatı, C vakfı neyse artık, onlardan herhangi birinin bir başarısı olduğunda ben bir Müslüman olarak benimle %100 aynı düşüncede olmamış olmalarına rağmen onların başarısı beni sevindiriyorsa ben vahdet adına bir yere gelmişim demektir. Onların başına bir iş geldiğinde aa iyi oldu zaten onlar şöyleydi, başlarına bu iş gelmesi onların şu şu şundan dolayı diyerek bahaneler bulmuyorum da onların başına gelen bir iş kendi başıma gelmiş gibi üzülebiliyorsam, yaşadıkları bir imtihanı duyduğum zaman işte bir vücudun azaları gibiyiz ya Müslümanlar, sanki bir iğne batmış gibi, bir diken batmış gibi elime ayağıma o dikenin acısını yüreğimde hissedebiliyorsam ben vahdeti anlamışım demektir. Zaten vahdet deyince aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Herkes kapatacak vakfını, derneğini, cemaatini, tarikatını, A şahsın altında birleşecek, böylece vahdet olacak. Böyle bir şey yok. Bu asr-ı saadette de olmadı. Herkesin hizmet alanları farklı olacak. Her hizmet alanı karaktere göre, mizaca göre, kabiliyete göre insanlara hizmet sunacak. Ama bütün o hizmet alanlarını yapan cemaatlerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz İslam öncelikli bir hayatın sahibi olacaklar. Ümmet öncelikli olacaklar. Bu ümmet öncelikli ve İslam öncelikli olmayı da şuradan anlarız. Eğer bir grup, bir cemaat, bir parti, bir hizip ne diyecekseniz adına ittifaklardan çok ihtilafları konuşuyorsa, ortak paydalardan çok ayrılan noktaları konuşuyorsa, bizi bir araya getirecek ortak paydaları nazara vermekten daha fazla farklılıkları konuşuyorsa ve bu farklılıkları çatışma aracına dönüştürüyorsa orada vahdet diye bir şey yok. Bunu yapanlardan bu kardeşinizin sözünü eğer itibar veriyorsanız sözüne uzak durun. Çünkü onların söylediklerine itibar ettiğimiz sürece Müslümanların birliğini, vahdetini konuşabilmemiz ya da bu noktada ilerleyebilmemiz mümkün değil. Eğer biz izzet adına, o vahdet dediğimiz şey izzettir biliyorsunuz, bir şeyler elde etmek istiyorsak en fazla ittifak ettiğimiz meseleleri gündem etmek zorundayız. Çünkü zor bir zamanda yaşıyoruz. Zaten sayılı insanlar olarak şu anda bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Böyle bir şey varken bir de ihtilafları ortaya koyup farklılıklarımızı bir rahmet vesilesi değil de bir zahmete dönüştürürsek, tefrikaya dönüştürürsek, birbirimizi yiyip bitirecek bir noktaya gelirsek vay ki vay halimize. Ama ben bu soru üzerine bir acımızı paylaşmak durumundayım burada. Bakın öyle bir haldeyiz ki bizim düşüncemizde olmayan bir insanın vefatında bir taziye bile yayınlayamıyoruz.
Bizim düşüncemizde değil, farklı bir düşüncede, velev ki bize göre de yanlış bir düşüncede adamın başına bir iş geldi mesela, bir hastalık oldu, başka bir imtihanı oldu, geçmiş olsun bile diyemiyoruz. Vefat ettiğinde Allah rahmet eylesin, başın sağ olsun diyemiyoruz. Hastalığında olduğunda, imtihan olduğunda bir şey diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz biliyor musunuz? O kadar bir toplumsal baskı var ki üzerlerimizde, o baskıdan dolayı birleştiren aslında sanki ayırıyormuş gibi muamele görüyor. Ayıranların taraftarları tarafından alkışlanıyor ama Müslümanların vahdeti için, ama birlik için, ama işte bir araya gelme adına gayret göstermek sanki kötü bir şeymiş gibi algılanıyor. Bizim bu algılardan kendimizi kurtarmamız lazım. Asıl olan Müslümanların ve İslam'ın ve ümmetin önceliğidir. Bu önceliğe bizi vardıracak bütün vesileler de hepimizin sarılarak yerine getirmesi gereken sorumluluklardır. Yoksa biz birer birer yok olacağız ve birer birer birbirimizin arkasından ağıtlar yakacağız. Bu birliği, bu vahdeti anlayıp bunun gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde olmak hepimizin boynunun borcudur. Allah bu uğurda gayret edenlerden etsin bizleri.

0: Neden namazlarımdan bir türlü lezzet alamıyorum?
1: Öncelikle şunu bilelim benim güzel kardeşlerim. Namaz lezzet almak için kılınmaz. Namaz huzur içinde kılınmaz. Namaz sağlık içinde kılınmaz. Namaz Allah emrettiği için kılınır. Dolayısıyla lezzeti hedef olarak belirleyip onun için gayret etmek bazen bizi maksattan uzaklaştırır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Namaz önemli bir ibadet. Her ibadetin olduğu gibi onun da külfeti var. Her ibadeti yapmama adına nefis ve şeytan bize kötülüğü emrettiği gibi namaz için de aynı şey söz konusu. Bugün hangi ibadeti konuşursak konuşalım külfeti yok mu? Mesela zekatın külfeti yok mu? Orucun külfeti yok mu? Haccın ya da cihadın külfeti yok mu? Elbette var. Namazın da var. Ben namaz için seferber olup işte gelip seccadenin başına geçip tekbirimi alıp namaz için durduğumda nefsim de şeytan da beni o hayırdan ve o andaki o güzel atmosferden daha az istifade etmem için sağdan soldan önden arkadan bir sürü şeyden gelecek. Hiç aklınıza gelmeyen nice şey namazda gelmeye başlayacak. Unuttuğunuz şeyler namazda aklınıza gelecek, kavgalar namazda aklınıza gelecek, bir sürü şey. Şimdi buradaki o teşkaleye bakıp ya ben namazdan lezzet almıyorum o zaman bu namazdan vazgeçeyim diye bir şey yok. Sonuna kadar burada bir mücadele etmek var, sonuna kadar. Biz namazda lezzet aramayacağız ama namazda iki şeyi arayacağız. O şeylerden bir tanesi huşudur, bir diğeri ise hududur. Evet, bu ikisinin içinde lezzet var ama bunlar lezzetin de ötesinde bazı hedefler içerir. Huşu kalbin sükunet bulması, hudu bedenin sükunet bulmasıdır. Tadili erkana riayet ederek kılınan bir namazda da ancak bunlar olduğu zaman söz konusu olabilir. Ama genel anlamda kaçırdığımız bir husus var. O hususa yeri gelmişken bir temas etmemiz gerekir. Biz zannediyoruz ki huşuyu namaza başladığımız andan itibaren hissedebiliriz ya da hissetmemiz gerekir. Onun için hissedemiyoruz. Namazın içinde olmaz bu. Namazın dışından başlayıp içine gelir. Eğer siz dışarıdan başlatmazsanız huşuyu, namazın içerisinde huşuyu yakalayabilmeniz çok kolay olmaz. Peki ben namazın dışında nasıl bu noktada huşuyu elde edebilirim? Soru bu zaten. Asıl soruyu da bu şekilde sormamız lazım. Bu sorunun cevabını ben şuradan vermek istiyorum. Bakın şu anda hayatımızı inanılmaz derecede gasp eden, hayatımızı böyle işgal eden, hayatımıza yön veren bir küresel çapta virüsle, koronavirüsle imtihan ediliyoruz. Bu virüs bedene girdiğinde biliyorsunuz bedendeki tahribatları, yaptığı şeylerden bir tanesi de işte koku almaktan, tat almaktan insanı mahrum kılıyor. Eğer bu noktada belli şekilde tedbirler alınmazsa bir müddet sonra nefesler kesilmeye başlıyor. Bu noktada yine eğer bir şeyler olmazsa Allah korusun

0: olmaz. Kalbe giren virüs kalbin ürpertisine, ürpermesine engel olur. Göze giren virüs işte harama karşı da insanın hassasiyetini zedeler. Kulağa giren her bir virüs, kulağa giren kötü sözler, kelimeler işte neyse beyne kötü sinyaller gönderir. Dile giren virüs, dilin ayarsız olması insanın ocağını batırır. Allah Resulü onun için dilin en büyük imtihan aracı olduğunu söylüyor. Mideye giren virüs, yani haram lokmalar da bedenin her tarafına etki eder. İstiyorsak namazda huşuyu yakalamak, sorudaki gibi lezzeti elde etmek, şu virüslerden bir kere kendimizi kurtarmamız gerekir. Eğer bu virüslere karşı tedbirli olursak, yani aklımızı korursak, kalbimizi korursak, gözümüzü korursak, kulağımızı korursak, hepsinden önemli olarak midemizi helal lokma ile eğer donatabilirsek, namazlardan bu manada farklı bir biçimde huşu duymaya başlayacağız. O noktada da namazlarımız gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği ve bize gösterdiği namazlar olacak. Şimdi burada bir hususa daha dikkatleri çekmemiz gerekecek. O da şu. Benim güzel kardeşlerim, bir ömür namaz kıldık diyelim. Mesela Allah ömür verdi, 80 yıllık bir ömrümüz var. Kaç yaşından itibaren namaz bana farz olmuş? 10 yaşından itibaren. Ben 70 yıldır diyelim ki namaz kılıyorum. 70 yıl, 70 çarpı 360 kaç gün eder? 360 eşi onu da 5 ile çarpın, her gün 5 vakit namaz kaç eder? Bu kadar vakit namaz kılmışız diyelim ki. Bu kadarlık namazın içerisinde ben ömrümde sadece 1-2 tane kaliteli namaz kılmışım. İyi böyle. Gerçekten ayaklarım yerden kesilmiş, ruhum başka, maneviyatım başka, kalbim başka, böyle farklı bir alemde olmuştur size de muhakkak. Yani ömrünüzde mesela özellikle yeni başlayanlar için olmuştur. İlk kez bazı şeylerden haberdar olanlar için olmuştur. Gidip Kabe'nin huzurunda, hacda, umrede olmuştur. Arafat'ta olmuştur. Ya da o gün yüreğiniz bambaşka bir biçimde bazı acılarla, ızdıraplarla yanarken Allah benim sırdaşım olsun deyip Rabbinizin huzurunda ellerinizi bağlamış, namazla durmuşsunuzdur. Olmuştur yani. Olmuş ya bir iki defa, o bir iki tanesini seçiyor Cenab-ı Hak. Ankebut suresinin 8. ayetinden ve başka ayetlerden de çıkarıyoruz biz bunu. O namaz en iyi namaz. O namaz ne biliyor musunuz? Elmas namaz. Rabbimiz de vaat ediyor bize, bir tane olsun öyle bir namaz, geri kalanının hepsini onun üzerinden hesaplayacağım diyor. Dolayısıyla ben lezzet almasam bir daha kalkacağım. Sanki her kıldığım namazı son namaz kılıyormuşum gibi kılmaya çalışacağım. Ve her kıldığımı bir öncekinden daha kaliteli hale getirmeye çalışacağım. Eğer bunu yapar, bunu sağlar, buna ait bazı şeyleri yaparsam inşallah her seferinde üzerine bir şeyler koymaya çalışarak bu işi götürürüm ve o huşuyu elde etmenin gayret ve mücadelesini de vermiş olurum. Ama ne olursa olsun sakın şeytanın şu aldatmacasına gelmeyin. Lezzet alamıyorum, o zaman kılmayayım. Bu şeytanın bize söylediği bir şeydir. Lezzet almıyorum, kılmayayım değil. Lezzet alamıyorsam da kılmaya devam edeyim. Çünkü bir şekliyle huşuyu elde edersem gerisi gelecek umudu taşımam benim müminliğimin bir işaretidir. Buna devam etmek ve Rabbimizden bu konuda da yardım istemek durumundayız.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Hafizsin sen. Hafiz.
12: Ya Hafiz.
11: Hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Sizi ilkokul günlerine götüreyim. Sizinle küçük bir deney yapalım. Bakayım fen bilgisinden öğretmenler sizi nasıl geçirmişler. Bunun adı ne? Barbi, ilk puan güzel. Bunun adı ne? Bu da bardak ama kirli bardak. İkisinin de gramajı aynı. 200 miligramlık iki bardak. Biri kirli, biri temiz bardak. Güzel. Buraya kadar.

Güzel. Bunun içinde ne var? Su var. Su temiz mi? Temiz. Buhardan öyle olmuş. Göremiyor musunuz? Su temiz. Bunu zemzem kabul edin. Değil ama siz zemzem kabul edin. Bu zemzemi bu temiz bardağa döktüğümde ne olarak dökülmüş olur? Zemzem. Bardak değiştirmiş olması, yani sürahiden bardağa düşmüş olması bir şey değiştiriyor mu zemzem için? Hayır. İçilecek kıvama geliyor. Kuyusundayken zemzem bana yaramıyor. Ne zaman yarıyor? Bardağımdayken yarıyor. Bu zemzemi bu bardağa döktüğümde adı zemzem mi? İçer misin zemzemmiş? İçemezsin. Zemzemin kirlisi de güzel ama artık zemzem değil. Arkadaşlar, bir sorunu halledeceğiz. Ebu Bekir Kur'an okuduğunda radıyallahu anh, Kur'an onu eritiyor, ciğerlerinin buharını burnuna kadar getiriyordu. Biz Kur'an okurken telefona niye bakıyoruz? Niye Kur'an bizi etki etmiyor? Allah'tan kork denen bir sahabi diken diken oluyordu. Biz neden Allah'tan korkmaktan etkilenmiyoruz? Bu bardaktan dolayı. Bizim sorunumuz bu bardak sorunu kardeşler. İşlediğimiz günahların bardağımızı bu hale getirdiğini düşünmüyoruz. Her işlediğin haram, Peygamber aleyhisselam efendimiz buyuruyor, her haram bir nokta bırakar. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 kapkara bir kalbe. Fatiha'yı okusan da bir şey değişmiyor, Yasin'i okusan da bir şey değişmiyor. İçki ayeti indiğinde ashab-ı kirama, artık bırakmaz mısınız bu içkiyi dedi Allah Teala. Daha önce ashab-ı kiramın büyük bölümü su niyetine içki içiyorlardı. Alkoliktiler. Ama Allahu Teala onları tövbeye davet etti. Tövbe ettiler. Sonra Medine'de bu içkiyi bırakmaz mısınız deyince Kur'an, bıraktık ya Rabbi dediler. O günleri anlatan sahabi diyor ki, Medine sokakları günlerce içki koktu diyor. Hepsi dökmüşler sokaklara. Bir talimat bitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, faizin her çeşidini ayağımın altına aldım. Bitti dedi. Kimse gelip ya Resulallah, bizim evin son taksidi vardı diye bir daha soru sormadı. Şöyle alsak olur mu diyen olmadı. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tertemiz bardağa döktü o ayetleri. O bardak tala onun kulağından girmez. Girer öbüründen çıkar. Hayya ala salah, haydi namaza gel. Kime tesir eder? Berrak bardağa tesir eder. Su ister kirli olsun ister temiz olsun, kirli bardakta sonuç aynıdır. Kirli sudur o. Bize neden Allah'ın ayetleri tesir etmiyor? Bunu çözmeye çalışıyoruz. Çok haramla içli dışlıyız. Çocuk 15 yaşına gelmeden karşı cinse ait bütün haramları izliyor. 5-6 yaşında çocuklar evlenmeye hazır hale geliyorlar. Fiziği hazır değil, kafası hazır. Ondan sonra binlerce ayet o çocuğun kafasına kirli bardağa giren su gibi giriyor. Bir insana bir defa İhlas suresi okundu mu muazzam bir muvahhid olması lazımken, bir tarikat meclisinde 1000 defa İhlas suresi okuyor, 1000 defa la ilahe illallah diyor, 1000 defa filan tesbihatı yapıyor, çıkınca bankadaki hesabına koşuyor. Neden? Bardak kirli. Bizim ana sorunumuz haramlardan tövbe etmeden

Allah'ın rahmetini istiyoruz. Burada küçük bir çizgi var, o çok hassas kardeşler. Haram işleyenin işi bitti demiyoruz. Ehli sünnette böyle bir şey yok. Haram işleyen kafir olmaz. Haram işledi diye Allah'la bağı kopmaz bir insanın. Haram stokçuluğu tehlikeli. Haram işlemek değil. Haramları stok etmek tehlikeli. Bu stok ne demek? Tevbe etmemek demek. Bir insan büyük oranda faiz yiyebilir. Kafir olmuş olmaz. Bir tevbe eder, berrak bir bardağın sahibi olur tekrar. Bir tevbeliktir bu iş. Elbette tevbe samimiyetle ilgili bir olay. Perşembe akşamı camide imamın haydi toplu istiğfar cemaat, toplu istiğfar, toplu abonelik yok öyle. Öyle değil. Ne anlattı hoca efendi? İstiğfar yaptı. Nereden istiğfar yaptı? Etti işte. Sen hiçbir şey yapmamışsın ki. Sen hiçbir şey yapmamışsın ki. Toplu nikah töreni yaptığı gibi belediyelerin toplu istiğfar, toplu nikah işe devam ama. Bir şey. Bununla kimi kandırıyoruz biz? Kardeşler, İslam'ın kendine mahsus bir siyaseti vardır. Bu siyaset, önce pislikten arınmak, sonra temiz şeyi koymaktır. 13 yıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de şirkten temizlemeye çalıştı insanları. 13 yıl. Ne namaz farz edildi, ne oruç farz edildi, ne hac farz edildi, ne Kur'an'ın bir hüküm ayeti indi. 13 yıl Allah'tan başka hiçbir şey yok, yalnız Allah var dendi. 13 yıl Allah her şeyimizdir. Allah ne derse doğrudur. Ona itiraz edilmez diye inanınca insanlar sadece bir defa haydi cihada gelin dedi, herkes cihada koştu. Neden? Şirkten, puttan, cahiliyeden %100 temizlenince kafalar, %100 temizlenince gelen cihat emri ağır gelmedi. Sabah namazına zorla kalkmadılar. Zekat verirken zorlanmadılar. Sanki insanlar o ayetin inmesini bekliyor gibi oldular hep. Ya o ayete herkes hazırlanmış. İşte 1-2 dakika içinde ayet gelecek. O ayeti hemen uygulayacak. Her ayete hazır mübarekler. Örtü emretmedi Allah Teala. Ta 20. seneye kadar. 20. senenin başlarında örtü ayeti geldi. Veya 19. senenin başında örtü ayeti geldi. Örtü ayeti gelince kadınlar, Ayşe annemiz diyor ki bir günde Medine sokakları simsiyah oldu diyor. Nerede bu kadar terzi bulmuşlar? Bu siyah kıyafetleri çeyizlerinde mi hazırlıyorlarmış? Hiçbirisinin cevabı bizim mantığımızda değil. Onlar şirkten, Allah'tan başka bir büyük görmekten, şeytana itaatten, nefse ve hevaya uymaktan arınınca Allah Teala sadece herkes örtüsünü üstüne atsın ey Müslüman kadınlar dedi. Ayet öğle namazında indi. İkindi namazında kadınlar çarşaflarıyla çıktılar dışarı. Bu kadar. Neden? Temiz bardakta hangi şey varsa %100 odur o. Ama kirli bir bardağın içine ne koyarsanız o değildir artık. İçinde onun bulunduğu bir şeydir. Melezdir o. Bulanıktır. Ne zamana kadar? 20 defa, 30 defa döker, boşaltır, döker, boşaltır, döker, boşaltır ve başka bir daha kirlilik yapacak bir şey koymazsan belki onun şeklini alır. İbadetler de böyle. Evet, bir faizden, bir zinadan, bir piyango biletinden tövbe etmeden yıllarca hacca gittim, Kur'an okudum, sadakalar verdim silmez mi? Siler. Siler. 20 sene o onu bulandıra bulandıra devam eder. 3. 4. 5. hac sana kalır. Evet. Sevaplar. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Evet. Hasenat yani sevaplar kötülükleri götürür. Ama ne kadar götürecek? Kaç sene sonra götürür? Kaç yüz hatim yaparsan bir piyango biletini alıp götürecek onlar. Bu belli değil. En iyisi nedir? Berrak bardağa dökmektir suyu.
temiz bir şeyi kullanmaktır. Bunun için kardeşler, asıl olan günah işlememek. Günah işlediksek eğer ki, beşersen muhakkak işleyeceksin, insanoğlusun sen, günahkar bir babanın çocuklarıyız zaten. Bizim gibi de böyle medyatik bir dünyada da değil, cennette bile günah işlemiş bir babanın çocuğuyuz. Babadan miras aldık. Ama asırlarca gözyaşı dökmüş bir babanın da çocuğuyuz. Ne yapalım, orada böyleydi filan demedi. Son nefesine kadar gözyaşı akıttı. O baba ve bu babanın çocuğuyuz. Aynı baba ikisi. Günah işlememek esastır. İşledikten sonra istiğfar edip Allah'a dönmek lazım. Bizim kardeşler en büyük tehlikemiz, günahları küçük ve büyük diye ayırıyoruz. Birisi zina ederse onu tükürecek hale getiriyoruz. Ama kadınlarla tokalaşana bir şey demiyoruz. O onun işaretçisi, bununla ilgilenmiyoruz. Bunu kıvırmaya çalışıyoruz. Çıplak gezen bir bayana lanet ediyoruz. Çıplaklığa rahmet okutacak kıyafetle dolaşana bir şey demiyoruz. Başörtüsü takanı İslamcı. Kot pantolon giyen bayanı ne görüyoruz? O da İslamcı. Çıplak gezmiyor ya. Yanlış. Günahları büyük küçük ayırıyoruz. Halbuki bize din tebliğ etmek için gelmiş olan sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Aman küçük günahlara dikkat edin buyuruyor. Nasıl bir vadide insanlar ekmek pişirmek için çalı çırpıyı toplar, büyük kütükleri o küçük çalı çırpılarla tutuştururlarsa, sizin de küçük günahlarla cehenneminizi Allah tutuşturur diye korkuyorum buyuruyor. Rahmet peygamberim nasıl halimizi anlamış. Bu küçük, bu küçük, bu küçük. 20 tane küçük küçük değil ki artık, birleşince büyük oluyor. Bir küçük küçücüktür. Sen onu küçük gördün mü, o küçük büyüyor. Küçücük şey kocaman oluyor. Bir buğday tanesi 20 sene sonra büyük bir tarla oluyor. Küçük bir solucandan bir vadi dolusu solucan çıkıyor sonra. Birinci hatamız, günahları küçük büyük diye ayırıyoruz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki bu hata. Günahı kime karşı işlediğine bak. Küçük günahı da Allah'a karşı işliyorsun. Büyük günahı da Allah'a karşı işliyorsun. Aynı sonuç çıkıyor. Küçük büyük ayrımı yok. Tövbe edilmiş edilmemiş günah ayrımı var. Tövbe ettiysen, samimi ise tövben, hiçbir günahtan korkma. Gafur ve rahim olan Allah'ın var senin. Hiç korkma. Tövbe ettiysen. Tövbe, perşembe akşamı imamın camide yaptırdığı tövbe değildir. O oyalanmadır. Öyle değil. Tövbe nedir? Her günahın cinsinden ona veda etmektir. Nasıl? Faizin tövbesi, o paraları çıkarıp atmaktır. Zinanın tövbesi, bir daha bulaşmamaya Allah'a söz vermektir. Piyango biletinin tövbesi, ondan elde edilen şeyi çıkarıp atmaktır. Bir daha yapmamaya samimice tövbe etmektir. Kul hakkının tövbesi hacca gitmek değildir. Onunla helalleşmektir. Tamam, helal ettim, kapattım bunu dedirtmektir. Her günah kendi cinsinden tövbe edilir. Namaz kılmamıştın, tövbe ya Rabbi, namaz kılmadığıma tövbe ettim denmez ki. Kaza edersin, tövbe olur. Hacca gitmiyordun, gidersin, tövbesi olur. Lafla tövbe yok. Tamam tamam demekle olmuyor bu iş. Tövbe, o günahı gömmektir. Gömdükten sonra da üstüne kayalar yuvarlamaktır. Biz günahı küçük büyük diye ayırmayalım. Ne diye ayıralım? Tövbe edilmiş ve edilmemiş günahlar diye ayıralım. Tövbe edilmiş günahlardan korkma. Tövbende ciddiysen. Tövbe edilmemiş günahlar bir kibrit çöpü bile olsa yakar seni. Koca kütükleri küçücük çalı çırpıyla tutuşturduklarını unutmuyoruz. Bir. İkinci mesele kardeşler, şu hatamız çok ciddi yaygınlaştı. Faize karşı adam sadece ev almak için bir defalığına kredi alacak. Bir de sanki herkes her gün gidip faizle kredi alıyor gibi. Herkes bir defa alıyor zaten. Çok zaruret, bir defalığını alacağız hocam. Ondan sonra inşallah bir daha bulaşmayacağız diyor. Ne demek bir defalığını alacaksın? Bir günah bir defa yapılır, şeytan için o yeter.
Şeytan artık ondan ömrünün sonuna kadar malzeme üretir. Şeytanın tarlası

çok mümbit. Ona bir tohumun yarısı bile düşse ondan o istediğini üretiyor. Bu kız çarşaf giyiyor. Şimdi düğüne gidiyor. Onun için böyle bir başını yaptırdık. Bir düğünde akrabaların yanında. Zaten erkek yok orada. Böyle normal bir düğüne gidiyor. Sonra bir dakika. Şeytan bir defa yaptırdı mı kazandım diye o gün kendi kendine aferin diyor. Bir defa demek tamam demek şeytan için. Bu nedenle günahların bir defası, denemeli, düğünlük, toplantı için sadecesi yok. Eğer Allah bunu sana yasak ettiyse, sen de bu yasağın hak olduğuna iman ediyorsan, ölümle şakalaşmadığın gibi, günahla da şakalaşma. Haramla şakalaşma. Haramla şaka yok. Bir defa, yarım defa, misafir geldi, misafir gitti. Bir okulla işte bir törene gidecek. Şakası yok arkadaşlar. İmanla, haramlarla şaka yapamayız biz. Denemek için olmaz. Ölümün şakası yok. Denemek için bu bıçak kesiyor mu diye domateste mi deniyorsun bıçağı elinde mi deniyorsun? Keskin mi diye insan parmağında dener mi? Tehlikenin can üzerinde deneyi olmaz ki. Haramın da Allah'ın yasaklarının da denemesi bu şekilde olmaz. İkinci hususum yani bunu bir ilke olarak benimsedik. Şakalaşmıyoruz, haramları deneme unsuru yapmıyoruz. Bir de çok iyi Müslüman diye tasarlıyoruz. Çok iyi Müslüman ama ya işte orada dayanamadı kadınlarla tokalaştı. Yoksa çok takva bir adamdır. Yani hiç kadınlarla bir araya gelmediğinde tutmuyor ellerini. Toplantılarda sadece tutuyor. Bu ne kadar kötü bir mantık. Peygamber aleyhisselam efendimiz İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bakınız ne buyuruyor. Ümmetimden öyle insanlar görüyorum ki diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gösterdi Allah görüyor. Kıyamet günü dağlar gibi sevaplarla gelecekler buyuruyor. Dağlar gibi sevaplar biriktirmişler. Sevaplara bakıyorsun ki geliyor cennetin yarısı bunun herhalde. Öyle geliyor. Ama hiçbirini bulamayacaklar Allah'ın yanında. Hayret ya Resulallah. Nasıl bulamayacaklar? Yani onlar böyle riya için mi yapmışlar? Yok ciddi yapmışlar. Sizin gibi gece teheccüdüne kalkmışlar buyuruyor. Bakınız verdiği örneğe dikkat ediniz. Gece teheccüdüne kalkmışlar sizin gibi diyor. Yani ashab-ı kiramın gece teheccüdüne kalktığı gibi o da kalkıyor. Sahabe düzeyinde teheccüd namazı kılıyor. İnfak yapıyor her türlü. Müslüman, Müslüman. Lakin اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللّٰهِ اِنْتَكْهَكُوهَا Haramla yüzleşti mi dayanamıyorlar buyuruyor. Yani çok güzel Müslüman, teheccüd kılan Müslüman, haramla yüzleşti mi, haramla baş başa kaldı mı ona dayanamıyor. Zinasından, kumarından, faizine kadar vesaire vesaire ne kadar varsa. Kardeşler, bu tehlike hepimiz için geçerli. Hacca gidiyorsun, hatimler indiriyorsun, Allah için infaklar yapıyorsun, büyük büyük laflar ediyorsun, cihattan söz ediyorsun ama sekreterinle baş başa kalıyorsun. Kızın mı, yeğenin mi? Ne işi var burada bu sekreterin? Bu cüret nereden kaynaklanıyor? Şeytan bakıyor ki seni ibadette engelleyemiyor. Yapma diyor, yapıyorsun. Ya perşembe orucu tutma diyor, tutuyorsun. Ne yapıyor bu sefer? O ibadetlere güvendirip sekreterle baş başa bırakıyor seni. O sekreter orada durdukça haçtan kemiriyor. Haçtan kemiriyor, kemiriyor, kemiriyor. 2 sene durdu mu sekreter orada, 3 sene durdu mu sen bir daha sen hacca git gene. Bakıyorsun dağlar gibi kayıt var, hesaba yazılmış hepsi. Muhasebeden düşülmüş. Nereden düşülmüş? Çünkü sen hac yapmakla günahları sildirttiğin gibi her günah sevabın üstüne oturuyor. Günah tabii sevap götürüyor o arada. Hac yapıyorsun, hac anadan doğduğun gibi yapıyor. Faize bulaşıyorsun, Ebu Cehil'le beraber olmuş gibi yapıyor seni bu sefer. İyi ile kötünün savaşında sonunda hangisi galip gelirse kazanan o olacak. Bir puan, bir hasene fazla kazanan cennete, bir günahı fazla olan cehenneme girecek. Yani bir tek günah terazinin bir tarafının ağır basmasına, yani günah tarafının daha üstün olmasına neden olabilir. Bunun için günahları biz bir defalığına, daha yeni başladı vesairesi yok. Günah günahtır, bitti. Onunla şakamız asla yok. Bir başka mesele kardeşler, biz neye iman ediyoruz?

0: ahir zaman peygamberine inanıyoruz. Kur'an'ımızın ebediliğine inanıyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ebediliğine inanıyoruz. Herhangi bir şekilde bir Müslüman peygamberi için 5-10 asır sonra yenisi gelir herhalde diye düşünüyor mu? Hayır. Peki peygamber efendimiz köpek beslemeye haram dedi değil mi? Köpek giren eve melek girmez buyurdu. Niye Müslüman olarak şimdi köpek besliyoruz? Tamam, av köpeğine o izin veriyor zaten. Köyde bekçi köpeğine de izin veriyor. Bunun dışında dekor için, süs için, pahalı diye köpek beslemek haram. O eve melek girmiyor. Bu hüküm ne zaman değişti? O zaman haramlarda bir tehlike daha var. Zamanı haramların lehine işletiyoruz. Şimdi köpeksiz olmaz denme. Faizsiz ekonomi yürümüyor. Hadi bunun bir manası var. Hakikaten ekonomi yürümüyor diyelim. Ya köpeksiz de mi olmuyor kardeşim ya? Niye köpek besliyorsun? O bu köpek mi demek? Ya peygamber zamanında köpekler altı ayaklı mıydı? Ne demek o köpek mi bu köpek? Köpek oğlu köpek işte. O zamanki köpeğin çocuklarından bu. O zamanki köpeğin çocuklarından. Bakınız ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem efendim buyuruyor ki, kökten bir ırkı kaldırmaktan korkmasaydım bütün köpekleri öldürttürürdüm buyuruyor. Bu peygamber sözü arkadaşlar. Ama Allah bir ırk yaratmış, bir köpek diye ırk yaratmış, kökü kurur bunların da vebale girerim diye korkmuş. Şimdi peygamberin senin kökünü kurutmaya çalışıyor bu köpeklerin. Hacı Efendi evine süs köpeği almış.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Arkadaşlar, bir köpekle insan gavur olmuyor. Ama her gavur böyle köpeklerle yata kalka köpek oldu sonunda. Bir günah zaman aşımından dolayı bizim kara listemizden çıkmışsa biz tehlikedeyiz o zaman. Biz afete düştük demektir. Bir Müslümanın ziyarete gittiniz, kapısında köpek var. Bu şehrin içinde bu köpek ne arıyor burada ya? İçeri girmemek lazım. Sen peygamberime muhalefet ediyorsun kardeşim. Sahabeden bir tanesi bir düğüne davet edilmiş. Efendimiz Aleyhisselam'dan çok zaman sonra. Hassasiyete bakınız arkadaşlar. Biz köpek değil. Yani girdiğimiz evde bu sucuk salam nereden bile sormuyoruz ayıp diye. Bir de sahabenin hassasiyetine bakın. Düğüne davet edilmiş. Düğün sahibi de peygamberin hatırası bir sahabi geliyor diye, hürmet edeyim ona diye gitmiş komşularına demiş ki, halılarınızı bana emanet verir misiniz demiş. Yani halı, kilim neyse artık. Almış komşularından emanet kilimler. Şimdi çamur bir evde oturuyor ya, sahabi gelecek duvara yaslanacak. Saygısızlık olmasın diye gitmiş duvara komşusunun kilimini asmış. Yani sahabi oraya yaslanınca sırtı tezekten çamur olmasın diye. Sahabi de içeri girmiş, selamun aleyküm, aleyküm selam. Bu duvara bunu niye astınız demiş. E sen geleceksin hürmet olsun diye demiş. Benim peygamberimin ayağının altında da yoktu. Ben sırtıma bunu yaslayacağım, eve girmem demiş. Ve girmemiş eve. Çıkmış gitmiş düğünü protesto etmiş. E bu ittiba, peygambere sadakat bu arkadaşlar. Benim peygamberim bunun ayağının altına değdirmedi. Ben bunu nasıl otururum diye düşünmüş. E bir şimdi biz, bu köpeği niye sen alıyorsun hacı abi, bunu niye koydun? Ya komşular çok güzel dediler. Allah çirkin dedi, peygamberi çirkin dedi ve bir hikmete binaen de Allah insana bunu sempatik yaratmış. Sürtünüyor, yalvarıyor, bir kemik için senelerce peşinde dolaşıyor. Onu yasak etmiş Allah. Kediyi 10 sene doyurursun gene tırmalar seni, onu helal etmiş. 10 tane kedi bir evde dursa yasak değil. Bir hikmet, bir imtihan bu. Böyle bir bildiği var Allah-u Teala'nın. Tekme vurursun köpek gelir gene yalvarır. Kazara kedinin üstüne dokun 40 yerden yaralar seni. E kediyi evde tutsan günah değil, köpeği bahçeye soksan melek girmiyor içeri. Demek ki bir hikmetten dolayı, bir imtihandan dolayı kıyamete kadar Allah bizi deneyecek. Bir sürü hadisi şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkekler altın yüzük takmasınlar buyuruyor. Benim ümmetime, ümmetimin erkeklerine altın yüzükle ipek haramdır buyuruyor. Altın yüzük ve ipek haram. Defalarca ashab-ı kiramı uyarmış. Size bunu Allah yasak etti. Bu size cennette nasip olacak. Dünyada buna tenezzül etmeyin buyurdu. Şimdi herkes yolunu bulmuş. Yani o zaman ekonomisi çok kötüydü Medine'nin. İşte o kötülükten dolayı böyle buyurdu. Şimdi altın o kadar değerli bir şeydi. Yahu bunu takınca 10 sene fazla mı yaşıyorsun ya? Bunu Resulullah yasak etti. At bunu. Onun yerine mesela bir altın yüzük 5 liraysa 1 trilyonluk pırlanta taksan o haram değil. Altının cinsi haram, değeri değil. Değerinden dolayı haram değil. Yani çok değerli bir pırlanta, elmas, altının dışında herhangi bir madenden değeri ne kadar olursa olsun yüzük de takabilirsin. Utanmıyorsan kolye de tak. Yani ne takarsan tak. Sakıncası yok. Her halükarda kardeşler, zaman aşımını haramların lehine işletmemiz bir afettir. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve

sellem filan asrın peygamberi değil ki. Bu Şuayb aleyhisselam değil ki öbür gelen peygamber onun hükmünü bitirmiş olsun. Bu Musa değil ki İsa gelip onun hükmünü bitirsin. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği günden son insana kadar herkesin peygamberidir. Ona ait her şey de kıyamete kadardır. Kıyamete kadardır. Haramlar çok ciddi tehlike kardeşler. Ve biz çocuk eğitimine, insan eğitimine haram eğitiminden başlıyor olmamız lazım. Çocuklarımızın hafız olmasından önce haramlardan korkuyor olması daha değerli. Şüpheli içeceklerden uzaklaşmak için 5 yıl harca, zemzemi 5 yıl geç iç, zararı yok. Çünkü içtiğin zemzem, şüpheli içecekler, alkollü nesnelerin bulunduğu bir mideye gittikten sonra, zemzem olsa ne olur, asitli limon suyu olsa ne olur? Bir yararı olmuyor ki sana. Niye zemzem filancalara ölüm hariç her şeye şifa oldu, bize şifa olmuyor? E nereye döküyorsun ki bunu? Kirli bardağa döküyorsun bu zemzemi. Bunun için kardeşler ana taktiğimiz bizim. İslam'ın genel siyaseti bu. Önce Allah'ın yasaklarından uzak kalmaya çalışacağız. Ciddi bir şekilde yasaktan arınma, yasaklara bulaşmamış bünyelerin sahibi olma mücadelesi yapmamız lazım. Çocuklarımız da böyle. Mesela şimdi bizde bir insan, işte ben İslami hayata geçiş yapacağım deniyor. Nereden başlayacak? Elbette gusül abdesti alacak. Eğer gusül abdesti gerekiyorsa gusül abdesti alacak. Ama ondan sonra ilk işi namaza gitmek değil ya. Önce bankadaki hesapları bir kontrol edeceğiz. Ne var orada? Ne yapıyorsun? Faiz varken ne işin var camide senin? O faizin hesabına yazılacak o namazlar. Alkol var mı? Faiz var mı? Domuz kırıntısı, kılı, fırçası, bir şeysi var mı? Kul hakkı var mı? Bu arınmayı sağla. Ondan sonra bir defa Subhanallah desen, Allah sana cennette köşkler hazırlayacak. Ama bu kirli halinle, bu kirli bardağa milyon defa Subhanallah desen, biri Subhanallah olmuyor ki bunların. Bu namaz sana zevk vermeyecek ki. Camiye gidip namaz kıldığın zaman, ya bu ne huzurlu bir ibadetmiş diyemeyeceksin ki sen. Önce haramlardan arınma mücadelesi yapmamız lazım. Burada kardeşler bir önemli husus daha var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahları tasnif ediyor. Ve kebair günahlar diye bir günah listesi yapmış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kebair günahlar, yani büyük günahlar. Bunlar kendi arasında da ikiye ayrılıyor. 7 tanesini en büyük günahlar olarak sayıyor. 7 tanesini. 50 tane kadar da, bunun dışında 50 tane kadar da büyük günah diye sayıyor. Bunların hepsinin vaazlarda vesairede ahkamını dinliyoruz. Ama bir noktaya dikkat çekeceğim. Şimdi bakınız. Peygamber aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, اِجْتَنِبُ سَبْعَ الْمُوبِكَاتِ Kökten helak eden 7 günaha dikkat edin buyuruyor. Kökten götürüyor. Sel gibi alıp götürüyor. 20 senede bahçe yapıyorsun, ev yapıyorsun, barakalar yapıyorsun. Bir sel geliyor, bir saatte götürüyor. İbadetler, Kur'anlar, sadakalar biriktiriyorsun, biriktiriyorsun. Bu 7 günahtan biri alıp götürüyor. Gidiyor. Bunları sayarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birincisini hep Allah'a şirk koşmak olarak sayıyor. Birinci günah Allah'a şirk koşmaktır. Ne demek Allah'a şirk koşmak? Meclisimizi tenzih ederek, yani bu mecliste konuşulmaması gerekecek şey ama iyi anlaşılsın diye söyleyeyim. Allah'ın kızı var demek. Allah'ın oğlu var demek. Allah'ın karısı var demek. Şirke örnek veriyorum. Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi, müşrikler gibi. Bu put benim Allah'ımdır demek. Bu nedir? Şirktir. Ayrıntıları var şüphesiz. Ama çok iyi anlaşılsın diye en uç noktadan örnek vereyim. Allah'a ortak koşmak. Allah'ı ehad, samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekullehu kufuvan ehad dışında tanımak. Onu sekre

var, kızları var vesaire gibi bir imparator gibi haşa görmek. Şirk bu. Şimdi bu, bakınız ben bunu takdim ederken meclisimizden tenzih ederek söylüyorum. Çünkü bunun konuşulması bile bizde mümkün değil. Ayıp. Haşa böyle bir şey. Anlatırken bile tehlikeli sözler bunlar. El-Hak böyle ki Allah'a sığınıyorum, istiğfar ediyorum bunun örneğini verdiğim için de. Örneğini bile konuşmak doğru değil. Lakin hemen ardından saydığı günahlar, şimdi 7 tane tehlikeden söz ederken Allah'a şirkten başlıyor. Bu %100 afet, sel. Bir peygamber, en ince konuşma nezaketlerini bilen, dili en iyi kullanan bir peygamber olarak %100 olan bir afeti saydıktan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncıyı sayarken %3'lük, %5'lik tehlikelerden söz eder mi? Kaliteli şeyleri say dendiğinde, mesela büyük cisimleri say dediğimde ben, 1- gökyüzünde güneş, 2- Van Gölü. Bu düzgün bir liste mi? Güneşten söz ettiysem Jüpiter'den filan galaksiden söz etmem lazım. O düzeyde şeylerle konuşuyorum. Şimdi ben gökyüzünde galaksiden bahsederken bizim köydeki bahçe. 2, 3, benim dedemin armut ağacı. 4, böyle sayılmaz ki. Saydığın liste 7 büyük şey sayacağım dediğin zaman bu 7 büyük şey 3 aşağı 5 yukarı aynı düzeyde olması lazım. Şimdi 7 büyük günahtan sakının buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aman dikkat edin, mubikat, sürüp götüren şeyler bunlar, dikkat edin diyor. Bir, Allah'a şirkten söz ediyor. Allah'a şirk, örnek verdik. Hristiyanlar ne dediler? İsa Allah'ın oğludur, Meryem Allah'ın karısıdır dediler. Haşa, sümme haşa, estağfurullah. Hristiyan, Yahudiler, hadi la siz yanlış söylüyorsunuz, Uzeyr Allah'ın oğlu dediler. Sapık oğlu, sapıklar. Meclisimizin dışında şeyler. Ama şirkten söz ettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gibi bir tehlikeden söz ediyor. Nedir o tehlike? İnsan öldürmek diyor. İnsan öldürmek. Demek ki bir Müslümanın gözünde Allah'ın oğlu var demekle insan öldürmek aynı düzeyde. Devam. Bunu da kabul ettik. Sonra ne sayıyor? Anneye, babaya itaatsizlik diyor. Akul valideyn. Anne babayı uf puf yaptırmayı insan öldürmek, Allah'a şirk koşmak gibi görüyor. 7 büyükten biri sayıyor. Bir Müslüman olarak ben anneye babaya itaatsizliği, onları yok saymayı, onların hakkını çiğnemeyi, 3 kuruş 5 kuruştan dolayı anneyi babayı mahkemeye vermeyi, birisinin başkasının kızından sevgisinden dolayı onları yok saymayı, 20 sene 25 sene bekaretiyle tertemiz namusuyla büyütecek kızı, ondan sonra kız anneye babaya sormadan gidip birisiyle evlenecek ve annesi babası da lanet edecek, ondan sonra da o da cennete girecek. Bu hadis nerede? Bu hadis nerede? Anneye babaya itaati, annenin babanın hakkına tecavüz etmemeyi Allah'a ibadet etmek olarak görüyor. Şimdi biz bir müşriye tepki gösteriyoruz. Katili aramızda görmek istemiyoruz. Niye anne baba bedduası almış birisiyle aynı apartmanda oturuyoruz? Nasıl onunla ortaklık yapıyoruz? Annesine sormadan evet diyen bir kızla nasıl evlenirsin sen? Annesinin razı olmadığı, babasının razı olmadığı bir delikanlıya hanım olarak nasıl gidersin sen? Bir anne, bir baba düğünde nasıl çiğnenir? Onun razı olmadığı bir şirketi nasıl kurarsın sen? Nerede 7 büyük günahtan sakının diyen peygamber? Ne yaptık biz arkadaşlar? Nasıl ibadetlerden cihat zor diye bir kenara koyduk. İnfak etmek zor, onu da dosyaya kaldırdık. Cuma namazı kılmak kolay, 2 rekat zaten. Herkes cuma kılıyor, otomatik Müslümanlık garanti oluyor zaten. Günahlarda da adam öldürürsen zaten hapse gireceği için öldüremiyorsun. Alkol de zaten polis yakalıyor, sürücü belgeni alıyor. O da tehlikeli. O da büyük günahlardan çünkü. Anayı babayı da sen de karıştıran benim anamı babamı. Zaten annem çok karıştırıyor. Babam zaten çok sinirli adam. Kendine göre herkes bir kılıfını bulmuş. Günahlara kılıf uydurmuşuz. Burada hangi noktaya çekmek istiyoruz meseleyi kardeşler? Bir afet yaşıyoruz. Bu afet nedir?
bazı günahlara neredeyse kılıf giydirip cici hale getireceğiz o günahı. Bu cicilik gerçekleşmiş durumda. Eğer bir arkadaşımız annesinden izinsiz toplantıya gelemiyorsa, babasının emrine itaat ettiği için toplantıya gelemiyorsa, ev kuşu diye makara geçiliyor onunla. Ama anasını babasını takmadan geldi mi mücahit sayılıyor. Helal olsun lan delikanlı adamlar. Peygamber aleyhisselam ne diyor? Hani bu dindeki hassasiyet? Ki bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi aklından mı söylüyor? Allah söylettiriyor. Günahlardan herhangi bir günahı bizim küçük görmemiz müminlik işareti değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor? Mümin günah işlemez demiyor ha. Mümin günah işler. İşler. En büyük günahları da işler. Yalan hariç müminin bulaşmayacağı günah yoktur. Ya Resulullah Müslüman zina eder mi diye sorulmuş, insandır yapar demiş. İçki içer mi, insan dedim size demiş. Böyle de yaslanıyormuş bir ağaca. Yalan konuşur mu demişler, doğrulmuş. Onu yapmaz buyurmuş. Yalan hariç Müslüman her işi yapar. Yapabilir yani, yapsın değil, yapabilir. Tövbe istiğfar eder, dünkünden daha temiz olur, kurtulur. Hiçbir zararı yok. Lakin bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği sahabi nasıl görmüş? Abdullah İbni Mesud diyor ki, günah işlediği zaman bir Müslüman bir dağın dibinde oturup o dağın kafasına düşmesinden korkan bir adam gibidir diyor. Müslüman günah işler mi? İşler. Ama o eve döndü mü, ulan sanki bir dağ kafasına yuvarlanıyormuş gibi korkar. Uykusu kaçar. Huzursuz olur. Münafık, facir insansa, günah işledi mi burnuna konan bir sinek gibi zanneder onu. Şöyle yaptı mı sinek gidecek zaten. Bu üç günah varmış yokmuş, onun için önemli değil. Kılıfını bulur. Müslümanla facir, münafık arasında müthiş bir fark var. Her halükarda kardeşler, günahlar hususunda çağın getirdiği fitnelerden dolayı bazı günahları biz Peygamber Efendimiz çok büyük saydığı halde ufak tefek ayıp gibi filan görürsek bu tuzağa düştük demektir. Bir başka meselemiz, niye günahları protesto eden bir cemaat değiliz biz? Günahları protesto edeceğiz ama sahibini kurtarmak için, kuru gürültü yapmak için değil. Ebu Derda radıyallahu anh, ashab-ı kiramın büyüklerinden birisi, bir yerden giderken bakmış birisine sövüp hakaret ediyorlar. Ne buna bağırıyorsunuz demiş. Sormuş. Demişler ki işte filanca suçu işledi, çok günahkar birisi. Bakınız arkadaşlar, sahabi mantığına bakınız. Demiş ki bu arkadaşınız bir çukura düşse tutup bunu çıkarmayacak mıydınız? E tabi çıkarırdık. E günaha düşmüş, çıkarsanıza bunu demiş. Ne bağırıp çağırıyorsunuz buna? Nasihat edin, yapmamasını sağlayın. Allah'a da hamd edin ki siz böyle bir günaha düşmediniz. Koca bir sahabi, sen buna bravo mu diyorsun şimdi demişler. Destekliyor musun sen bunu demişler. Yani sen, biz ayıplıyoruz, niye böyle yaptın, niye bu günahı işledin, sen adama taviz verdin şimdi. Ne cevap vermiş? Bu günahı işlediği için kara listede duruyor. Tövbe ettiği hangine mümin kardeşim olacak, niye sataşayım ki buna demiş. Mantık, büyük mantık arkadaşlar. Tamam, günahı protesto ediyorum. Sen yapmayacaktın bunu. Annenin bedduasını almayacaktın. Uzak dur bizden. Elini öptün, duasını aldın. Gel bir öpeyim seni. Mümin kardeşiz biz zaten. Bu mantıkla biz birbirimizin günahlarını tepkiyle karşılamamız lazım. Hiçbir şey olmamış gibi. Yani günah işleyen müminle sevap işleyen mümin aynı safta nasıl durur? Günah işleyen mümin bir miktar ağır etmelidir. Kâb bin Malik ashabın büyüklerinden olduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Tebuk gazvesine çıkmadığı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuşmayı yasakladı. Allah onu affettiği gün olan 51. güne kadar hiçbir sahabi selam bile vermedi ona. Hanımı bile selam vermedi ona. Sen Resulullah'a küstürdün dediler. Vatandaşlıktan sildiler onu. Müminlik budur. Günaha karşı sessiz kalamayız biz. Her koyunu kendi bacağından asıyorlar diye bir söz yanlıştır. Hiçbir koyunu kendi bacağından asmıyorlar.

tepki gösteremiyoruz. Günahlar neredeyse toplum normları olmaya başladı. Yani bırak sen günahların normu, ibadetler, Allah'ın emrine itaat etmek suç, isyan etmekse tebrik edilecek şey haline geldiyse, bu bizim tepkisizliğimizden kaynaklandı. Bir günah kesinlikle birlerce, yüz binlerce günaha çiftliktir. Bir günah deyip geçemezsiniz. Bir mikroptur bu, düştüğü yerde ürer, çoğalır, büyür. Her günah için geçerli bu. Büyüdükçe günahın hacmi bu tehlikede büyüyor demektir. Kardeşler, iki şeyi unutmuyoruz. Birincisini zaten biliyoruz. Haramlar, günahlar yakıyor. Cehennemde yakıyor. Ama imanımızı, ibadetlerimizi ve şahsiyetimizi de yakıyor. Her türlü yakıyor, helak ediyor. Kökten bizi eritiyor. Günaha karşı sessiz kalamayız. Kendi günahlarımıza karşı da içimizde bir depreniş, bir kıpırdama bulunmalı. Sorumluluğunu taşıdığımız çocuklarımızın, aile bireylerimizin işleyeceği günahlara karşı da bir hareketliliğimiz, bir tepkimiz muhakkak bulunmalıdır. Son söz olarak kardeşler, şunu da uyarmakta fayda var. Bizim şeriatımız harama karşı böyle şiddetli tepki gösterdiği için haramlara giden şeylere de tepki gösteriyor. Ve şeriatın önemli kurallarından birisi de harama götüren her şey haramın hükmünü taşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözün zinası var buyuruyor. Kulağın zinası var buyuruyor. Zina nedir? Bunu herkes biliyor. Nasıl gözün zinası oluyor? Ha, asıl zinaya bakıp hayran olan göz götürüyor zaten. O cici sözler zinaya çağırıyor. Onun için bugün meydana gelmiş bir zina faciası 2-3 tatlı sözle başlamıştır. O söz yasaktı daha önce. Eğer senin verdiğin harçlık çocuğun filan harama gitmesine vesile oluyorsa, o çocuğun, o gencin haramı ile senin harçlığın aynı düzeyde. Eğer anne baba olarak akrabalarla oturup muhabbet ederken sizin gevşekliğiniz, sizin ağzınızdan kaçan bir takım espriler çocuklarınızın filan günaha merak edip bakmasına vesile oluyorsa, onunla eşit düzeyde gidiyorsunuz siz. Çocuğun filan günaha dikkatini çektiniz. Bilmediği şeyi öğretmiş oldunuz. Bunun için biz prensip olarak haramdan ne kadar kaçıyorsak, harama götürecek şeylerden de o düzeyde kaçmamız lazım. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faiz alana lanet olsun diyor. Faiz verene lanet olsun diyor. Faizli bir iş yapılırken sekreterlik yapana lanet olsun diyor. O ticarete, o alışverişe şahit olana lanet olsun buyuruyor. Neden? Çünkü o sekreter olmasa, o bankacı olmasa bu haramı işleyecek cüret nerede bulunacak? Bunun için bankada faiz alanla, faiz verenle, o bankaya dükkanını kira veren arasında fark yok. İkisi de lanetlidir Allah katında. Biri öbürünün kuluçka vazifesini yapmış. Orada yumurtlamış bu faiz. Hepimiz bu hususta, yani günahlara zemin hazırlayacak şeylerden kaçınma hususunda dikkat etmemiz lazım. Kardeşler, şunu bilelim ki Allah'ın affetmeyeceği tek günah, onun huzuruna kibirli, müstekbir, takmaz tavırlarla gitmektir. Bunun dışında Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Hacmi ne olursa olsun, sayısı ne kadar olursa olsun, bildiğiniz şeydir, 99 kişi öldürmüş bir insanı Allah rahmet melekleriyle, törenle karşıladı. Affetti filan değil. Onun karşılanması için yeryüzünü meleklerle doldurdu Allah. 99 artı 1 kişi öldürmüş, 100 kişinin katili, ama Allah'a dönmeye karar vermişti. Ne buyuruyor? Kulum,

0: Sen hangi günahı işlersen işle, okyanuslardaki köpük kadar büyük rahmetlerle geleceğim sana buyuruyor. Allah'ın affetmeyeceği günah kibirdir, takmamaktır. Ne olacak demektir. İşlediği günah ne olursa olsun boynu bükük müminin kapısı açıktır. Allah huzuruna tertemiz çıkmayı hepimize müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun, yenilikçi ve etkileyici.

0: çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.

0: Fettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdım hatta boğarım.
1: Boğamazsın ki, boğamazsın ki.
0: Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

0: saldırdı mı hatta boğarım.
1: Boğamazsın ki, boğamazsın ki.
0: Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim çiğnenirim, hakkı

0: ateşe aldı sövemem. Bir ecdadıma saldırdım hatta boğarım.
1: Boğmazsın ki, boğmazsın ki.
0: Hiç olmazsa yanımdan kovarım. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe halkı sövemem. Bir ecdadıma saldırdım hatta boğarım.
1: Boğmazsın ki, boğmazsın ki.
0: Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

0: Adıma saldırdı mı hatta boğarım.
1: Olmazsın ki, olmazsın ki.
0: Hiç olmazsa yanımdan kovarım. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe halkı sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım.
1: Olmazsın ki, olmazsın ki.
0: Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nevvera kulûbena bil îmân ve hedâna lil İslam. Ve salatu ve selamu alâ men erselahu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn ve men ihtedâ bi hedyihi ilâ yevmiddîn. Bir önceki konumuzda giderek fıkhın nasıl geliştiğini, mezheplerin nasıl oluşmaya başladığını paylaşmıştık. Şimdi sık sık gündeme getirilen bir nokta daha var. Yani onu vurgulayayım. Ondan sonra başka bir noktaya geçeceğim. Seyir biraz değişecek. Ama bunun devamı olacak şüphesiz. Şimdi usulde iki metot var demiştik. Birincisi neydi? Mütekellimin usulüydü, metoduydu. İkincisi fukaha metoduydu. Birinci metodu daha ziyade Şafiiler, Malikiler ve Hanbeliler kullanıyordu. Fukaha metodu denilen metodu Hanefiler kullanıyor idi. Şimdi bazı mezhep farklılıkları, görüş farklılıkları bu iki metottan meydana geliyor zannediliyor. Esasen bu metot çok fazla hüküm farklılığına, mezhep farklılığına yol açmamıştır. Elimizde böyle bir bilgi yok. Metottan kaynaklanan. Çünkü ister kaideleri tespit et, oradan hüküm çıkartma üslubu seç ve ona git. İsterse ayet ve hadisler

Sen hüküm çıkart, oradan kaidelere git ve bir usul sistemi oluştur gelecek nesiller için. Bu çok defa gelir, aynı yerlerde buluşur. Asıl görüş farklılığı Cenab-ı Allah'ın verdiği zekanın ve idrakin hadiselere farklı bakması ve değerlendirmesidir. Bununla ilgili farklı, yani inşallah paylaşacağım, bazı görüş ve kanaatleri paylaşacağım, o zaman daha iyi anlaşacak. Ama şöyle diyelim, şurada bir hadise yaşansa, bu hadiseyi iki kişi kavga ediyorsa, ilk önce sözlü kavga, o sırada söylenen sözler, birbirine kullanılan hitaplar ve davranışlar ve neticede yumruk yumruğa girdiler. Onun da hep bütünü değerlendirildiğinde 10 tane arkadaşımızı seçsek, şuradan, oradan, buradan, bu kavgadan sen ne anladın? Kim haklıydı, kim haksızdı ve kim ne yaptı? İnanın en az 4-5 çeşit yorum dinlersiniz. Suçlu da değişebilir, söylenilen sözde şekil değiştirebilir, bakış ve davranış çok şeyi değiştirir. Bazen birisi bir şey söylüyor, hiç ummadığınız bir açıdan bakarak değerlendiriyor ve söylüyor. Şimdi misal veriyorum buna, bakış farkına misal veriyorum. Yaşadığım ve karşılaştığım şeylerden misal vermeyi daha çok seviyorum. Şahit olmuşum. Şimdi insanları da değerlendiriyoruz ya, misal olarak söyleyeyim. Namazgahtan, şeyden önceki durağın adı bu, Çamlıca'dan önceki durağın adı, namazgah durağından geliyoruz. Yaklaşık 50-55 yaşlarında birisi o yaşlardaki bir bayana yer verdi. Şimdi bayan otursaydınız dedi, hayır siz oturun dedi. Bayan otururken buna mersi dedi. Şimdi adam, benim de dikkatimi çekti ama fazla, işte otobüste yaşanan hadiseler. Adam da ayağa kalktı, benim yanımda dikeliyor. Biraz sonra kısıklığa doğru iniyor, kulağıma eğildi. Yahu dedi, Allah razı olsun diye bir duacık bekliyordum dedi. Yerden doldum, duadan doldum dedi. Şimdi bu mersi ne işe yarıyor dedi. Şimdi bu adam şuurlu birisi değildi davranışlarından. Kadın da öyle değil. Başının yarısı açık, çene altından bağlı, işte öyle birisiydi. Ama adam hala dua bekliyor. O Allah razı olsun arzu ediyor. Kimisi bunu küfre sokar, kimisi içerisinde bir şey var der. Sorun insanlara, çok çok fazla değiştirir, değerlendirir. Kimse zaten şuursuz. Allah razı olsun desen ne olacak, demesen ne olacak diye değerlendiriyor. Günümüzde bile. Şimdi bunun ötesinde bir şey söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Şafiiler ve büyük oranda Hanbeliler iki tarafa selam verdikten sonra imam selam verirler. Yani imam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah der sağa verir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah der sola verir. Ondan sonra Şafii olan bir kardeşimiz sağa ve sola selam verir. Bu nereden kaynaklanıyor? Hadis-i şerifteki F harfinden kaynaklanıyor. F takip et ifade eder. Peşinden demektir. Bunun üzerine demektir. Dolayısıyla sağa selam veriyor, sola selam veriyor, peşinden o da sağa sola selam veriyor. Ebu Hanife bunu böyle anlamıyor. İmam sağa selam verir, ben de peşinden sağa selam veririm. İmam sola selam verir, ben de peşinden sola selam veririm anlıyor. Şimdi bunun derinliğine girmeyeceğim. İleriye doğru devam edip gideceğim ama paylaşacağız bu nevi soruları. Şimdi Arabistan'da giderseniz Umre'ye veya Hacca, birçok defa yanınızdakiler size müdahale edecektir. Bir de onlar da yaygın. İmamla beraber selam verme. İmamdan sonra selam ver. F sonra manasına gelir. Takip et ifade eder. Onu demezler de İmamdan sonra selam verilir derler. Çünkü altında o yatıyor. Şimdi gidenler böyle bir ikazla karşı karşıya geliyor. Şimdi bu halkın değerlendirmesi. Bakın bir başka halkın, İmam Hatip mezunu olan ve bizimle Umre'ye giden bir kardeşimizin bana soru ve değerlendirmesi. Hocam diyor, burada bir şey dikkatimi çekti. Türkiye'de diyor cemaat imamla beraber selam veriyor. Burada diyor neden müezzinle veriyor? Hani imamın peşinden müezzin Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor ya. O da aynı hadiseyi nasıl algılamış? Türkiye'dekiler imamla veriyor. Buradakiler müezzinle veriyor. Alın size bakış açısı, bakış farkı. Garip de olsa, nasıl diyeyim, yani gülümsesek de, ama o insan bunu böyle aldı. Benim hiç aklıma gelmedi. Müezzinle.
garipsesek de yabancılasak da bunu böyle alıyor ve böyle değerlendiriyor. İnsanların bazen öyle bir bakış açısı yakalar bakar ki öbürünün aklına bile gelmez. Ve o bakış açısının daha doğru olduğuna inanır. Gerçekten Rabbimizin muradının bilgi birikimi var, iyi niyeti var, dil bilgisi yüksek ve bu insan böylenin doğru olduğuna inanıyor. Ve öyle hareket etmesi içtendir, samimidir ve doğru bulunmalıdır. Bunun örnekleri. Bu bakış açıları, değerlendiriş açıları ister istemez hükümlere tesir ediyor. Niye tesir ediyor tabii? Aslı nasıl diyeyim? Ayet ve net sabit olmayan, hadiste net sabit olmayan veya hakkında ayet hadis bulunmayan meselelerle ilgilidir. Yoksa ana gövdede sıkıntı yoktur, köklerde sıkıntı yoktur, ana dallarda kolay kolay sıkıntı yoktur. Bu mesele hep uç dallardadır ve bu da tabidir, fıkhın gereğidir. Bunun karşılığı. Şimdi sadece daha önce bir şey başlamıştık. Ebu Hanife'nin hakkında, diyelim ki Hanefi mezhebi hakkında kısa bilgi vermiştik. Daha uzun vereceğimizi söylemiştik. Arkasından Malikiler hakkında bilgi vermiştik. Şafii rahmetullahi aleyhin nasıl filizlendiğini, iki taraftan ilim aldığını Ahmed İbni Hanbel'i gündeme getirmiştik. Şimdi sadece müçtehitler bunlardan mı ibaretti? Hayır. Daha dünya kadar vardı. Alim dediğimiz çok vardı. Müçtehit, bugün bazılarını ölçmekte zorlanıyoruz. Müçtehit vasfı taşıyan insanlar ne kadardı? Bu konuda ihtilaf var. Bu konu ihtilaf var şunun için diyorum. Aradan zaman olduğu, geride belli görüşler kaldığı, eser kalmadığı için bu insanların çoğundan bütün ufkunu değerlendirmekte zorluk çektiğimiz için böyle söylüyoruz. Ve müçtehit dediğimiz zaman dini mübinin ahkamının dört bir tarafına bakabilen, hepsini zihninde yoğurup değerlendirebilen, ortaya neticeler kesinlikle çıkarabilen ve bu birikime sahip olan, hani ifade ederken de sentezci beyin diye ifade ettiğimiz, süzmesini, neticeye varmasını bilen beyinlere kastediyoruz. Şimdi alim adları zikrediliyor. Geçmişe yönelik bayraklaştırıyor bazıları da. Tekrar ediyorum. Bu o bahsedilen alimler gibi alim, İslam tarihinin içerisinde inanın 10 bin, 20 bin, belki 100 bin var. Ama İslam tarihinin içerisinde Ebu Hanife derecesinde, İmam-ı Malik derecesinde, İmam-ı Şafii derecesinde sentezci beyin dediğimiz süzüp çıkarabilen beyin ise belki 20 var, belki 30 var, belki 40 var. Çok yok. Bu gerçeği bir teslim edelim. Şimdi durmadan işte müçtehit çıtası düşürüle düşürüle herkesin oyuncağı haline getiren bir çıta oluşturuldu. Bu doğru değildir. Bu gerçekten ciddi bir rütbedir ve nasıl diyeyim, alından ter akması, gerçekten cüht ortaya konulması gerekir. Necip Fazıl'ın güzel bir cümlesi vardı. O diyordu, zannediyorum burada naklettim. İçtihat dediğin 270'lik bir engeldir diyor. 270 engel at yarışında büyük engeldir. En yüksek engellerdendir. Atlamak için sülün gibi tay gerek diyor. Şimdi tabii 270'lik bir engeli atlayamıyorsanız çiteyi 1 metre indirirseniz herkes atlar. Eşek de atlar. Şimdi böyle bir konuma getirilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Ve bu insanların kıymeti bu açıdan da bakınca bilinmelidir. Ama devre damgasını vurmuş, tesir etmiş, geriye talebeler bırakmış. Ciddi bir bilgi birikimi olan insanlar var. Mesela Mekke'de Süfyan İbni Uyeyne var. Oldukça alim bir insandır. Hicri 198 yılında vefat etmiştir. Dolayısıyla ikinci Hicri ikinci asrın alimlerindendir. Kufe çok büyük bir ilim merkezi haline gelmiştir. O yıllarda Ebu Hanife'nin dışında Süfyan-ı Sevri vardır. Hicri 161'de vefat etmiştir. İbni Ebi Leyla var. Hicri 148'de vefat etmiştir. Ebu Hanife'den 2 yıl önce. Ebu Hanife bu devlet tarafına meylettiği için Ebu Hanife ile aralarında sürtüşmeler de vardır. Ama ilim ehli bir insandır. İbni Şübrüme vardır. O daha sonraki yıllarda gelmiştir. Hicri 270 yılında vefat etmiştir. Tabii öncekilere gitmiyorum. Öncekilerden nasıl diyeyim, Abdullah İbni Mesud vardı,
onun talebesi, nasıl diyeyim,

Muhalla'nın sahibi İbni Hazım keskin zekadır yani kesinlikle. Dolayısıyla yine İbni Cerir et-Taberi var. 310 yılında vefat etmiş. Bunlar ilimle alemi dolduran insanlardandır. Mısır'da Leys İbni Sa'd var. Hicri 175 yılında vefat etmiştir. Yine Basra'da bildiğiniz gibi unutulmayacak insan Hasanül Basri rahmetullahi aleyh vardır. Güzel sözleriyle, dik duruşuyla, nasıl diyeyim, ibadetiyle, takvasıyla hem gönüllere hem akla hitap eden tavrıyla yer kazanan aziz bir insandır. Haccac bunu tehdit ediyor. Yani mesela Haccac tehdit ediyor. Haccac tehdidi nedir? Senden bize ulaşan bu haber nenin nesidir diye çıkış yapıyor. Haccaca cevap veriyor. Cevabını bile zeka doludur. Sana benden ulaşan her söz doğru değildir diyor. Bu bir. Benim her söylediğim de sana ulaşmıyor diyor. Daha çok var diyor, işte içimde daha çok var diyor ve daha çok şey söyledim diyor. Sana anlatılan hiçbir şeydir demek istiyor. Bunun üzerine Haccac mecburen açıklama hissediyor. Sen demişsin ki diyor, eskiden nifak gizliydi, şimdi elinde kılıcı bile var demişsin diyor. Şimdi o da doğru diyor. Eskiden insanlar duygusunu, düşüncesini söyleyebiliyordu. Şimdi nasıl diyeyim, baskı altında, dayatma altında insanlar duygusunu içte gizliyor, dışa farklı görüntü veriyor. Ve bu baskının, bu içte duyguları gizlemenin, inandığından farklı görünmenin kaynağı da kılıca dayanıyor, tehdide dayanıyor, dayatmaya dayanıyor diyor. Dolayısıyla söz yerinde bir söz diyor. Şimdi böyle bir zat Hasan-ı Basri var. Sonraki nesilleri ihya etmiştir. Yine Şam'da Evzai var. Hakikaten o da 157 yılında vefat etmiştir. Bunlar cihanı o yıllarda ilimle dolduran insanlardır. Gerçekten o yıllar büyük bir ilim deryası ve büyük bir ilim yarışı başlamıştır. Şimdi biraz daha bunların detayına, tahliline inerek inşallah onun üzerinde duracağız. Yaşayanları değerlendireceğiz. Belki onunla ilgili olarak daha önceden mezhebi yaşamayan ama ilimde payı olanlara da o yaşayanlarla bağı geldikçe inşallah dikkat çekeceğiz. Bütün bu insanların içerisinde, mezheplerin içerisinden biliyorsunuz amelde dört mezhep varlığını sürdürmüştür. Bunlar hangileridir? Bir, Hanefi mezhebi. İki, Maliki mezhebi. Üç, Şafii mezhebi. Dört, Hanbeli mezhebi. Şimdi İtikadı bu konuda saymıyorum. İtikadilerden halen canlılığını koruyan kimler var? Nasıl diyeyim? Selefiye biraz şekil değiştirerek devam ediyor. Ondan sonra Eş'ariye var, devam ediyor. Maturidiye var, devam ediyor. Şia ise akidesiyle, nasıl diyeyim, ameliyle ve siyasi duruşuyla tamamen farklı bir açıdan değerlendirilmesi gerekendir. İnşallah günü gelince onu ayrıca değerlendireceğiz. Ama bunlar gelmiştir. Hariciler devam etmemişlerdir. Bir müddet ortalığı kasmış kavurmuşlardır. Ama daha sonra tükendiklerini görüyoruz. Yine mesela Zahiri mezhebi bir zamanlar oldukça yaygın ve taraftar bulmuş iken Hera'da İbni Hazm'in çıkışıyla belli bir merhale kat etmişlerdir. Ama sonraki yıllara devam etme imkanı bulamamışlardır. Eğer diğer birçok insanı da bazı görüşlerini diyelim ki Hanefi mezhebindeki alimler almışlardır. Bazılarını Şafiilerde görüyorsunuz. Görüşleri diğerlerine karışmış olarak yaşıyor. Ama netice itibariyle diğer alimlerin, bir Evzai'nin, bir Leys İbni Sa'd'ın ve diğer nice insanların artık mezheplerinin devam etmediğini, gelmediklerini görüyoruz. Şimdi gerisin geri dönüp bir cümle daha söylüyoruz. Bu alimlerden hiçbirisi ben bir mezhebin başına geçeyim, o mezhebin imamı olayım, bir ekol kurayım, böylece bir sistem oluşsun, herkes benim peşimden gelsin duygusuyla. Hayır, böyle bir kuruluş olmamıştır, böyle bir gayret de olmamıştır. İsterseniz söze bu konuda İmam-ı Malik'le başlayayım şey olarak. İmam-ı Malik ne yapmıştır? Ta baştan başlamıştır. İman bölümünden, abdest bölümünden, taharet bölümünden, namaz bölümünden, hac bölümünden, devam ediyorum, alışveriş hukuku bölümünden bu alandaki hadisleri tekrar tahlil etmiş, incelemiş, müzakere etmiş, okumuş, okutmuş, paylaşmış. Onun bu metodu

Öyle bu medresesi giderek mezhepleşmiştir. Onu takip edenler, o üslubu koruyanlar, o hükümlerin, o akış seyrine inananlar ve bunu yaşatanlar, bu akılı yaşatanlar gün gelmişler. Maliki mezhebi böyle oluşmuş. Müdevvenetül Kübra var. Okunuşu müellifin adı Sahnun olarak da okunuyor. Bazıları Sühnun olarak da okuyorlar. Müdevvenetül Kübra 17 cilttir. Bu şahsın kaleme aldığı bir kitaptır. Ama bu bilgileri İmam-ı Malik'in talebesi Abdurrahman İbni Ebil Kasım İmam-ı Malik'ten rivayet etmiştir. Onun talebesi olan Sühnun da bütün bunu kaleme geçirmiştir. Bilgileri derlemiş, toplamıştır, kaleme geçirmiştir. Bakıyorsun o kitap ve bu nevi eserler işte Muvatta çevresinde toplanan, Müdevvene çevresinde toplanan insanlar bakıyorsunuz giderek büyüyor, kalabalıklaşıyor, aynı akışı, aynı bakış açısını sahip oluyorlar ve giderek bunun adı ne oluyor? Maliki mezhebi oluyor. Ebu Hanife hakkında hem vereceğim hem de mezhebinin oluşması hakkında bilgi vereceğim. Şu anda onunla dolayısıyla bu açıdan başlıyorum. Nasıl geliştiğini, neler yaşandığını inşallah birlikte paylaşacağız. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Ebu Hanife biliyorsunuz künyedir. Nerede bir Ebu görseniz künye olarak kabul edin, isim değildir hiçbir zaman. Şimdi günümüzde artık isimleşmeye başladı. Ebu Bekir diye ad konuluyor, o zaman künyeydi. Hicretin 80. yılında Kufe'de dünyaya gelmiştir. Babasının adı Sabit'tir. Dedesinin adı Numan veya Zevta olduğunda ihtilaf var. Zevta'nın lakap olduğu anlaşılıyor. Dedesinin adının Numan olduğu biliniyor. Yani dedesinin adını koymuşlar bir nevi Ebu Hanife'ye. Numan İbni Sabit, ben şimdi söyleyeceğim yani sıradışı olarak. Dolayısıyla kendi adı Numan'dır. Numan İbni Sabit İbni Numan olmuş oluyor. Yani Numan aynı zamanda dede adı. Dedesi Numan'ın babası Merzuban'dır. Kayıtlarda böyle geçiyor. Farsça bir kelimedir. Serhat Bey'i manasına gelir. Osmanlılarda zeamet diye bir müessese vardı. Sınır hudut boylarındaki beyler için kullanılırdı. Ve kendine arazi verildiği için zaim denir idi. O manaya da yaklaşık olarak Serhat Bey'i, Serhat boylarında oturan komutan Serhat Önderi demektir. Adı mı böyle acaba? Biz de Serdar diyoruz ya. Onun gibi adı mı acaba böyle yoksa ismi mi böyle? Bu bilgi bize çok net gelmiyor. Annesi Kabil şehrindendir. Babası Tirmiz'de yaşamıştır. Bilinenleri sıralıyorum. Nesa, Nese'yi diyoruz ya. Bir muhaddis var. Nesa şehrinde bulunmuştur bir müddet. Enbar şehrinde bulunmuştur. Ve daha sonra Kufe'ye yerleşmiştir. Ebu Hanife de bu sırada Kufe'de dünyaya gelmiştir. Babası olan Sabit, Hazreti Ali ile görüşmüş, ona hizmet etmiş. Hazreti Ali onu çok sevmiş. Sabit ve nesli için hayır ve bereket niyazında bulunmuş, ona dua etmiştir. Noktaladım. Ebu Hanife dolayısıyla Kufe'ye de dünyaya gelmiş ama aynı zamanda da Kufe'de yetişmiştir. Kufe en zirve ilim meclislerinden bir tanesidir. Bunun herhalde en büyük payı Abdullah İbni Mesud'a ait olsa gerektir. Çünkü gerçekten sadece Kufe'yi değil, Irak diyarını baştan sona neredeyse İlimle doldurmuş, talebeleri dört bir yana yayılmış, gerçekten bölgeyi bütünüyle bir ilim dünyası deryası haline getirmişlerdir. Bu ilimin merkezi şüphesiz Kufe'dir. Ebu Hanife'nin babası Sabit, varlıklı bir insandır, iyi bir tacirdir. Takdir gören, sevilen bir insandır. Birçok hocası olmuştur. Bu hocaların içerisinde en çok bağlandığı Hammad İbni Süleyman olmuştur. Hammad İbni Süleyman. Hammad İbni Süleyman'dan 18 yıl ders almıştır. Ebu Hanife, evet. Hammad radıyallahu anh hayattayken ilim meclisinin başına geçmemiştir. Artı bir halka kurmamıştır. Fetva vermemiştir diyemiyorum çünkü parlak zekası sebebiyle
Çocukken bile kendisine sık sık sorular sorduğu, bunlara çok zekice cevaplar verdiği kayıtlarımızda var. Onu çaresiz bırakmak için gayrimüslimin birisi soruyor. Minbere çıkmış, münazereyi oradan yapıyor. Bu sırada da yaşının 14 olduğu biliniyor. Haşa dediği cümle şöyle, şu anda Cenab-ı Allah ne yapıyor diyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de cevabı diyor oradan vermek istiyorum. Siz inin diyor, ben oraya çıkayım. Tamam diyor, cevap verilemeyecek ya. Oraya çıkıyor, oradan bütün cemaate sesleniyor. Cenab-ı Allah şu anda diyor, bunun gibi bir kafiri indirdi diyor, beni çıkarttı buraya. Şimdi sonra çok pratik zekalı olduğu, çok ikna edici cevaplar verdiği, ufkunun genç olduğu biliniyor. Onun için ama şunu diyebiliyoruz, hocası hayattayken ön plana geçmeye hiç çalışmadığı, böyle bir arzusunun olmadığı, ona hürmet ettiği, dolayısıyla nasıl diyeyim, kendini öne sürmediği, dik başlık etmediği, hatta böyle bir niyet taşıdığı bir başka şehirde ama kendine sorulan bir iki soru yüzünden vazgeçtiği, hocam ölünceye kadar böyle yapmayacağım dediği de naklediliyor. Ama bilinen bir gerçek, bu menkıbe midir, gerçek midir bilemiyoruz. Hocası ölünceye kadar ilim almıştır, halkasından ayrılmamıştır, nasıl diyeyim, öne geçmeye çalışmamıştır. Çok efendi bir insandır, nasıl diyeyim, terbiyeli bir insandır. Hocasına karşı da hürmetkar ve terbiyeli durmayı bilmiştir. Hocası vefat edince yaklaşık onun da 40 yaşında olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla kadar 40 yaşına kadar böyle bir ön plana geçmemiştir. Hocası vefat ettikten sonra arkadaşlarının da ısrarıyla dolayısıyla ilim halkasının başına artık o geçmiştir. Ondan sonra her şey belki de çok daha fazla değişmiştir. Çünkü 40 yaşının verdiği olgunlukla, pratik zeka ile o güne kadar yaptığı birikimle harekete geçince bütün ilim meclisi sanki yeniden hayat, yeniden can bulmuştur. Çünkü ondan sonra bakınız birçok insanımız onun bu kadar hürmetine rağmen hatta çocuğunun adına Hammad koymuştur. Oğlunun adı Hammad'dır. Hocasının çok sevdiğini anlıyoruz buradan. Birçok insanımız hocasının Hammad olduğunu veya ondan iyi bilmezler. Ebu Hanife'yi daha çok insan tanır ama o hocasına çok hürmet gösteriyor. Elbette ki sadece hocası o değildi. Misal olarak Zeyn İbni Ali, bu kimdir? Hazreti Ali'nin torunlarındandır. Zeynel Abidin diye maruf ve meşhur olan Ehli Beyt'ten olan insandır. Son derece hürmet gösterdiği ve kendisinden ilim aldığı insanlardandır. Zeyd bin Ali, lakabı Zeynel Abidin, ibadet edenlerin ziyneti demek. Çok abid birisidir, çok hayırlı birisidir. Şia'nın baş tacıdır ama ne hikmetse yolundan gitmiyorlar. Gittiğini iddia ediyorlar. Bu ayrı bir şeydir ama gitmek ayrı bir şeydir. Onu çok sevmiştir. Üstelik Zeynel Abidin onu hep o zaman da işte reyle amel ediyor ve benzeri şöyle şöyle ediyor. Sünnet-i seniyeyi çiğniyor gibi lafların üzerine Zeynel Abidin yaşça büyük olmanın, nasıl diyeyim, aynı zamanda ibadete düşkün olmanın bilgi birikiminde yüksek, onu ikaz etmek istemiştir. Biraz da acı ikazla cümleye başlamıştır. Cümlenin sonu dostlukla bitmiştir, hürmetle bitmiştir, talebelikle bitmiştir. Çok sevmiştir onu ve Zeynel Abidin'den çok istifade etmiştir. Dolayısıyla Ehli Beyt'in nasıl, ne derece sevdiğini daha sonraki konuşmalarından, yakınlıklarından, sıcaklarından da böylece anlıyoruz.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi

0: Kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye. Evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
7: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Geldim geldim. Hemen o var. Yani Muhammed Bakır yaklaşık olarak Cafer-i Sadık ve bu Cafer-i Sadık hemen hemen nedir? Yaştaşıdır. Ama yaştaşı olmasına rağmen Ehl-i Beyt'ten olduğu için ona hocası gibi hürmet etmiştir. Yakınlık göstermiştir. Cafer-i Sadık da onu sevmiştir. Muhammed Bakır da sevmiştir. Onlarla iç içe olmuştur ve onlardan çok şey almıştır. Bu devresinden bir nevi Ebu Hanife'nin şu halini görüyoruz. 40 yaşına kadar bu gemi bu limana yaklaştı. Bu gemi bütün yol ihtiyaçlarıyla dolmalıdır anlayışıyla yola çıkmıştır. Bunu Hammad'dan almıştır. Bunu başka hocaları da var, onlardan almıştır. Bunu da nasıl diyeyim, Zeynel Abidin'den almıştır. Bunu Cafer-i Sadık'tan almıştır. Kısaca dolu dolu bir ilim haline, küpü haline gelinceye kadar sabır ve sebat etmiştir. Daha sonra ilmini yaymaya başlamıştır. Dört bin, hoca şöyle, yani eskilerin bir üslubu var. Kimden bir şey duysalar onu hoca kabul ediyorlar. Bu güzellik, duydukları da sıradan söz değil. Yani bakınız, hadiste şeyhi derler. Şeyhinden bir hadis almıştır, şeyhi diyorlar. Hadisteki üstadı demek. Şimdiki şeyh gibi manası değil. Dolayısıyla kimden hadis duysa, kimden nasıl diyeyim ilim ifade eden gerçek bir şey olsa onu hoca zincirine ekliyorlar. Ve ona hürmet ediyorlar. Dolayısıyla bu açıdan da değerlendirmeli. Evet, yani ama en çok ilim aldığı, iç içe olduğu insanlar bunlardır. Şimdi belki sonra yad etmeliyim ama burada bir şey daha. Ebu Hanife rahimullah, hani Yunus'un da bir Molla Kasım var ya, nasıl diyeyim, hadis ve naslarla amel eden Molla Kasım'a gerçekten ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla hadiste olmayan, ayette olmayan, şer'i üsluba uymayan şeylere Ebu Hanife kızar. Kırılır da. Doğru da bulmaz. Yapısında bu var. O devirlerin yaşça da kendisinden biraz daha yaşlıca olan Muhammed İbni Sirin var. Alim ve fazıl bir insandır. Tabi alimlerinden kabul edilir. Muhammed İbni Sirin'in son devirlere intikal eden en büyük özelliklerinden bir tanesi rüya tabiridir. Alimdir, fazıldır, çok rüya tabir eder. Ebu Hanife de rüya tabiri yüzünden ona çok kızarmış. İlmine de rüya tabirine merakı yüzünden, hani ilimde suhulet deniyor, kolaylıkçı, nasıl diyeyim işte rivayetlerde kolaylıkçı, bu gözle bakarmış. Bir gün kendisi Peygamber Efendimizin kendisini kabrini kazarken görüyor rüyada. Elleriyle Peygamber Efendimizin kabrini kazıyor. Nasıl diyeyim, kabirde biriken toprakları da durmadan sağa sola saçıyor. Yeniden kazıyor, yeniden saçıyor, boşaltıyor çukuru. Yeniden kazıyor, yeniden saçıyor. Bu atmosfer içinde bir uyanıyor, kan ter içerisinde ve buraya kendisini çok tesir etmiştir. Merak ediyor, soramıyor, tevhide ihtiyaç var. Bu tevhili en iyi bilen, en meşhur Muhammed İbni Sirin. Muhammed İbni Sirin'e de soramıyor. Kızdığını biliyor Muhammed İbni Sirin de ona. Sonunda yanında çalışanlardan bir tanesine diyor ki, bu rüyayı benim gördüğümü söyleme diyor. Rüyayı ona anlatıyor. Benim gördüğümü söylemeden ona diyor aktar, ondan nasıl tevil ettiğini merak ediyorum, rüyayı yorumlasın diyor. Yanında çalışan işçi de gidiyor, sanki rüyada gördük ki diye başlayarak kendi görmüş gibi rüyaya da anlatıyor. Rüya bittikten sonra Muhammed İbni Sirin gözlerine bakıyor. Git diyor, Numan'a söyle diyor. Bu rüyayı sen göremezsin diyor. Allah'a şükretsin ve dua etsin diyor. O Allah Resulü'nün ilmine tabi diyor. Onu öğrenecek diyor. Onu cihana dağıtacak diyor. Bahtiyar olacak diyor. Ecre vesile olacak. Tebriklerimi söyle, selamımı da söyle diyor. Şimdi adamcağız kalkıp geliyor. Ebu Hanife rahimullah'ın o günden sonra Muhammed İbni Sirin'i çok fazla tenkit etmediği yine kaynaklarımızda onun hakkında yazılan kitaplarda yer alır. Şimdi İlim halkasına geçtikten sonra Ebu Hanife'nin daha önce sizinle paylaştığımız gibi müzakere yolunu seçtiğini görüyoruz. Bu yolu kim seçer? Kendine güvenen insan seçer. Her şeyden evvel. Niye? Bir meseleyi ortaya getiriyor. Sonra diyor ki bu mesele hakkında nerelerden delil alabiliriz? Şu ayetler delil olabilir. Tamam. Şu hadis-i şeriflerin şu bölümü delil olabilir. Tamam.
Bu ayetin, bu hadisin bütününü alabilir miyiz? Alırız, alamayız. Tartışıyor. Şimdi tartışma sırasında zaman zaman talebesinin fikri istemediği istikamete giderse hemen hani suyu yol veriyorsunuz da siz gitsin şu bitkileri sulasınız diyorsunuz. Su oradan bir yol buluyor, başka tarafa gideceği zaman önüne bir kürek toprak atıyorsunuz. Su istediğiniz yola doğru gidiyor. Bahçe sulayanlar varsa bilirler. Önünü açarsınız, gitmek istemediği yere de toprak atarsınız. Tamam, önünü temizlersiniz. O da zaman zaman bir kürek toprak atıyor, ilim toprağı atıyor. Buraya gidersen buraya çıkar diyor. Dolayısıyla yoğura yoğura yoğura meseleyi ciddi bir noktaya kadar tartışıyor ve getiriyor. İlmine güvenen ve iyi niyetine güvenen insan gerçekten böyle yapar. Vaktiyle bir hocamız vardı. Fıkıhta da zannediyorum dünyanın bir numarası oydu. Türkiye'de biz ne yazık ki medyatik olanları daha çok tanıyoruz. Türkiye onu tanımadı bile. İlim ehli olan insanlar tanıyorlardı. Bizim de dersimize giriyordu. Hatırlıyorum, ölü topraklarla ilgili bir hadiseydi, vardı. Bir gün bizi çok severdi. Hocam dedim, kitaplarınızdan çok istifade ediyoruz ama zihnimi kurcalayan bir mesele var dedim. Ölü toprakların ihyasıyla ilgili. Şimdi ben bir iki cümle daha söylemeden 90 yaşına yaklaşmış bir insandı. Kollarını sıvadı. Yaşlı kollarını. Masaya oturdu, geç karşıma dedi. Sen benimle güreşmek istiyorsun. Şimdi ta hocam dedim, hayır dedim. Yani böyle hakikaten zihninde fıkha oturmayan çerçeve var. Buna güreş derler dedi. İlmin güreşi böyle olur dedi. Geç dedi. Zorla oturttu benim. Orada da arkadaşlar var. Anlattım. Şimdi baştan anlat bakayım dedi. Baştan anlattık. İnanın söyledikten sonra diğer arkadaşlara döndü. İlim bu dedi. Ben böyle talep istiyorum. Kırılmadı ve sonra kitabı değiştirdi. O bölümü değiştirdi. Bir iki gün sonra üniversiteye gittim. Ya sen şeyhe, hepsinin üstadı. Sen şeyhe ne yaptın? Şöyle etmişsin, böyle etmişsin. Anlata anlata bitiremiyor. Şimdi bütün bunlar yaşanırken aklıma bir şey geldi. Ben bunu Türkiye'de yapsaydım üzerime çullanırlardı. Hayat hakkı vermemek için de çırpınırlardı. Üniversitede bunu kendi hocana, nasıl diyeyim, bir profesöre, herhangi birisine yapsan o insan ilmine güveniyordu. Gözümüzde değer kaybetmedi, yükseldi. O insan doğruyu bulmak istiyordu. Olunması gereken budur. Bu insana değer kaybettirmez, değer kazandırır.

Gözümüzde büyüdü. Zaten büyüktü, büyüdü. Şimdi gerisin geri gele şöyle. Ebu Hanife bütün talebeleriyle müzakere etmekten çekinmemiştir. Yoğurmuştur. İlim yoğrula yoğrula bir noktaya gelince şimdi demiştir. Şöyle desek. Şu hüküm var. Şunun neticesi şudur. Şu mesele şuna bağlanır. Şuna buna itiraz olan var mı? Yok. O zaman kayda geçiyor. Kayda öyle meseleler geçmiştir ki bazen günlerce sürdüğü olmuştur müzakerenin. Ve neticede kayda geçtiğinde, neticelendiğinde hani bitti noktalanınca camiden tekbir sesleri yükselmiştir. Dışarıdaki insanlar Ebu Hanife ve talebeleri bir noktayı daha neticeye bağladılar denmiştir. Bilinir hale gelmiştir. Böyle bir müzakere yolu seçilmiştir. Bu yoldan Hanefi mezhebine şura mezhebidir ifadesini kullanan da var. Şimdi bu mezhep kurma değil. Yani nedir? İlmi müzakere ederek karara bağlamak ve bu kararın talebeleriyle diğer ilim ehliyle paylaşmaktır. Ve neticeye bağlayıp doğruyu bulma çalışmasıdır. Bunlar maddeleniyor. Bunlar kitaplarda yerini alıyor. Bunlar kayıtlara geçiyor. İşte bu yolu daha sonra takip edenler ne oluyor? Hanefi mezhebinden oluyorlar ve Ebu Hanife'nin yolunu takip eden insanlar oluyorlar. Tekrar ediyorum. Ne o ne de bir başkası gelin ben size siyasi parti kuracağım der gibi, futbol takımı kuracağım gibi parti kurmamıştır, mezhep kurmamıştır. Dolayısıyla böyle bir ilmi metodun, ilmi takip edişin neticesi olarak her geçen gün hükümlere, yenilere hükümler eklenmiştir. O hükümlerin içerisine giriniz. Ticaretin ne girdapları var orada? Birçok insanın aklının bile ermediği, nasıl diyeyim, savaş hukukunun zikzakları var orada, devlet arası hukukun var orada, kefaret vekaletin var orada. Daha niceleri var, niceleri var. Yani şey olarak aile hukuku var, aile hukuku detayları var, miras hukuku var, var da var. Yani daha neler var? Bütün bunlar gelerek Ebu Hanife hayattayken yerini bulmuş, nasıl diyeyim, koskoca bir hukuk sistemi oturaklaşmıştır. Şimdi buna pratik hayatın içerisinde oluşunun ilmi kadar pratik hayatın içinde oluşunun da tesir olduğu zikrediliyor. Pratik hayatın içerisinde ne vardı? O çok iyi bir tüccardı. Babasının da kendisinin de kumaş ticareti yaptığı, özellikle nasıl diyeyim, pamuk ve ipekli kumaşlar üzerine en güçlü tüccarlardan birisi olduğu biliniyor. O da varlıklı bir insandır. Güzel giyinen bir insandır. Hem güzel giyinen bir insandır, hem başkalarını giyindirmekten zevk alan bir insandır. Ahlaki tarafına baktığınızda tek kelimeyle enfestir. Son derece cömerttir, son derece iyilikseverdir. Ticaretinde dostu düşmanı neredeyse pürüz yoktur. Bunu şunun için söylüyorum. İlmi açıdan kendini tenkit eden, hadis açısından zayıf bulan, fıkıh karıştırıyor diyorlar, hadise zayıf buluyorlar. Esasen hadis nasıl diyeyim, hadise fıkıh karıştırmıyor. O fıkıh naklediyor, hadis nakletmek yerine neticelenmiş bilgi naklediyor. Onun içerisinde hadisten cümleler de var, öyle zannediliyor. Hadisi hadis gibi rivayet ettiği zaman hadis olarak rivayet ediyor çünkü müsnedi var. Onda hiçbir pürüz yok. Ama diyelim ki bilgi aktarırken hadisle bilgiyi bir kelime ilave etmeyeceksin hadise, çıkartmayacaksın da. Ama o ne yapıyor? Fıkhi bilgi aktarıyor. İçerisindeki bazı kelimeler hadisten alma. Hatta bazıları ayetten alma. Dolayısıyla iyi bir ravi kabul etmiyor hadisçiler onu. Ama o onlara ravi olmak için aktarmıyor. Bu ayrımın esasen yapılması lazım. Şimdi yine bu konuda ufku geniş ve dar olan bir tanesi, hadis geliyor, ravileri zikrediyor, sahabi, zincir geliyor, geliyor, geliyor. O ravilerden birisi de Ebu Hanife. Sonraki nesillere de Ebu Hanife kanalından gitmiş. Bu hadise de tahkik yapan insan kitabın altına, dipnotuna bu hadis zayıftır. Çünkü zincirde Ebu Hanife vardır, Ebu Hanife hadisçiler zayıf bulmuşlardır der. Altına da adını da yazmış Afganlı bir talebe, hadisle hükmeden Ebu Hanife diyor. Hadis Ebu Hanife'ye kadar sahih yolla geliyor.

Ondan rivayet eden de sika, güvenilir bir insan. Altını yazmış, salak diyor. Hadislerine amel eden Ebu Hanife diyor. Ebu Hanife'ye kadar hadis sahih gelmiş. Sen sonrasına hükmeden o hüküm koyan ortaya, sonra tarafına geçişine diyor zayıf diyorsun. Düşünün, İmam Şafii'ye kadar hadis sahih geliyor. İmam Şafii bu hadiste hüküm veriyor. İmam Şafii zayıf buldukları için hadise zayıf diyorlar. Bunu anlamayacak kadar salaksın, laf bari söyleme diyor. Ya dipnot el yazısıyla kalemle yanına not düşmüş, kitap kütüphanenin kitabına not düşmüş, okuyunca güldüm. Şimdi bu nevi hatalar işlenmiştir. Bunu şunun için söyledim. Bakınız, hadiste söz söylüyorlar. Nasıl diyeyim? Re'yi çok kullanıyor diyorlar. Hatta bidatçılıkla bu re'yi kullandığı itham edenler de olmuştur ve benzeri. Ama dostu düşmanı hiç kimse ticaretine laf söylememiştir. Ticaretinde en küçük bir tenkit bile hiçbir kaynakta görmüyoruz. Tersine ticaretiyle ilgili hatıralarını yan yana koysanız hepsi birbirinden güzel olarak çıkıyor. Bir kadıncağız ona kumaş satmaya gelmiştir. Kadına dediği cümle şudur: İstediği 4 dirhemdir. İstediği belli bir meblağdır. Sen bu kumaşın değerini biliyor musun demiştir. Kadıncağız bilmiyorum. Ha, 100'dir. 4 dirhemlik hatırası başka. 100 dirhem demiştir. Sen bu kumaşın değerini biliyor musun demiştir. Kadın o zaman 200 demiştir. Ebu Hanife görmüş demiş daha değerli. 300 olur mu demiş. Daha değerli demiş. En iyisi sonunda 400 önünde en iyisi demiş. Sen kumaştan anlayan bir iki insan bul demiş. Şu anda ben tacirim, sen satmak istiyorsun. Kumaştan anlayan insan bul. Bu kumaş değerli kumaş demiş. 600 almıştır daha sonra. Kadın gitmiş, anlayan bulmuş, gelmiştir, takdir etmişlerdir. Bunun için kadının da artık gönlü olsun, kumaşın değerini bilsin diye kendisinden başka kumaşçı bulunmasını istemiştir ve onların yanında kumaşı 600'den satın almıştır. Yapısı genellikle böyledir. Dolayısıyla ticaretiyle ilgili konularda dediğim gibi kendini başka türlü itham edenler onu asla bu yönüyle itham etmiyorlar. Hiç rastlamadık, hemen hemen hiç yok. Siyasi duruşu ayrıca değerlendirmeye değerdir. Ömrünün 52 yılı Emeviler devrinde geçmiştir. 18 yılını da Abbasiler devrinde yaşamıştır. Emeviler devrinde Emevilerle anlaşamamıştır. Hem de hiç anlaşamamıştır. Duygularını, düşüncelerini saklamamıştır. Soru sorulduğu zaman susmamıştır. Siyasi bir mesele geçtiği zaman doğru ne inanıyorsa onu söylemiştir. İbni Ebi Leyla ile arasındaki ihtilafların birçoğu da bu noktadandır. Çünkü İbni Ebi Leyla devletin kadısıdır. İbni Ebi Leyla bir konuda hüküm verilince, aynı hüküm Ebu Hanife'ye sorulunca, hele bir konuda tam 6 tane yanlış birden işlemiş demiştir. Hepsini sıralamıştır. İbni Ebi Leyla cevap veremeyince gitmiş şikayet etmiştir. Şimdi şikayet ediyorsunuz ama önüne delil sürmeniz lazım. Haklılığınızı ortaya koymanız lazım. Ya o delil sürüyorsa, haklılığını ispat ediyorsa, bu sefer sıkıntı başlıyor. İlk önce fetva vermesini yasaklıyorlar. Daha sonra kendileri de fetvasına ihtiyaç duyuyorlar. Onlar da muhtaç. Sonra kaldırılıyor. Bakıyor ki bu doğru değil. Olmuyor. Bir de çok tenkit görüyorlar. Olmuyor. Çok sürmüyor mu zaten? Arkasından nasıl diyeyim? Devlet mührünü onun taşımasını istiyorlar. Böyle bir görev veriyorlar. Ebu Hanife reddediyor. Daha sonra ilim ehlinden bazı dostları diyorlar ki bakın biz de diyorlar devlette görev almak zorunda kaldık. İnan hiçbirimiz bunu isteyerek yapmıyoruz. Sıkıntı var, saldırı var, acı çekiyoruz. Sen de diyor suyuna git diyorlar. Verdiği cevap şudur: bunlar hak gasbi için karar verecekler diyor. Altını ben mühürleyeceğim. Birisinin cezalandırması için ferman çıkartacaklar. Altını Ebu Hanife mühürleyecek. Ölsem de yapsam diyor. Geri adım attıramıyorlar. Dolayısıyla Emevi halifesi Mervan İbni Muhammed'in zamanında Irak valisi Yezid İbni Ömer İbni Hübeyre diye maruftur. Onun tarafından hem hapse atılıyor, bölgesinin valisi tarafından,

de hapiste işkence çekiyor. Buradan da çok tahammüllü olduğunu anlıyoruz. Hiçbir işkenceye gık dememiştir. Bağırmamıştır. Duyulmamıştır bağırdığı. Daha sonraki yıllarda Rabbim sabır ver dediğini Abbasiler devrinde duyuyoruz. Bu devirde cellat dayanamamıştır. Gitmiştir ilim ehline. Ya şu adamla konuşun da akıl öğretin. Kıpırdamıyor. Geri adım atmıyor. Sonunda ölecek demiştir. Yani celladını bile yumuşatmıştır. Adamcağız dayanamamıştır. Gitmiştir. Yani şuna bir nasihat edecek yok mu? Bu elimizde ölecek diyerek çevreden adam aramıştır. Rica etmiştir. Bu adamı ikna edin diye. Daha sonra Ebu Hanife'ye arkadaşları geliyorlar. Ebu Hanife'nin reddedeceğini bildiği için bir akıl öğretiyor, bir akıl tavsiye ediyorlar. Arkadaşlarla bir cellat da, nasıl diyeyim, gardiyan da, hapishanenin müdürü diyelim, gardiyanı da, hatta vali de bıkmış, ne yapar durmuş, bırakmak için bahane arıyor. Bir bahane bulsa bırakacak, ona şey dedirtiyorlar. Arkadaşlarla bir istişare edeyim, düşüneyim de diyorlar. Bunu demese düşüneceğin de ne düşüneceğin demen de bir vali de gardiyan da bilmem ne de hepsi Ebu Hanife'yi bırakıyorlar. Yani adamlara sabrıyla, sebatıyla, dik duruşuyla tabiri caizse adamları yıldırmış. İradelerini çökertmiş. Ebu Hanife'yi bu cümlesinin üzerine bırakıyorlar. Kırbaçlar fayda vermiyor. Cellat yumuşuyor. O geri adım atmıyor. Böylece bırakılıyor. Dolayısıyla Ebu Hanife rahimullah hapisten çıkınca düşünmek için atına biniyor, doğru Mekke'ye gidiyor. Gelmiyor bir daha geri. Mekke-i Mükerreme'de kalmıştır. Mekke-i Mükerreme'de hakikaten kalması ayrı bir verim olmuştur. Çünkü orada Mekke-i Mükerreme'de Abdullah İbni Abbas'ın talebeleri vardır. Onların ilmi vardır. Onlarla müzakere etmiştir. Onların çoğuna ders okutmuştur. Beytullah'ın çevresi onun sayesinde yepyeni bir ilim halkalarına, canlılığına dönüşmüştür. Böylece Mekke'deki ilmi de kendi ilmine, tabii o talebelerden sadece ilim veren değil, ilim almasını da bilen bir insandır. Müzakere edince aynı zamanda ne yapıyorsunuz? Karşınızdaki insanın fikrinden de siz istifade ediyorsunuz. Ona veriyorsunuz, oradan alıyorsunuz, ufuk açıyorsunuz, karşınızdaki insan sizin ufkunuzu açıyor. Bazen hiç beklemediğiniz insan çok farklı bir şeyi gündeme getiriliyor. Sizin de nasıl diyeyim bakış açınıza bu tesir ediyor. Gerçekten bu yıllar oldukça verimli yaşanmıştır. Bu yıllar her ne kadar 6 yıl Mekke'de kaldığı söyleniyorsa da bu tam uyuşmuyor. Tam uyuşmuyor çünkü bu arada mutlaka Kufe'de olması gereken bir devre de var. Hatıralardan bu ortaya çıkıyor ama daha sonraki yıllarda da biliyorsunuz Ebu Hanife sık sık Mekke'ye gitmiştir, hacca gitmiştir, bilgi alışverişi yapmıştır, sık hac eden bir insan olmuştur. Böylece ilim ehliyle de görüşme imkanını elde etmiştir. 6 yıl sürmediğini anlıyoruz bu devrenin ama sonraki yıllarla birbirine ekleyince daha fazla da sürdüğü anlaşılıyor. Şimdi Mekke'den daha sonra nasıl diyeyim gitmiştir artık Emeviler ve Abbasiler gelmiştir. Dolayısıyla o devrede Ebu Hanife rahimullah da Mekke'den gerisin geriye dönmüştür. Abbasileri baştan Allah Resulü'nün sülalesi çok daha iyi yaparlar, ibret alırlar. Yaşanan hadiseler onları olgunlaştırmıştır. Zalimler hakkında neler dediğini onlar duydular. İnşallah aynı hataları işlemezler demişlerdir. Ama Abbasilerin yaptığı, Emeviler ne yaptıysa biz de öbür türlüsünü yaparız olmuştur. Hiçbirisi işlerinde Ömer İbni Abdülaziz gibi olmamıştır. Hulefe-i Raşidin gibi olmamıştır. Üstelik elimizden onlar daha Resulullah'a nesep olarak yakın alırlar korkusuyla Ehl-i Beyt'e de Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in torunlarına da soğuk, uzak davranmışlar, itmişler, hak gaspına uğratmışlar ve onları kıpırdamaya mecal vermeyecek şekilde adım adım takip ettirmişlerdir. Bu iktidar hırsı garip bir hırs.
İzahı da zor bir hırs. Dün de öyle, bugün de öyle, herhalde yarın da öyle olacak. İzahı çok zor bir şey. Onlara nefes aldırmamıştır. En az Emeviler kadar bu hususta Abbasiler de ne yazık ki vehimle hareket etmişlerdir. Ve haksızlıklarını haksızlıklar ekleyince Ebu Hanife'nin ümitleri kırılmış ve Abbasilerden de uzak durmayı tercih etmiştir. Emevilere uyguladığı dik duruşu, uzak duruşu aynısını Abbasilere de göstermeye başlamıştır. Onun cemiyet üzerindeki tesirini, insanlar üzerindeki bıraktığı intibayı bilince hemen hemen devrinde gelen her halife ona yüklenmiştir. Sonunda halife Ebu Cafer Mansur'un kadılık teklif ettiğini ve ısrarcı bir şekilde ona kadılık teklif ettiğini görüyoruz. Hem kadılık teklifini reddetmiştir. Huzura çağrıldığında huzura söylediği sözler de bu reddi çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Üstelik sadece nasıl diyeyim halifenin kadılık teklifini değil gönlünü almak için gönderdiği hediyeyi de geri çevirmiştir, reddetmiştir. Şimdi hediye yüzünden bunu bari niye reddediyor diye tavır mı var, bize karşı mı, için için düşmanlık mı besliyor diye bunun içinde huzura götürülmüştür. Mansur'a kullandığı çok net konuşan bir insandır. Cümle şudur. Bu hediyeyi bana devlet hazinesinden gönderdin. Evet. Ben cihat meydanındaki gazi miyim? Bana maaş mı verdin? Yoksa bir mücahidin evde bakımsız kalan çocuğu muyum? Beni kollayıp gözetiyor musun? Veya devletin bir işini gören bir insan mıyım? Bana bunun ücretini ödüyorsun. Bunu cebinden ödeseydin, hediye kabul edilir şuuruyla ederdim. Ama daha devlet hazinesinden benim mal hakkı alma hakkım yok. Ben varlıklı birisiyim. Mücahit de değilim, yetim de değilim, bakıma muhtaç da değilim. Böyle bir hediyeyi nasıl almamı beklersin benden diyor. Halife susup kalıyor. Adam gibi hediye verseydi adam gibi alınırdı. Kendi kendine çukura düşmüş oluyor. Diş geçiremiyor, bırakılıyor. Şimdi daha sonra yine bir yolu bulunuyor ve Ebu Hanife yine ikinci bir devrede de hapse çekiliyor. Bu hapis devresinde günlük hapisten çıkarılıyor. Öbür hapislerin de görebileceği bir yerde günlük 10 kırbaç yiyor. Kayıtlarda bir de bir gün ne oldu ne bitti bilemiyoruz ama 110 kırbacı peş peşe yediği kayıtlıdır. Yalnız bu rivayetler çok net olarak böyledir diyemeyeceğimiz yapıda. Ama şu çok net. Hapse atıldığı çok net. Baskı ve dayatma gördüğü net. Hapiste mi, hapisten sonra mı vefat ettiği net değil. Bir kaynağa göre hapiste öldüğü biliniyor. Bu işkencelerin meyvesi olarak öldüğü, vefat ettiği biliniyor. Bu biraz da Abbasilere karşı tavrı olanların çok dile getirdikleri bir hakikat. Öyle diyelim, gerçekten öyleyse. Bir kısmı da hayır diyorlar artık. Orada da dayanamadılar. Orada da sabrı, sevatı artık oradakileri bıktırdı. Sonra hapisten salıverildi ama ondan sonra çok yaşamadı. Yani şu gerçekten biliniyor. Bu hapis hadisesinden sonra ders halkasının başına hiç oturamamıştır. Dolayısıyla bu acaba bırakıldı da evinde mi vefat etti? Yoksa hapiste mi vefat etti? Görülmediği için insanlar arasında çok net olarak bilinemiyor. Çok ciddi bir töhmet daha var. Hapishanedeyken zehirlendiği. Bir başka rivayet gerçekten zehirlendiği ama hapishanede ölmesin, dışarıda ölsün diye serbest bırakıldı. Bu ihtimal oldukça yüksek. Ama bu aziz insan bu hapishane hadisesinden sonra çok fazla yaşamamıştır. Bu dünyadan ayrılmış gitmiştir. Geride binlerce talebe, binlerce meseleyi çözülmüş mesele bırakarak gitmiştir. Daha önce bir şey söyledim. Ebu Hanife'nin ilmi nesebi Hammad İbrahim en-Nehai
onun hocası

amelen ibadeti konusunda da kimsenin söz söyleyemeyeceği, gerçekten ilmiyle amel eden, ibadetine son derece düşkün olan bir insan olarak da tarihe geçmiştir. İlimdeki sıralaması yaklaşık olarak şöyledir. Biliyorsunuz ona soruyorlar. Allah'ın kitabında ne bulursam onunla amel ederim. Allah Resulü ne buyurduysa onu alırım. Resulullah'ın buyruğunun dışına çıkmam. Rivayetler farklı ise değerlendiririm. Raviye bakarım. Allah Resulü'nün buyruğunun dışında bir hüküm vermem. İcmadan Allah Resulü'nün sahabilerinin icmasını reddetmem. O ne diyorsa onunla amel ederim. O günün onun önünde biliyorsunuz hemen sahabiler vardır. Onunla amel ederim. Sahabinin sözü varsa onu dahi delil kabul ederim. Sahabinin sözü İmam Şafii tarafından delil değildir ama onca delildir. Eğer sahabiler, yani sahabi sözü değil, sahabinin kendi söylediği söz, Resulullah'tan naklettiği değil. O zaman hadis oluyor biliyorsunuz. Sahabi bir söz söylediyse onun sözünden de dışarı çıkmam. Sahabiler kendi aralarında ihtilaf etmişlerse daha fakih, daha alim olanınkını tercih ederim. Söz tabiiye gelince onlar insansa, ilim ehliyse ben de insanım diyor. Hum rical ve nahnu rical. Onlar insanlarsa biz de öyleyiz diyor. O benim için delil değildir artık diyor. Böyle bir sıralama. Dolayısıyla tekrar ediyoruz. Ebu Hanife'yi reyle itham ederken yeniden düşünsünler. Ayetin olduğu yerde bir şey söylemem. Hadisin olduğu yerde öyle. Sahabi sözüne değer veririm. Sahabi ihtilaf etmişlerse hangisi daha uygundur diye seçerim. Ondan sonra niye geliyor? Ondan sonra kıyas başlıyor. Ondan sonra başka noktaya intikal ediyor. Dolayısıyla delil sıralaması nasıldır? Böyledir. Söz geldikçe nasibiniz olursa bazı şeyleri yeniden paylaşacağız. Ama Ebu Hanife dünya kadar talebe yetişmiştir. Bunların arasında yaşça en büyük olanlarından bir tanesi esasen Züfer. Ama Züfer çok genç yaşlarda vefat etmiştir. 57 yaşında vefat etmiştir. Ebu Hanife'den 7 yıl sonra vefat etmiştir. Geride de eser bırakmadan vefat etmiştir. Dolayısıyla onun sözleri, onun görüşleri diğer arkadaşlarının İmam-ı Muhammed'in kitaplarında, Ebu Yusuf'un kitaplarında ve Hanefi kitaplarında yer almıştır. Ama geride eser bırakmadan gitmiştir. Dolayısıyla Hanefi mezhebinin üzerindeki tesiri çok derin değildir bu yüzden dolayı. Ama mezhebin içerisinde görüşleri hep değer taşır. Çünkü kıyas konusundaki kabiliyeti son derece zengindir. Keskin zekalı birisidir. Ebu Yusuf oldukça gündeme geliyor. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh Hicri 113 yılında dünyaya gelmiştir. 182 yılında vefat etmiştir. Ebu Yusuf'un adı Yakup'tur. Ebu Yusuf demek o da künye demek hemen Yakup'tur. Baba adı İbrahim'dir. Dede adı Habib'dir. Habib Ensar'dandır. Sahabidir. Kufe'de doğmuştur. Fakir bir ailenin çocuğudur. Ebu Hanife'nin yardımlarıyla okumuştur. Ebu Hanife ona hem burs vermiş, ilmi olan düşkünlüğünü görünce hem de okutmuştur. Günlük çalışan evine yevmiye götürmesi gereken bir insandır. Ebu Hanife'nin halkalarına takılınca eve yevmiye gitmemeye başlamıştır. Bir gün ilim meclisindeyken kapıdan fırtına gibi annesi içeri girmiştir. Bunu kolundan yakalamıştır. Ebu Hanife'nin de duyacağı, herkesin duyacağı bir şekilde söylediği cümle şudur. Sen Ebu Hanife ile ne aşık atıyorsun? Onun yemeği pişmiş, önüne düşmüştür. Sen öyle misin diyor. Sen evin ihtiyacını gidermek zorundasın. Kalk diye kaldırıyor. Ebu Hanife rahimullah hiç ses çıkartmıyor. Dersler bittikten sonra öğrencilerine, talebelerine diyor ki, gidiniz diyor, Yakup'un ustasının Yakup'a ne kadar yevmiye verdiğini öğreniniz diyor. Gidiyorlar, öğreniyorlar, gelip haber veriyorlar. Ebu Hanife onu halkaya çağırıyor. Her gün eline yevmiyesini veriyor. Ve onu böyle okutmuştur. Nasıl diyeyim? Dolayısıyla bursun
Burs üstazları, hani her boksörün şeyhi Musa.

Adır derler. Pehlivanların şehir nedir? Ne diyor? Piri. Piri Hazreti Hamza'dır. Herhalde bursların piri de Ebu Hanife Rahimeullah'tır. Talebesinin bursunu vererek okutmuştur. Tabi Ebu Yusuf daha sonra Abbasi hilafetinde kadılık yapmıştır. Bir kısmı onun bu kadılığı kabulünü neye bağlıyorlar? Bu fakirliğine bağlıyorlar. Bunun üzerinde mutlaka tesiri olsa gerektir. Ama onun devrindeki halifeler de fena insanlar değildi. Onun da üzerine tesir olabilir. İlmin yayılmasını arzu ettiğini dile getiriyor. Bunun da üzerine gerçekten tesir olabilir. Üç halifeye kadılık yapmıştır. Mehdi'ye, diğeri Hadi'ye ve Harun-ı Reşid'e. Mehdi, Hadi ve Harun-ı Reşid. Hepsinden de hürmet görmüştür. Yakınlık görmüştür. Ve kadılık yaptığı devrede sarsılmamış. Onları memnun etmek için geri adım atmamış. Verdiği hükümler ta günümüze kadar her biri örnek olacak seviyede gelmiştir. Yani ilim tarihine leke bırakmamıştır. Harun Reşid'in onu çok sevdiği, çok takdir ettiği, sözünden çıkmadığı, ona değer verdiği bilinen bir gerçektir. Böylece mahkeme, yaşanan hadiselerle de ilmini güçlendirme, pratik hayata geçirme, devleti idare etme, Şerif'in devleti hadisesine şahit olmuştur. Bu aynı zamanda Hanefi mezhebinin genişlemesine, büyümesine, müntesiplerinin çoğalmasına da yardımcı olmuştur. Dediğim gibi 182 yılında da vefat etmiştir. Muhammed İbni Hasan Ebu Hanife'nin bir başka talebesidir. Bu ikisi son derece gözdedirler. Şeyhain denilince bunlar kastedilir. Zaman zaman ben ders okuturken takılıyorum. Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed diyorlar ki Ebu Hanife'nin iki yaramaz talebesi diyorum. Hiç de yaramaz değiller. Allah için hem hocalarına hürmetkarlar hem de kesinlikle müçtehit seviyesindeler. Muhammed İbni Hasan Eşşeybani Hicri 132 yılında dünyaya gelmiş ve Hicri 189 yılında bu dünyadan ayrılmıştır. Ebu Hanife vefat ettiğinde 18 yaşındadır. Dolayısıyla Ebu Hanife'den çok okumaya zamanı olmamıştır. Ama çok şey öğrenmiştir. Ondan sonra Ebu Yusuf'u ağabeyi konumunda olan, büyüğü konumundan Ebu Yusuf'u kendisine hoca edinmiş, fıkhi ilmini, Hanefi ilmini ondan tamamlamıştır. Daha sonra İmam-ı Malik'e gitmiş, ona talebelik yapmış, 3 yıl ondan ders almış, İmam-ı Malik'in muvattağını ravileriyle beraber ezberlemiş, daha sonraki nesillere de aktaran ravilerden birisi o olmuştur. Evet. Dolayısıyla İmam-ı Muhammed'in muvatta rivayeti son derece kıymetlidir. Diğerlerinde bulunmayan bazı hadisler de ek olarak onda vardır. Hanefiler onun rivayeti başkalarınkıyla kıyaslanmaz bile diyorlar. Son derece güvenilir, hafızası da çok genç ve dinç bir insandır. Süfyan-ı Sevri ve Evzai de onun hocalarındandır. Onlardan da ilim almıştır. Süfyan-ı Sevri ve Evzai. İmam Muhammed de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Babası ilmi çok sever ve ilme düşkün olan, kabiliyetli olan oğlu için hiçbir şey eksik etmemiştir bu yolda. Varlıklı olması onu asla şımartmamış, babası da oğluna asla, nasıl diyeyim, engel olmamıştır. Ailenin güzelliği ona çok şeyler kazandırmıştır. Güzel güyünen bir insandır. Heybetli olan bir insandır. Çok ama çok fasih konuşan bir insandır. İmam Şafii rahmetullahi aleyhin ondan okuduğunu duymuştuk, paylaşmıştık sizinle. Cümlesini söyleyeyim onun hakkında. O hem gözü hem de kalbi doldururdu diyor. Yani görünüşünün güzelliğine ve ilminin fesahatinin güzelliğine ayrıca, verdiği bilgilerin güzelliğine ayrıca dikkat çekiyor. Yine İmam-ı Şafii bir başka sözünde o insanların en fasihidir. Konuştuğunda onu dinleyen insan
sanki Kur'an onun lisaniyle inmiş zannederdi diyor. Sanki Kur'an onun lisaniyle inmiş sanırdı diyor. Bu birçok kaynakta yer alan İmam-ı Şafii'den ulaşan sözlerdendir. Hanefi mezhebini en çok yayan, sonraki nesillere aktaran İmam-ı Muhammed'in kitapları olmuştur. Devrine göre İmam-ı Muhammed çok kitap yazan bir alemdir. Şimdi kitaplarından Zahir-i Rivaye var. Şey olarak Zahir-i Rivaye var. Mebsut, Zahir-i Rivaye denilince Mebsut isimli bir eseri var. Onun, Seraksi'nin Mebsut'u değil bu. Diğer adı asıl İmam-ı İlk Mebsut adını kitabında kullanan nedir? İmam-ı Muhammed'dir. Mebsut'u var. Ziyadatı var. Cami-ül Sagiri var. Cami-ül Kebiri var. Siyer-ül Sagiri var. Siyer-i Kebiri var. Bir de Kitab-ül Asar diye hadislerle ilgili bir kitabı var. Bu kitapları Hanefi mezhebinin asırlar ötesine uzanan asıl kaynakları olmuştur. Zahir-i Rivayede yer alan bilgidir denilince bu kitaplar kastedilir. Bir de Nevadir diye kitapları var. Dolayısıyla Nevadir isimli kitaplarını Keysaniyat, Haruniyat, Cürcaniyat, Rukiyat, Ziyadetü Ziyadet diye devam edip gidiyor. Onları fazlaca paylaşmıyoruz. Ama diğer kitapları Hanefi mezhebinin ne oldu? Asıl kaynağı olduğunu vurguluyoruz. Dolayısıyla onların talebeleriyle ve talebelere eklenen diğer talebelerle beraber ilim gerçekten genişlemiş, büyükmüş ve dallanmıştır. Mesela İmam-ı Şafii'nin çok sevdiği ve hoca bellediği ne vardır talebelerin arasında? Veki İbn-i Cerrah var. Hani Şafii'nin meşhur şiirini söylediği Şekevtü ilâ veki'in su hıfzî. Hafızamın kötü olduğunu vekiye şikayet eyledim. Fe arşedeni ilâ terkil maasî. Beni günahların terkine irşad eyledi. Fe akhbarani bi ennel ilme nurun. Bana haber verdi ki ilim bir nurdur. Ve nurullahi la yuhdâ li'asî. İlim isyankar insana hediye edilmez diye söyledi dediği, kendisiyle irtibat kurduğu, sevdiği, takdir ettiği, üstad bellediği kişi Veki İbn-i Cerrah, Ebu Hanife'nin diğer talebelerinden züht ve takvasıyla, hadisteki incelikleriyle muhaddistir aynı zaman, bir zat-ı muhteremdir. Bu ve bunu yine Abdullah İbn-i Mübarek var, ayrıca belki üzerinde durulması gereken, herkesin sevdiği, takdir ettiği bir başka insandır. Böylece bu talebelerin oluşmasıyla bu ekol daha sonraki asırlara uzanmıştır. Hepsinin bilgisi mezhebin kitaplarının içerisinde yoğrulu olarak farklılıklarıyla, ittifaklarıyla, incelikleriyle yer alır, uzanır ve günümüze kadar da ulaşır. Bugünü burada noktaladım. İnşallah bir dahaki sefere İmam Malik ve İmam Şafii'yi paylaşırız.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız

0: 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
4: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

İmam Bukhari'nin sahih olarak görmediği haberler olarak anlatılmaktadır. Halbuki aynı şeyi İmam Bukhari yani ravahu ammar şeklinde rivayet edebilirdi. Yüzkeru şeklinde meçhul siga kullanılması, Bukhari tarafından böyle bir siganın tercih edilmiş olması, bu rivayetlerin senedinin Bukhari'ye göre sahih olmadığı şeklinde anlaşılmaktır. Halbuki vakale Yahya İbni Sa'id'in Ensari derken malum sigayı kullanıyor. Yahya İbni Sa'id'in Ensari'den nakledilen haber veya nakledilen rivayet İmam Bukhari'ye göre sahih olmalı ki kale şeklinde malum sigayı kullanmaktadır. İmam Bukhari'nin fıkhi görüşleri teraciminde saklıdır denilmiştir. Fıkhul Bukhari'yi fi teracimihi. Hatta teracimul Bukhari diye İmam Bukhari'nin bab başlıklarını inceleyen bir eser de mevcuttur. Bab başlıklarında kendi içtihadını, kendi fıkhi görüşlerini İmam Bukhari nakletmektedir. İmam Bukhari'nin bir müçtehit olduğunu biliyoruz. Ahmet bin Hanbel'in, Yahya İbni Ma'in'in talebesi, İmam Malik'in talebesinin talebesi, İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Kal el-İmam Muhammed ibn-i İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddesena Kuteybetu. Kal haddesena Abdurrahman ibn-i Ebil Mevali. An Muhammed ibn-i Munkedir. An Cabir ibn-i Abdillah radiyallahu anhuma. Cabir bin Abdillah ibn Amr ibn Haram. Cabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram. Babası Uhud şehitlerinden, kendisi Akabe beyatinde bulunan en genç Müslüman. 72 kişilik 2. Akabe beyatinde bulunanlar arasında en genç olanı Cabir Hazretleri 15 yaşlarındaydı. Bunun anlamı şu, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin vefatında 26 yaşlarında genç bir sahabi. Cabir Müksirun'dan yani sahabe-i kiram arasında en fazla, binden fazla hadis-i şerif rivayet eden kişilerden biri Cabir İbni Abdillah İbni Amr İbni Haram. Kendisinin Suffe ashabından olduğu da nakledilmektedir. Tabi sahabe-i kiramdan, Ensardan, Medineli Müslümanlardan Cabir İbn Abdillah İbni Amr İbni Haram. Kal Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiramdan biri kâneyi kullanırsa devamlılık ifade eder. Kâneyi Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Hazreti Ali radıyallahu anh, Enes bin Malik, Abdullah İbni Ömer gibi yani Peygamber Efendimiz'i gün gün adım adım takip eden sahabe-i kiram kullanmaktı. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimunel istihara. Peygamberimiz bize el istiharete fil umuri, önemli işlerimizde istihare yapmamızı emrederdi. İstihare Cenab-ı Hak'tan hayır dilemek demektir. İki ayrı şekilde yapılmaktadır. Bir rüyasız istihare, ikincisi rüyalı istihare. Genellikle bizim ülkemizde rüyalı istihare meşhur olmuştur. Yani hayırlı bir işe niyet ettiniz. Şimdi hayırlı iş deyince ilk anlaşılan nedir? Evlilik gibi. Böyle bir işe niyet ettiğinizde acaba bu ne kadar hayırlı diye tereddüt etmeksizin istihare duası okunur. Bu duayı okuyacağız. İstihare namazı kılınır. Bu gibi nafile namazlarda birinci rekatta Kafirun suresi, ikinci rekatta İhlas suresi okunur. Ve bu namazdan sonra istihare duası yapılır. Namazdan sonra Ya Rabbi bu işimi hayırlı kıl anlamında. Bizim memleketimizde yaygın olan görüşe göre o gece rüyada yeşil, beyaz renkli rüyalar görürse bu işin hayırlı olduğunu alamettir. İslam dünyasına yaygın olan görüşe göre herhangi bir işte iki rekat namaz kılınıp arkasından istihare duası okunur ve Cenab-ı Hak'tan hayır dilenmesi istenir.

Yani her iki uygulamada mevcut. Kâne yuallimuna es-sûrete minel Kur'an. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna el-istihârete fil umûri kemâ yuallimuna es-sûrete minel Kur'an. Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğretir gibi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize istihare yapmamızı emrederdi. İnsan bazen çaresiz kalır. Bazen hayretler içerisinde kalır. Bazen neyin hayırlı olduğuna karar veremez. Çevreden gelen bilgiyle önce istişare emredilmektedir. Önce istişare, istihare son noktadır. Nihayet Cenab-ı Hakk'ı arz etmektir. İstihara talebul hayır demektir. İstihara yani talebe minallahi el hayr. Se'elallahe teala el hayra fi zalik. Cenab-ı Hak'tan hayır, hayırlı olmasını dilemek demektir. İstihare namazı ve duası. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğretir gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz istihare duasını öğretir. Maalesef istihare duasını bilenimiz az. İlk defa Almanya'da bir Ramazan münasebetiyle gittiğimde bir yolculukta orada bulunan Suriyeli bir abimiz yolculuk esnasında buyur sefer duasını oku dedi. İstanbul Yüksek İslam Üniversitesi'nin son sınıfındayım. Anlamadım dedim. Sefer duası, dua üç sefer dedi. Yolculuk duası. Bilmiyorum deyince ya İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü talebesi son sınıf ve yolculuk duasını bilmiyor. Çok garip dedi. O zaman ne kadar utandığımı bilemezsiniz. Yani yolculuk duasını bilemiyoruz. Sürekli yolculuk içerisinde olduğumuz halde. İstihare duası bizim için gerekli. Bu okul mu şu okul mu? Bu vakıf mı şu vakıf mı? Bu yurt mu şu yurt mu? Bu isim mi şu isim mi? Bu arkadaş mı şu arkadaş mı? O kadar çok istihare edilecek konu var ki. Hele hele en önemli istihare evlilik konusunda şu isim mi bu isim mi? Bu noktada istihare yapmamız, istişarelerden sonra son nokta istihare ile noktalamamız emrediliyor. Ama bu gibi duaların ezberlenmesinin yolu değişik münasebetlerde bu duayı çok çok okumaktır. Evet, istihare duasında tevekkül vardır, teslimiyet vardır, bağlılık vardır, tereddüdü, vesveseyi, şekki, şüpheyi kalpten silmek vardır. Yekulu izâ hemme yekul, yani yekulu yani sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz şöyle buyurdu. İzâ hemme ahadukum bil emri, sizden biriniz herhangi bir işe teşebbüs ettiğinde, hemme bi teşebbüs etti, niyet etti, karar verdi. Yani böyle bir şeye yöneldi demektir. Hemme yöneldi. Henüz daha kesin karar yok. Böyle bir şeye yöneldiğinde fel yerka rek'ateyn. Niyetlendiği zaman demişiz. Bu güzel bir ifade. Niyetlendiği zaman. Bir işe niyetlendi. Ama kesin karar değil. Fel yerka rek'ateyn. Fel yusalli rek'ateyn de denir. Fel yerka rek'ateyn. İki rekat namaz kılsın. Min gayril farida. Farz dışında. Sümmel yekul, farz olmayan bir namaz kılsın. Yani nafile namazlardan söz ediyoruz. Sonra şöyle desin. Allahümme inni estehiruk. Allah'ım senden hayırı talep ediyorum. Bi ilmike, senin ilminle. Sen bunu gayet iyi bilmen sebebiyle. Ve estekdiruke bi kudretik. Kudretinle senin takdir etmeni, bana güç vermeni, kuvvet vermeni diliyorum. Ve es'eluke min fadlikel azim. Senin yüce lütfundan talep ediyorum, istiyorum. Fe inneke takdiru ve le akdir. Senin ya Rabbi her şeye gücün yeter, benim gücüm yetmez. Ve teallemu ve le alem. Ya Rabbi en iyi bilen sensin, alime en iyi bildi demektir. Alime kesin bildi. Kesin bilgi, en iyi bilen sensin. Ve le alemu, sen bilirsin, ben bilmem Allah'ım. Ve ente allamul guyub, gayıpları, gizlilikleri, derinlikleri, kalpleri, sırları en iyi bilen. Allam nedir?

faal ismi, mübalağalı ismi fail. Faal. En iyi bilen sensin ya Rabbi. Allahümme, Allah'ım. İn kunte ta'lem enne hâzel emr. Eğer bu işi biliyorsan, hayrun li, benim için hayırlı olduğunu. Fi dini ve maaşi ve akibeti emri. Dinim hakkında, hayatım hakkında, maaş burada, dünya hayatım ve akibeti emri, işimin sonu. Bu işin varacağı son nokta, ahiretim hakkında. Dinim, dünyam, ahiretim hakkında. Dini hayatım, dünyevi hayatım ve ahiretim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan, evkâle acili emri ve acilihi, benim ilk planda ve sonrada, yani şimdi ve daha sonra benim hakkımda hayırlı olduğunu biliyorsan, fakdurhu li, ya Rabbi bunu takdir eyle. Ve yessirhu li, ve onu bana kolaylaştır. Sümme barik li fihi, takdir eyle, kolaylaştır, sonra da bereketli eyle. Üniversite öğrenciliğiyle muhatabız. Hangi öğrencimiz istihare yapıyor, tercih yaparken? İstişare yapıyoruz, bu sünnettir. Mâ hâbe men isteşâra. Danışan kimse eli boş dönmez, mutlaka istifade eder. Öğrencilerimizin rehber hocalarla, öğretim üyeleriyle istişare ettiğini biliyoruz. Bu sünneti öğrencilerimiz uyguluyor. Ancak istihare yapan kişi sayısı az. Tanıyabildiğimiz çevreye göre konuşuyoruz. İstihare yapan. Yani bu tercihi, bu fakülteyi tercih ediyorum. Şöyle bir sıralama yapıyorum. Ancak bu sıralamayı hayırlı eyle. Ya Rabbi, buradaki ifade takdir eyle. Kolaylaştır ve benim için bereketli. Ne demek bereketli? Verimli eyle, hayırlı, faydalı eyle diye. Evkale ve in kunte taallemu enne hazel emr. Bu iş, emir burada iş. Bu mesele. Bu şu benim başımdaki, şu niyet ettiğim şey. Şerrun li, eğer kötü ise, fi dini ve maaşi ve akibeti emri, dinim, hayatım ve geleceğim hakkında. Akibeti emri, gelecekten bahsediyoruz ya. Rabbim hepimize, bütün dinleyenlere hayırlı bir gelecek nasip etsin. Annelerin, babaların en büyük emeli, arzusu çocuklarının hayırlı, bereketli, verimli ve çok güzel bir geleceğe sahip olmaları. Evet. Evkale fi acili emri ve acili. İki ayrı rivayet var. Bu işin ilk planda ve sonra. Acil, acele kelimesi buradan geliyor. Acil, ilk planda ve acilihi, sonraki durumda. Benim için eğer şerli ise fasrifhu anni. Beni bundan uzaklaştır ya Rabbi. Vasrif niyani anhu, beni ondan, onu benden uzaklaştır. Vakdur liyel hayir, benim için en hayırlı olanı takdir eyle. Haythükan, neredeyse, hayır neredeyse onu takdir eyle. Sümme ardini, sonra beni razı kıl. Kale ve yüsemmi hacetehu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, veya bunu rivayet eden sahabi, bu ihtiyacını arz et. Şu işim, bunu da böyle bir dua. Cenab-ı Hakk'a iltica. Ayakkabınızın bağı kopsa, buyuruyor sevgili peygamberimiz, Cenab-ı Hak'tan isteyin. Ayakkabının bağı. Ya Rabbi şöyle güzel bir ayakkabı bağcı nasip eyle. Hadis-i şerif sahih. Yani her şeyi Cenab-ı Hak'tan isteyebiliriz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz. En hayırlı olanı bilen Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak dilerse hayra çevirir. Bunu hayırlı eyle diyoruz. Cenab-ı Hak dilerse takdir ettiğini dualarla hayra tebdil edebilir. Evet, istihare namazını öğrenmiş olduk. Her vesileyle yapılabilir. Her akşam yapılabilir. Eğer biz kendimiz emin değilsek, çok sevdiğimiz büyüklerimiz, hocalarımız, yakınlarımızdan da ya şöyle bir işim var, benim için bir istihare namazı duası okur musun, kılar mısın diye talep etmemiz de mümkün. İstihare önemli. Cenab-ı Hakk'a ilticadır. İstediğimiz o kimse, o büyüğümüz de, o da Cenab-ı Hakk'a iltica edecek.

Yalnız istişareden sonra. İstişare kiminle yapılır? İlim, takva ve ihtisas erbabıyla. Konusunun uzmanıyla istişare edilir. O konudan habersiz bir kimseyle istişare edilmez. Ticari bir şirket kuruyorsunuz. Ticaretten anlamayan bir kimseyle istişare etmeniz doğru değildir. Sağlık konusunda ehil, Müslüman, şuurlu, mütehassıs doktorlarla istişare etmemiz gerekir. Evet, yani burada istişare ederken iki hem alanında uzman olacak hem de takva ve ihlas sahibi. Yani maddi ve manevi her ikisini de birleştiren kimseleri bulmamız, istişare etmemiz gerekiyor. İstişareden sonra da istihareye yönelmemiz gerekiyor. Evet, istihare konusu ilmihal kitaplarında mevcut. İstihare namazı, elimizdeki ilmihal kitaplarına bakarsanız istihare namazı var, istihare duası var. Meşhur olan dua bu dua ve bu dua gerçekten Cenab-ı Hakk'a iltica etmemizi, Cenab-ı Hakk'a bu noktada yalvarmamızı ve Cenab-ı Hak'tan yardım dilememizi ifade etmektedir. İstihare namazı gibi bir de hacet namazı var. Bir ihtiyacınız var, basit bir işiniz var. İki rekat namaz kılıp hacetinizi Cenab-ı Hakk'a arz edersiniz. Hacet namazı, ihtiyaç namazı. Her vesileyle hacet namazı kılınabilir. Hacet namazı gibi istihare namazı da Cenab-ı Hak'tan hayırlı olmasını talep etmek. Tabii bu namaz mekruh bir vakitte kılınmamalı. Akşam yatarken olabilir, sabah olabilir, değişik zamanlarda kılınabilir. Nafile bir namaz olduğu için ikindi namazının farzından sonra kılınmamalı. Evet, sabah namazının farzından sonra güneş doğmadan önce kılınmamalı. Mekruh vakitlere denk gelmemeli. قال البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. Bu radiyallahu anhu kelimesini sık sık kullanmıyor. Enes bin Malik dedikten sonra zaten radiyallahu anhu diyoruz. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma belli, meşhur sahabi. Ama Katade, Ebu Katade İbn Rib'i el-Ansari sahabi olup olmadığını herkes bilemez. Onun için böyle durumlarda Bukhari radıyallahu anh ifadesini özellikle kullanıyor. Kal kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İzâ dehele ahaddukum el-mescide felâ yecliz hattâ yusalliyerek ateyn. Sizden biriniz bir mescide girdiği zaman İki rekat kılmadıkça oturmasın. Bu namazın adı nedir? Tahiyyetül mescid namazı. Tahiyyetül mescid, mescide ikram, mescide hürmet, camiye saygı namazı. Caminin bir kapısından çıkıp öbür kapısından çıkmak mekruhtur. Herhangi bir şey almak için girdiğinizde bile iki rekat namaz kılıp o şekilde çıkmanız gerekmektedir. O camiye hürmet. Tabi bu namazında mekruh vakit, güneş doğarken, güneş tam tepedeyken ve güneş batarken ikindi namazının farzından sonra, sabah namazının farzından sonra ve sabah namazının farzından önce bu namazların, bu nafile namazların kılınması, yani bu çeşit tahiyyetül mescid namazının kılınması uygun değil. Tahiyyetül mescid namazı, öğle namazına gittiniz, 15 dakika var, tahiyyetül mescid namazı kılınmaz. Sabah namazı sünneti vaktinde başka bir namaz kılınmaz. O zaman ikindi namazlarını, akşam namazından önce kılınmaz. İkindi ve yatsı namazlarında gittiğimizde kılınan bir namaz. Dolayısıyla bu tahiyyetül mescid namazı bu manada mekruh vakitlere denk geldiği için biz de mübarekler hep böyle namaza son dakikada yetiştiğimiz için tahiyyetül mescid namazı genellikle ihmal edilmektedir. Mescitleri ziyaret edenler tahiyyetül mescid namazını ihmal etmemelidirler. Yemenli bir zat anlatıyor. Mekke'ye geldim diyor, Mescid-i Haram'a girdim. Tabii Mekke'ye gelen, umre niyetiyle gelen bütün mezheplere göre ihramlı olmak mecburiyetindedir. İhramlıyım, hemen namaza durdum.
10 yaşında bir çocuk dedi ki,

Diyor, amca ne namazı kılıyorsun? Tahiyyetül mescid namazı kılıyorum evlat dedim diyor. Bilmiyor musun tahiyyetül mescidi tavaf. Mescidi haramın tahiyyetül mescidi tavaftır. Senin burada tahiyyetül mescid namazı kılman değil, doğrudan tavaf etmen gerekir dedi diyor. Mekkeli bir çocuk. Anladım ki Mekke'nin ahkamı umre ve hac ahkamı farklıdır diyor. Mekke'ye umre için, hac için ihramlı olan olarak gelen kimse Mescid-i Haram'a girdiğinde ilk yapacağı doğrudan tavaf etmesi, umre tavafı ve diğer tavafları yapmasıdır. Kudüm tavafı ve benzeri tavafları yapmasıdır veya bir nafile tavaf yapmasıdır. Yani Mescid-i Haram'ın bu noktada ayrı bir özelliği var. Ama herhangi bir mescide, camiye girdiğimizde ilk yapacağımız şey bu hadisi şerife göre iki rekat namaz kılmasıdır. Tabi buradaki ifade sanki fela yeclis bir emir sigasında ama emrin ve nehyin değişik manaları var. Bu namaz tahiyyetül mescid namazı nafile namazlardan yani sünnet olan namazlardan. Nafile namaz bize artı sevap kazandıracak ibadetlerdendir. Müslümanın gönlünde, hayatında, ruhunda caminin yeri apayrıdır. Camilerimiz, mescitlerimiz Kabe-i Muazzama'nın şubeleridir. Hayrul bika'i ilallahi teala mesaciduha. Yeryüzünün en hayırlı, en bereketli, en feyizli yerleri mescitleridir. Dolayısıyla camiye değer vermek, şairullah'a Allah'ın mukaddes olarak kabul ettiği değerlere değer vermek anlamındadır. Evet, yeni bir şey daha öğrendik. Yani şu dersi dinlemekle görevleriniz artıyor. Bir istihare namazını öğrenmiş olduk. İstihare duasını öğrenmek demek bir mesuliyettir. İlim bir sorumluluktur. İlim sadece isterseniz yaparsınız, isterseniz terk edersiniz anlamında değil. İlim sahibi hem yaşamalı hem tebliğ etmelidir. Naddarallahu imra'an semi'a makaleti fevaaha ve hafizaha ve bellagha. Benim hadisimi işiten, hepiniz işittiniz. Fevaaha, iyice anlayan, tercümesi de var, iyice anladınız. Ve hafizaha, ezberleyen ve bellagaha. Ve bunu başkalarına duyuran kimsenin Allah dünya ve ahirette yüzünü nurlandırsın. Böyle bir duaya layık olmak isteyen, böyle bir nebevi niyaza nail olmak isteyen bu hadis-i şerifleri duyduktan sonra iyi kavramalı, anlamalı, ezberlemeli, tatbik etmeli ve başkalarına da duyurmalıdır. İstihare namazı. Önemli işlerimizde Cenab-ı Hakk'a iltica edip hayırlı olmasını talep ettiğimiz namaz. Savaşlarda devlet başkanları mutlaka istihare namazı kılar, kıldırırlardı. Önemli bir karar. Ülkenin geleceği için önemli. İstihare, bir ev alacaksınız, bir araba alacaksınız. Şu mu şu mu, hangisi? Veya ya Rabbi hayırlı olanı bana nasip eyle derken istihare namazından sonra göreceksiniz kalbiniz yumuşamış. Tereddüt kalkmış, kuşku, şüphe vesaire bir hoşluk gelmiş. O dualarda bir sır var. O kelimelerde değişik anlamlar var. Ve tahiyyetül mescid namazı da o mescitteki geçireceğimiz dakikaların melekler tarafından Allahümmerhamhu, Allahümmeğfir lehu şeklinde dualarıyla kuşatıldığı dakikalar olacaktır Allah'ın izniyle. Haddesene Abdullah İbni Yusuf. Kale akbarene Malik. Burada görüyoruz ki Abdullah İbni Yusuf kanalıyla İmam Bukhari, İmam Malik'ten rivayet ediyor. Akbarene Malik. Hadis-i şeriflerde en kısa ifade kullanır. Malik İbni Enes şöyle şöyle alim, şöyle allame denmez. Evet. An İshak İbni Abdillah İbni Ebi Talhate an Enes İbni Malik'in radıyallahu anhu kal salla lena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rek'ateyni thümmen saraf. Peygamberimiz bize iki rekat namaz kıldırdı. Sonra insarafe iki manaya geliyor. Ayrıldı demektir veya yüzünü bize
döndü manasına geliyor.

yani namazdan ayrılıp bize döndü veya mescitten ayrıldı. Burada imamın cemaate dönmesini bir sünnet olarak İmam Enes bin Malik bize naklediyor. 9 yaşlarında peygamberimize geldi. Annesi Ümmü Süleym, Rümeysa radıyallahu anha getirdi Enes bin Malik'i, peygamber efendimize teslim etti. Ümmü Süleym peygamberimizin süt teyzesi. Hem hizmet etsin hem öğrencilik yapsın diye. 18 yaşına kadar hizmet etti. Yani 9 yaşından 18 yaşına kadar tam böyle zekanın, hafızanın çok açık olduğu bir dönemde Enes bin Malik peygamber efendimizin duasına nail oldu. 100 küsür yaşlarında 110-120 rivayetleri var. Ve evlat torunlarından 120 torununu gördü. Uzun bir ömür, sağlıklı bir ömür, hadis ilimleriyle dolu bir ömür. Enes bin Malik Hazretleri'nin ömrü. Evet. Anlatıyor. Evet. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdı ve sonra yüzünü bize döndü. Yani imamın cemaate dönmesine dair hadis-i şerif. Haddesene Yahya ibn Bukeyr. Kale haddesene Leys. Leys ve Sebe'nin korucusu. Bu da İmam Buhari'nin üstadının üstadı. İmam Buhari'nin hocalarının tamamı hadis hafız. Ne demek hadis hafızı? En az 100.000 hadisi şerifi senetleriyle, metinleriyle vesaire vesaire bilen demektir. An Ukaylin an İbni Şihabin kâle akbareni Sâlimun an Abdillah İbni Umar'a radıyallahu anhüma. Sahabe-i kiram arasında sünnete en çok bağlılığıyla meşhur şahsiyetlerden biri. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin oğlu Abdullah. Kâle salleytü ma Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Rek'ateyni kable zuhur. Ve rek'ateyni ba'de zuhur. Ve rek'ateyni ba'de cuma. Ve rek'ateyni ba'de maghrib. Ve rek'ateyni ba'de işa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kıldığı, gündüz ve gece kıldığı iki rekatlı namazları anlatıyor. İki rekat öğleden önce kıldım. Peki sabah namazının iki rekatı zaten en kuvvetli sünnet sabah namazının sünnetidir. İki rekat olarak malum bir başka rivayet yok. Öğleden önce iki rekat rivayeti var. Ve 2+2 rekat rivayeti var. 4 rekat rivayeti var. Ve rekateyni ba'de zuhur. Öğle namazının farzından sonra 2 rekat. Son sünnet diyoruz. Ve rekateyni ba'de cumuati. Cuma namazından sonraki 2 rekatı söylüyor. Aynı zatın cuma namazından önce 2 rekat veya 4 rekat şeklindeki rivayetleri var. Yani şöyle bir rivayeti alıp da biz cumadan önce namaz kılıyoruz, bu yok demeyelim. Burada vurguladığı nokta başka. İki rekatlı namazları anlatıyor. Ve rekateyni ba'del maghrib. Akşam namazının farzından sonra iki rekat. Ve rekateyni ba'del işa. Yatsı namazının farzından sonra iki rekat kıldım diye naklediyor. Haddesene Ademu kâle akbarana şubetu kâle akbarana amrubnu dinar. Kâle semi'tu câbirab. Ne Abdillahi radiyallahu anhuma kal. Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yahtubu. Peygamberimiz hutbe okurken ve huve yahtubu cümlesi hal cümlesi. İsim cümlesi olarak gelmiş. Hutbe okuduğu halde demektir. Hutbe okurken Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İzâ câe hadukum vel imamu yahtubu ev kad kharaca fel yusalli rek'ateyn. Sizden biriniz geldiğinde imam hutbe okuyorsa veya hutbeye çıkmış ise fel yusalli rekateyn iki rekat namaz kılsın. Şimdi bir önceki hadiste bu iki rekat yok. Demek ki bazı hadis-i şeriflerde bütün her şeyi, bütün rekatları nakletme düşüncesi yok. Burada yani cuma namazından önce iki rekat kılınması rivayeti var. 2+2 şeklinde kılınması var. 4 rekat şeklinde kılınması var. Burada 2 rekat kılınmasına dair hadis-i şerifi delili görmüş oluyoruz. İmam Buhari aynı konudaki bütün rivayetleri zikretmiyor. Kendisi için en kuvvetli, en sahih rivayet hangisi ise onu zikrediyoruz. Burada Sahih-i Buhari'de şunu görüyoruz. Farklı mezheplerin görüşlerinin delillerini de okumuş oluyoruz. Hanefi ulemasından İmam Zeyla'i vardır.

Sudanlı bir alim, İmam Zeyla'i, Hanefi fıkıh kitaplarından, temel fıkıh kitaplarından El-Hidaye kitabının hadislerini tahric etmiştir. Yani bu hadislerin ravilerini, derecelerini ayrıntılarıyla beyan etmiştir. Tahric ilmi noktasında en önemli eserlerden biri Nasbur Raye'dir. Hafız İbn Hacer el-Askalani bu Nasbur Raye kitabını Eddiraye kitabında özetlemiştir. Nasbur Raye 4 cilt halinde basılmıştır. Nasbur Raye kitabında her konuda delillerimiz diyor. Bu konuda mesela abdest konusunda delillerimiz dedikten sonra diğer mezheplerin delillerini de zikrediyor. Hadisül husum, karşı tarafın delilleri. Onu da ayrıntılarıyla zikrediyor. Yani burada ilmin sadece benim görüşüm, sadece bizim görüşümüz, bizim mezhebimiz değil, bütün ehli sünnet mezheplerinin, hak mezheplerinin dayandığı delilleri, hadis-i şerifleri ve derecelerini son derece ilmi bir şekilde ortaya koyan bir eser. Nasbur Raye fi tahrici hadisil hidaye isimli eser. Bu İmam-ı Zeylai'nin bir özelliği var. Bu kitabı yazınca Mısır'da, o sırada Mısır'da bulunan Hafız Zeyneddin el-Iraki'ye bu eseri gönderiyor. Bu eseri gözden geçir. Hatalar, kusurlar, eksiklikler olabilir. Göremediğim bazı şeyler olabilir. Mülahazalarını not et, bana tekrar gönder diyor. Sudan'dan Mısır'a eseri gönderiyor. Bir nüsha kaybolduğu zaman yeniden yazılması yıllar alacak bir eser. Çok çok değerli bir tahriç ilmiyle, hadis tahriciyle meşgul olan Türkiye'de pek kişi yok. Hadis tahriç ilminin yani derinliklerine inen kişi pek fazla yok. İslam dünyasında da son yıllarda üniversitelerde tahriçle ilgili bazı böyle mukaddime sayılabilecek eserler. 20-30 civarında üniversitelerde eserler mevcut. Tahriç konusu çok derin bir konu. Şimdi bunun üzerine Hafız Zeyneddin el-Iraki inceledikten sonra eseri gönderiyor. O da İhya Ulumiddin hadislerinin tahricini yazmış. Siz de lütfen bu hadisleri inceleyin. Benim yaptığım bu çalışmayı, mülahazalarınızı bana gönderin. Biri Şafii, biri Hanefi. Farklı mezhepten olmak ilmi tartışmaya engel değil. Bizim anladığımız manada mezhep kavgası yok. Sadece deliller noktasında şu delilleri şundan daha kuvvetli görme noktasında bir iki ayrı anlayış mevcut. Yoksa kesinlikle birbirine muhalif değil. Yani İmam Şafii Hazretleri Kufe'ye geldiğinde bayram namazını İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhebine göre kıldırmış. Efendim demişler, görüşünüzden mi dönüyorsunuz? Hayır, onun huzurunda demiş. Ben kendi içtihadımla amel edemem. Şu hürmete bakın. İmam-ı Azam Hicri 150 yılında vefat etmiş. İmam Şafii de Hicri 150 yılında dünyaya gelmiş. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye gösterdiği hürmet birçok konularda ilmi açıdan farklı düşünebilir ama hürmeti, saygısı, sevgisi başka. Evet, burada bu noktada yani cuma namazına giden kimse cuma namazının farzından önce 2 rekat bu hadis-i şerife göre veya 2+2=4 rekat namaz kılmalıdır. Şimdi diğer hadis-i şeriflerle birleştirirsek cumaya ilk gidene deve sevabı var. İkinci saatte gidene, üçüncü saatte en son gidene sanki bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap var. Yani derece derece azalıyor. Peki imam hutbeye çıkan kimsenin sevabı olmuyor. Dolayısıyla cumaya erken gidecek Müslüman ve cumanın ilk sünnetini kılmaya çalışacak. O kadar önemli ki bu ilk sünnet. Hatta bu hadis-i şeriften İmam Ebu Hanife şöyle anlıyor. O kadar önemli ki eğer bu namazı kılmazsa, imam hutbeye çıkmışsa farzından sonra bu namazı kılmalı. Çünkü Peygamber Efendimiz hutbede olsa bile kılsın diyor. Buradan bir başka mana anlıyor. Bu namazı kılsın manasını anlamıyor Hanefiler. Buradan anladıkları mana yani bu namaz çok çok önemlidir. İmam hutbeye çıksa bile kılmalı ifadesinden bu namazın önemli bir namaz olduğunu. Tabii şöyle önemli diyelim.

uğradığınızda aman istifade edin. Biri de ya Resulallah bu cennet bahçeleri neresi? İlim halkaları buyurdu. Kur'an-ı Kerim halkaları, zikir halkaları, hadis-i şerif halkaları. Yani bu halka cennet bahçesi. Kur'an-ı Kerim halkasında, Kur'an-ı Kerim ilimlerinin öğrenildiği bir halkada melekler etrafı kuşatır. O halkaya rahmet iner. Cenab-ı Hak onlarla iftihar eder ve onları ilahi rahmet kaplar. Rabbim bu ilahi rahmetten, bu hadis-i şerif halkasına, meclisine inen bu ilahi huzurdan, rahmetten bizleri hissedar eylesin. Ehabbul amali ilallahi teala edvamuha ve inkalle hadisiyle bitiriyoruz. Amellerin Allah'a en sevgili olanı, az da olsa devamlı olanıdır. Haftada bir takip edelim. Ama bu dersleri takip edelim. Allah hepinizden, dinleyenlerden, yaşayanlardan, uygulayanlardan razı olsun. Rabbim hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre ve sünnet-i seniyyeye göre en güzel şekilde düzenlemeyi, huzurlu bir hayat yaşayıp huzuruna selim bir kalple varmayı, cennet ve cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Hepinize hayırlı günler, hayırlı çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 13. cüz.

0: وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Yusuf dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder. Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

Hükümdar, onu bana getirin, onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin, dedi.

0: Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim dedi.
1: وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı.
1: وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَب۪يكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي اُوْفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ
0: Yusuf, onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, ''Bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın.''

Yusuf adamlarına, "Onların ödediği bedeli de yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndükleri zaman onu anlarlar da bir daha gelirler," dedi.

0: مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Babalarına döndüklerinde, "Ey babamız, bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de ihtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz," dediler.
0: قَالَ

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.
0: وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَس۪يرٌ.
1: Onlar yüklerini açtıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür.
0: قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى

0: Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim dedi. Hepsi de ona söz verince, söylediklerimize Allah vekildir dedi.
1: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

0: hukmu illa lillahi aleyhi tevekkelt ve aleyhi felyetevekkelil mutevekkilun.
1: Yine Yakup dedi ki, ey oğullarım, Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız O'na güvendim. Güvenecek olanlar da sadece O'na güven.

0: في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu, onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup, içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu. Şüphesiz ki Yakup, bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Onlar Yusuf'un huzuruna girince o öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve ''Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme.'' dedi.
0: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
1: Yusuf, onların yüklerini hazırlattığı sırada su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi. Ey kervan, durun! Çünkü siz hırsızlarsınız.
0: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون.
1: Kervan onlara dönerek ne kaybettiniz dediler.
0: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
1: Onlar, hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse kendisine bir deve yükü mükafat verilecek dediler. Ve tellal da ben buna kefilim dedi.
0: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.
1: Yakub'un oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz dediler.

0: Onlar, eğer yalan söylüyorsanız çalanın cezası nedir dediler.
1: قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجَزِ الظَّالِمِينَ
0: Yakub'un oğulları, bunun cezası çalınan şey kimin yükünde bulunursa onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler.
1: فَبَدَأَ بِاَوْعِيَتِهِمْ

0: نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ.
1: Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur.
0: قَالُوا اِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ ف۪ي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ.
1: Yakub'un oğulları, eğer o hırsızlık etmiş ise daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi, onlara açmadı. İçinden, durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi.

Onlar Yusuf'a, "Ey vezir, onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır. Onun yerine bizden birimizi al. Biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dedi.

0: اِذَنْ لَظَالِمُونَ
1: Yusuf, Allah'a sığınırım. Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak ancak onu tutuklarız. Yoksa biz haksızlık etmiş oluruz dedi.
0: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
1: Onlar Yusuf'tan ümidi kesince aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki, bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

0: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.
1: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ

0: İnnehu huvel alimul hakim.
1: Döndüklerinde Yakup, bilakis nefisleriniz bir işi daha güzel gösterip sizi ona sürükledi. Artık bana güzel bir sabır gerekir. Belki Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan O'dur dedi.
0: وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ
1: Yakup onlara sırt çevirdi ve "Vah, Yusuf'a yazık oldu" dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. O acısını yutup içine atıyordu.
0: قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِك۪ينَ
1: Oğulları Yakup'a, "Allah'a yemin ederiz ki sen Yusuf diye diye bitkin düşeceksin veya ölüp gideceksin" dediler.
0: قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
1: Yakup dedi ki, "Ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah'a arz ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim."
0: يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ

Ey oğullarım! Gidin, Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafir kavimden başkası Allah'ın lütfundan ümidini kesmez.

0: Allah'a yecezil mutasaddiqin.
1: Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, "Ey vezir, bize ve ailemize darlık dokundu ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Ama sen bize ölçeyi tam tut, bize sadaka ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir," dediler.
0: قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ
1: Yusuf, "Siz cahillikle Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?" dedi.
0: قَالُوا اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا اَخِي قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
1: Onlar, "Ah, yoksa sen Yusuf musun?" dediler. O da, "Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. Allah bize ikramda bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, bilsin ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez," dedi.

0: Onlar, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz dediler.
1: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ
0: Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın ve bütün ailenizle bana gelin.
1: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ
0: Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız dedi.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
0: Yanındakiler, Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler.
1: فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açıldı. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum dememiş miydim dedi.

0: Oğulları Yakub'a, "Ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık." dediler.
1: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Yakup, "Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir." dedi.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ
0: Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve "Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin." dedi.
1: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
0: Anasını ve babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Onların hepsi de Yusuf'a karşı saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, "Ey babacığım, işte önceden görmüş olduğum rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçek yaptı ve bana ihsanda bulundu. Çünkü beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Rabbim dilediği kimselere lütfeder. Çünkü O her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir."

0: fi dunya vel ahireh. Tevaffani muslimen ve elhiqni bis salihin.
1: Ey Rabbim, sen bana hükümranlık verdin. Rüyada görülen olayların tabirini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da ahirette de benim dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kimseler arasına kat.

0: Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar.

0: Onlar Allah'ın azabından, kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden veya onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular?
1: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ

Ey Muhammed, de ki, işte benim yolum budur. Ben de, bana tabi olanlar da, basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.

0: min ehlil qura أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: Biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
0: Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدَ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

0: وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجَرِمِينَ
1: Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp, kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada, onlara yardımımız geldi de, bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız, günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez.
0: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Peygamberlerin kıssalarında aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. Bu surede gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure içerisinde Medine devrinde inen ayetler de vardır.

Elif, Lam, Mim, Ra. Bu ayetler kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur. Ama insanların çoğu iman etmezler.

Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.

Yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.''

0: fil ukul inne fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun.
1: Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır. Ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.''

0: الْوَعِيدِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
1: Ey Muhammed! Eğer şaşacaksan onların, biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: Kafirler, senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir.
0: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır.

0: Allah her dişinin neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip arttırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir.

0: bihi ve men huve mustahfin bil leyli ve saribun bin nehar.
1: Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir.

0: بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur.

0: Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki o büyük kudret sahibidir.
1: Lehu da'vetul hakk.

0: وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
1: Gerçek dua yalnız ona mahsustur. Ondan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali, ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kâfirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir.

0: Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهِ

0: يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Ey Muhammed! Onlara de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki, siz onu bırakıp da kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, hiç körle gören bir olur mu?

0: النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالِ
1: Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider, insanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir.
0: لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَاءِ

0: اهتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse, yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa, onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.

0: huwa a'ma innema yetezekkeru ulul albab.
1: Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar.
0: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْم۪يثَاقُ.
1: Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
1: Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.

0: مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.
1: Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır.
0: Cennetu adenin yedekulûneha ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zurriyyihim.

0: ذرياتهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler.
0: Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar.
1: Melekler onlara sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler.

0: Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir.
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ
0: Allah rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir.

İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Derler. Sen de ki, şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

0: Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ
0: İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır.

Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka

0: جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَر۪يبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْم۪يعَادِ.
1: Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut da ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı, o bu kitap olurdu. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.

0: ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin.
0: اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ

0: بَلْ زُيِّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّب۪يلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ
1: Herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقُ
1: Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur.
0: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ اُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَعُقْبَ الْكَافِر۪ينَ النَّارُ
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa

0: يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Onlara de ki, bana ancak Allah'a kulluk yapmam ve ona ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız onadır.
0: وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

0: Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ
0: Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin yazıldığı bir kitap vardır.

Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitapların aslı onun yanındadır.

0: Ey Muhammed! Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
0: Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür.

0: nefs ve seya'lemul kuffaru limen ukbeddar.
1: Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir.
0: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ
1: İnkar edenler sana, sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi.

Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 52 ayettir. Hazreti İbrahim ailesinden söz edildiği ve onun yaptığı dua anlatıldığı için bu adı almıştır.

0: emra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minezzulumati ilen nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid.
1: Elif, Lam, Ra. Ey Muhammed! Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
0: Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ
1: O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kafirlerin haline.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ
1: Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

0: Ve huvel azizul hakim.
1: Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: Andolsun ki biz Musa'yı kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiştekilerin başına gelen olaylı günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. İşte bunda çokça sabredip şükreden herkes için nice ibretler vardır.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

0: ekum ve fi zalikum bela'un min rabbikum azim.
1: Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun soyundan kurtarmıştı. Onlar sizi kötü işkencelere uğratıyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
0: وَاِذْ تَأَذَّ

0: miydi?
1: Hani Rabbiniz, andolsun ki şükrederseniz sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti.

0: İnnallâhe leganiyyun hamîd.
1: Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır demişti.
0: Elem

Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelen ve sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürüp, "Biz sizin tebliğ etmek üzere gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Bizi kendisine davet ettiğiniz din hakkında da şüphe ve endişe içindeyiz," dediler.

onların peygamberleri, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında herhangi bir şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor dediler. Onlarsa, siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler. قَالَتْ

0: min ibadih ve ma kana lana en na'tiyakum bi sultanin illa bi iznillah ve ala Allahi felyetevekkelil mu'minun.
1: Peygamberleri onlara demişlerdi ki, evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah, kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.

0: Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ

0: ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
1: İnkar edenler peygamberlerine, ya sizi memleketimizden çıkaracağız veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti: biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir.
0: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
1: Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti.

0: miydi?
1: Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli bir su içirilir.

0: هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ.
1: O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır.
0: مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ.
1: Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ.
1: Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Eğer dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir.

0: años.
1: Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler, büyüklük taslayanlara, şüphesiz ki biz size tabiydik.

0: Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz derler. Onlar da eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur derler.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ

0: قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: İş bitirilince şeytan der ki, Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim. Siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım. Şüphesiz ki zalimler için acı bir azap vardır.''

0: تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.
1: İman edip salih amel işleyenler altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür.

0: ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
0: Tu'ti ukulaha kulle hinin bi'izni rabbiha ve yadribullahu l-emthale linnâsi leallehum yetezekkerûn.
1: O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir.

0: var.
1: Kötü bir kelime de yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir.
0: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ
1: Allah, iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar.
0: Elem tera ilellezî

0: Cehenneme yaslavunaha ve bi'sel karar.
1: Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna, yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargâhtır.
0: وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ اِلَى النَّارِ
1: Onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın, sonunda varacağınız yer ateştir.

0: وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
1: Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar.

0: فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ
1: Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ
1: Size devamlı faydası olan güneşi ve ayı hizmetinize veren, geceyle gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır.
0: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
1: Allah, kendisinden istediğiniz her şeyi size vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz, onları sayamazsınız. Doğrusu, İnsan çok zalim ve çok nankördür.
0: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ
1: Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti: Ey Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır.

Ey Rabbim! Şüphesiz ki o putlar insanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin.

0: Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır.
1: Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma

0: Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz.
1: Elhamdülillahi'llezî vehebe li alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ.
0: Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder.
1: Rabbi cealni mukimas salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua.
0: Ey Rabbim! Beni de, soyumdan gelenleri de, namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et.
1: رَبَّنَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ
0: Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla.

0: يَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبَصَارُ
1: Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor.
0: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ
1: O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur.

0: Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günden korkut. Haksızlık yapanlar o gün, ey Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul edelim, peygamberlere tabi olalım derler. Onlara, siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz denir.
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ

0: فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ
1: Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik.

0: Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ
0: Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
0: Yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirildiği gün, insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
1: وَتَرَى الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün.

0: Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar.
1: لِيَجَزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
0: Allah, herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.
1: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ
0: Bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 13. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey meleklerin ve ruhun sahibi olan Rabbim! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey yardımcıların yardımcısı! Ey en büyük yardımcı! Ey kolaylaştıran her şeyi! Ey müessir! Ey yoluna ram olduğum Allah'ım! Rabbim! En büyük yardımcı adınla senden, müessir adınla yardım diliyorum. Gönlümde bir elem, kalbimde bir yanma, gizlimde vurgunlukla, içimde depreşmeyle gelen irade nasip eyle bana. İrade sahibi olmam için

Sen yardım et Rabbim. İrademi senin iradene teslim etmemi nasip eyle bana. Hakikate çağıran çağrına bütün kalbimle icabet etmemi nasip eyle. Rabbim, her anımı sana hasretmemi nasip eyle bana. Uykumun yenilgiden, yememin ihtiyaçtan, konuşmamın zaruretten olmasını nasip eyle. Her anımı sana hasretmem için bana yardım et Rabbim, müyessir adınla. Müyessir adınla Rabbim, senin nazarından haya etmeme, sana ulaştıran sebeplerin peşine düşmeme, kabirde faydası olmayan fuzuli bilgiden sıyrılmama yardım et. Ve beni en kolay yola muvaffak kıl Rabbim. Ey Rabbim, ey müessir! Resullerin haberlerini doğru anlamama yardım et. Kalbimi senin yolunda sabit kıl. Kalbimi senin yolunda kararlı kıl. Allah'ım, fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla yardım et bana. Güç ve kuvvet yalnız senindir. Yalnız senden yardım dileyip yalnız sana ibadet ederim. Yalnız sana güvenirim. Senin dilediğin olur, dilemediğin olmaz. Fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla nefsini tezkiye edenlerden olmam için bana yardım et. Kötü ahlaktan beni arındır Rabbim. Bir damla sudan yarattığını asla unutturma bana. Ve bana yolu kolaylaştır Rabbim. Çabalarımız darmadağınık şimdi. Ruhumuz darmadağınık. O güzel müessir adınla Rabbim, kendimizi toplamamıza yardım et. Kur'an'ın istikametince yürümemizi bize kolaylaştır. En kolaya ulaşmamıza yardım et. Cimrilikten uzaklaşmamıza yardım et. Bizi hayırda yarışanlardan eyle Rabbim. Rızan için attığımız her adımı bize kolaylaştır. Bizi ateşin azabından koru. Ey işleri kolaylaştıran Rabbim! Ey müessir! Resulullah Efendimizin diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, duamı kabul buyur dergahında. Ya Rabbi! Sen bildiğin için, senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni dilerim. Ve kudretin yettiği için ben senden kuvvet ve takat isterim. Ve hayra ermeyi senin büyük fazl ve kereminden niyaz eylerim. Çünkü sen her şeyi bilirsin. Halbuki ben bilemem. Sen her şeye kadirsin. Bense kadir değilim. Sen bütün gaybleri bilensin. Yöneldiğim her işi ister yakın ister uzak. Bir yararı dokunacaksa nasip etmeni. İster yakın, ister uzak. Bir zarara uğrayacaksam onu benden çevirmeni dilerim. Ve benim için ayrı neredeyse yarat. Sonra da beni ondan hoşnut et Rabbim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Allah ya Ber.
2: Ya Ber.
3: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
0: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Dünya sevgisi, insanın dünyada bulunmasının sebebi. Dünya, din yolunun konaklarından bir konak, yolcuları Allahü Teala'ya götüren bir yol, misafirlerin azıklarını alabilmesi için açıkta kurulmuş süslü bir pazardır. Dünya ve ahiret bir kimsenin iki halinden ibarettir. Dünya ölümden önce olup ama ona en çok yakın olana denir. Ahiret ölümden sonra olana denir. Dünyadan maksat ahiret için azık toplamaktır. Çünkü insan yaratıldığı zaman sade ve noksan yaratılmıştır. Fakat kemale gelmek ve meleklerin halini kalbine nakşetmek liyakatindedir. Böylece Allahü Teala'ya layık bir kul olur. Bu hidayete kavuşmak yahut Allahü Teala'nın cemalini seyredenlerden olur manasındadır. İnsanın nihai saadeti budur, cenneti budur ve o bunun için yaratılmıştır. Gözü açılmayınca seyredemez ve o cemali idrak edemez. Bu ise ancak marifetle elde edilir. Allahü Teala'nın cemalinin marifetinin anahtarı, onun yarattığındaki şaşılacak hallerin bilinmesidir. Bu yarattığının anahtarı, önce insan duygularıdır. Bu hisler yani duygular, ancak su ve topraktan meydana gelmiş olan bu bedende bulunurlar. O halde bunun için su ve toprak alemine düştü. Ancak bu şekilde bu azığı elde eder, hisleriyle kendinin dışında olanları bilir. Kendini tanımak anahtarı ile de Allahü Teala'yı tanımaya kavuşur. Bu hisler onda olduğu ve faaliyet gösterdikleri müddetçe o kimseye dünyadadır derler. Hislere veda edip kendi zatı ve zatına ait sıfatları kalınca ona ahirete gitti derler. O halde insanın dünyada bulunmasının sebebi budur. Dünya ehlinin gafleti. İsa aleyhisselam keşfinde dünyayı ihtiyar bir kadın şeklinde gördü ve sordu: "Kaç kocan vardır?" Dünya şöyle cevap verdi: "O kadar çok ki sayamam." İsa aleyhisselam, "Öldüler mi yoksa seni boşadılar mı?" buyurdu. Dünya

Ha? Hayır, belki hepsini ben öldürdüm dedi. İsa aleyhisselam bunun üzerine, bu ahmaklara şaşarım ki diğerlerine ne yaptığını görürler de yine seni isterler, hiç ibret almazlar buyurdu. Dünyanın büyülerinden biri de dışını süsleyip bela ve mihnetleri örtmesi, dışına bakan cahilleri aldatmasıdır. Çirkin yüzünü örten, ipekli ve süslü elbiseler giyen ihtiyar bir kadına benzer. Uzaktan onu görenler ona aşık olurlar. Ama yüzünden örtüyü kaldırınca pişman olur, üzülürler. Onun rezilliğini görürler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kıyamet günü dünyayı yeşil gözlü, dişleri dökülmüş, ihtiyar, çirkin bir kadın şeklinde getirirler. İnsanlar ona bakınca, Allah korusun, bu nedir, böyle çirkin, böyle rezil derler. Onlara denir ki, bu uğruna birbirinizi kıskandığınız, birbirinize düşman kesildiğiniz, kan döktüğünüz, sıla-i rahmi terk ettiğiniz, ona aldandığınız dünyadır. Sonra onu cehenneme atarlar. Der ki, ya Rabbi, beni sevenler nerededir? Allahü Teala onların da getirilip cehenneme atılmasını emreder, buyurdu. Dünyayı sevenler, onda buldukları lezzetlerle, ahirette rezillik ve sıkıntı çekenler, çok fazla yağlı yemekler yiyip, tatlı şerbetler içip, midesini bozan, sonra da midesinde, nefsindeki rezaleti görüp utanan, pişman olan, lezzetleri geçti, rezilliği kaldı diyen kimse gibidir. Yemek ne kadar iyi olursa, ağırlığı da o kadar çok olduğu gibi, dünya lezzetleri de ne kadar çok olursa, sonu o kadar rüsvâi ve rezil olmaktır. Bunun böyle olduğu, can verirken belli olur. Zira nimeti, bağı, bostanı, cariye ve köleleri, altını ve gümüşü çok olanların, ölürken bunlardan ayrılık emeli, az olanlarınkinden daha çok olur. Bu elem ve azap, ölümle yok olmaz. Hatta daha da artar. Çünkü o sevgi, kalbin sıfatıdır. Kalp ise kendi yerinde olur, ölmez. İsa aleyhisselam, dünyayı arayan, deniz suyu içene benzer. Ne kadar çok içerse, daha çok susar, içer, içer, nihayet ölür. Fakat susuzluğu, harareti eksilmez, buyurdu. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin suya girip ıslanmaması mümkün değildir, buyurdu. Dünyayı sevenler, dünya işleriyle meşgul olup ahireti unutanlar, gemide bulunup bir adaya yanaşıp kazayı hacet ve taharet için dışarıya çıkanlar gibidir. Gemi kaptanı onlara bağırır. Hiç kimse bu adada fazla kalmasın. Temizlik ve ihtiyacını karşılasın. Başka bir işle meşgul olmasın. Gemi hemen kalkacak. Gemiden inenler adaya dağılırlar. İhtiyaçlarını karşılayıp geri dönerler. Bunlar boşalan gemide en iyi mevkileri işgal edip otururlar. Diğer bir grup, adanın güzelliği karşısında adeta büyülenirler. Orada bulunan rengarenk çiçeklere, yemyeşil bitki örtüsüne, kuşların tatlı tatlı ötüşlerine hayran hayran bakarlar. Birinci gruptan sonra gemiye döndükleri için rahat oturabilecekleri yer bulamazlar, dar ve karanlık yerlerde otururlar. Üçüncü grupta olanlar, adanın güzelliğini seyretmeye doyamayıp, renk renk çakıl taşları toplar, çeşitli çiçeklerden demetler yaparlar. Gemiye geç geldikleri için, oturacak uygun bir yer bulamazlar. Buna rağmen, çiçekleri ve çakıl taşlarını, bin bir müşkülatla yanlarında taşımaya çalışırlar. Aradan birkaç gün geçince,
topladıkları o güzelim çiçekler solar ve çürümeye başlar. Etrafa yayılan pis kokudan çok rahatsız olurlar. Dördüncü grup insanlar, adanın güzelliği karşısında kaptanın nasihatini unuturlar. Gemileri gittiği halde bunun farkına bile varmazlar. Adanın derinliklerinde kaybolurlar. Bunların bazısı açlıktan, bazısı da yırtıcı hayvan yüzünden hayatını kaybeder. Birinci grup takva sahibi müminlere, dördüncü gruptakiler de kâfirlere benzerler. Zira kendilerini, Allahü Teala'yı ve ahireti unuttular. Bütün varlıklarını dünyaya verdiler. Allahü Teala bunlar hakkında Nahl suresi 107. ayetinde şöyle buyuruyor: "Şundan dolayı ki onlar dünya hayatını ahiret üzerine tercih edip sevmişlerdir. Allah da kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez." İkinci ve üçüncü gruptakiler asiler gibidir. İmanın aslını korudular fakat dünyadan el çekmediler. Bir kısmı fakirlikten pay aldı, bir kısmı çok nimetler toplayıp yükü ağır oldu. Dünyanın aşağılığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş bir koyunun yanından geçiyordu. Buyurdu ki, bu murdarın ne kadar aşağı olduğunu, kimsenin buna bakmadığını görüyorsunuz. Muhammed'in aleyhisselam nefsi yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki dünya Allahü Teala'nın indinde bundan daha aşağıdır. Eğer Allahü Teala'nın indinde dünyanın bir sivrisineğin kanadı kadar kıymeti olsaydı hiçbir kâfire bir yudum su vermezdi. Şu hadis-i şerifler de dünya sevgisi üzerinedir. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Dünya ve içindekiler mel'undur. Ancak Allahü Teala için olan böyle değildir. Dünyayı seven ahiretini ziyan eder. Ahireti seven dünyayı ziyan eder. O halde devamlı olanı devamsız olana tercih ediniz. Zeyd bin Erkam diyor ki, Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh ile beraber idim. Ona bal şerbeti getirdiler. Ağzına yaklaştırıp geri çekti ve şerbeti yere koydu. Ağlamaya başladı. O kadar içten ağladı ki biz de dayanamayıp ağladık. Bir müddet sonra ağlaması kesildi. Kimse ne için ağladığını sormaya cesaret edemedi. Gözlerini silince, "Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, sana ne oldu?" dediler. Buyurdu ki, "Bir gün Resulullah ile oturuyorduk. Eliyle bir şeyi kendinden uzaklaştırdığını gördüm. Fakat ben bir şey görmedim. Ya Resulallah, o nedir?" dedim. "Dünyadır. Kendini bana takdim ediyor. Geri geldi ve sen benden kaçıyorsun ama senden sonra gelenler benden kaçmazlar," dedi. "Dünyanın beni bulduğundan korktum. Bu yüzden o şerbeti içmedim ve ağladım." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki hadis-i şeriflerde şöyle buyuruyor: "Allahü Teala yeryüzünde kendine dünyadan daha büyük düşman yaratmadı. Dünyayı yarattığından beri ona bir kere bakmadı. Dünya evsizlerin evi, malsızların malıdır. Aklı olmayanlar onda mal toplar. İlmi olmayanlar onun için birbirlerine düşman olurlar. Kalın kafalılar onun yüzünden haset ederler. Onu isteyenlerde yakin yoktur. Sabahleyin kalkıp arzusunun çoğu dünya olan kimse Allahü Teala'nın sevdiklerinden değildir.
onun kalbinde

de dört huy bulunur. Bitmeyen üzüntü, tükenmeyen meşguliyet, zenginlik haddine ulaşmayan fakirlik, sonu gelmeyen bir ümmit. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu. Kısaca dünyayı sana göstermemi ister misin? Elimi tuttu ve bir çöplüğe götürdü. Orada insan kemikleri, hayvan kemikleri, eski elbiseler ve insan pislikleri vardı. Bana buyurdular ki, ey Ebu Hüreyre, bu başlar sizin başlarınız gibi hırs ve intikam ile doluydu. Şimdi derileri çürümüş bir kuru kafa oldular. Yakında da çürüyüp toprak olurlar. Bu pislikler çeşit çeşit yemek idi. Ne güçlüklerle elde edilmişlerdi. Şimdi buraya böyle attılar ve onlardan kaçıyorlar. Bu yırtık, çürük elbiseler, o insanların süslenmek için giydikleri elbiselerdir. Zaman hepsini götürdü. Bu kemikler, onların binek hayvanlarının ve yedikleri hayvanların kemikleridir. Bunların sırtında dünyayı dolaşırlardı. İşte kısaca dünya budur. Ondan çok kaçınız. Kaçınılacak yerdir. Orada bulunanların hepsi ağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya yaratılalıdan beri gökle yer arasında asılı durur. Çünkü ona Allahü Teala hiç bakmamıştır. Kıyamet günü beni en aşağı kullarına ver diyecek. Ona sus ey alçak! O dünyada kimsenin olmanı beğenmediğim gibi bugün de beğenmem cevabını alır buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte alemlerin sultanı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet günü bir grup insanlar gelir. Amelleri Tihame Dağı'nın birkaç misli büyüklüğünde olur. Bunların hepsi cehenneme gönderilir. Ya Resulallah, hepsi namaz kılanlardan mıdır? Dediler. Buyurdu ki, hepsi namaz kılar, oruç tutar. Gece bile uyumazlar. Fakat dünyadan bir şey bulunca arkasını bırakmazlar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve ashabına kör olarak yaratılmadığı halde kör olmak isteyeni bilir misiniz? Biliniz ki dünyayı isteyen uzun ümit ve emellere kapılanın kalbini Allahü Teala bu istek ve emeli kadar kör eder. Dünyada zahit ve kısa emelli olana da Allahü Teala tahsil yapmadan ilim verir. Böylece arada delil ve yol gösterici olmadan yolunu ona gösterir buyurdu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Ebu Übeyde bin Cerrah radıyallahu anh Bahreyn'den mal getirmişti. Ensar mal geldiğini duyunca sabah namazında toplandılar. Namaz bitince hepsi Resulullah'ın huzurunda ayakta durdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm edip buyurdu ki, yoksa mal geldiğini mi duydunuz? Evet dediler. Buyurdu ki, müjdeler olsun size ki sevineceğiniz işler oluyor. Ben ise sizin için fakirlikten korkmuyorum. Korktuğum, sizden öncekiler gibi dünyanın akıp size gelmesidir. Sonra onların yaptığı gibi siz de o dünya için kavga eder, onlar gibi helak olursunuz. Yine bir hadis-i şeriflerinde, hiçbir şekilde kalbi dünya ile meşgul etmeyiniz. Çünkü dünyayı anmayı yasak etmişlerdir, buyurdular. Enes radıyallahu anh diyor ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem,

Teâlâ'nın adetidir. Resul-i Ekrem diğer bir hadis-i şeriflerinde bundan sonra dünya yüzünü size döner ve ateşin odunu yediği gibi dininizi yer buyurdu. İsa aleyhisselam şöyle buyurdu. Dünyaya tapmayınız ki sizi kendine kul etmesin. Hazineyi öyle bir kimsenin yanına koyunuz ki onun yanında zayi olmasın. Çünkü dünya hazinesi çalınmaktan uzak değildir. Allahü Teala için koyduğunuz hazineden ise emin olunuz. Yine İsa aleyhisselam buyurdu ki, dünya ve ahiret birbirinin zıddıdır. Birini memnun ettiğin kadar diğerini gücendirirsin. Aşağıdaki şu nasihatler de İsa aleyhisselama aittir. Ey benim havarilerim! Dünyayı sizin yanınızda yere fırlattım. Onu kaldırmayınız. Zira dünyanın kötülüklerinden biri, Allahü Teala'nın indinde günah olan şeyler onda işlenir. Biri de onu terk ettiğini söylemeyenin cennete kavuşmamasıdır. O halde dünyanın dışına çıkınız ve onu mamur etmekle uğraşmayınız. Biliniz ki bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Ateşle su bir yerde durmadığı gibi dünya ve ahiret sevgisi bir kalpte bulunamaz. İsa aleyhisselama "Niçin elbise yaptırmıyorsun?" dediklerinde "Başkalarının eskileri bana yetişiyor." buyurdu. Bir gün hem yağmur yağıyor ve hem de şiddetli bir şekilde gök gürlüyordu. Herkes korunmak için bir yere koştu. İsa aleyhisselam da korunmak için bir çadıra yöneldi. Fakat çadırda kadın olduğunu görünce kaçtı. Sığınmak için bir mağaraya gitti. Orada ise aslanı görünce oradan da kaçtı ve "Ya Rabbi, her yaratığın bir evi vardır. Sadece benim yoktur." dedi. Kendisine Hak Teâlâ şöyle vahiy gönderdi. "Senin yerin devamlı rahmetimdir. Yani yerin cennettir. Cennette lütfumla yarattığım 400 huri senin eşin olurlar. Düğünün 400 bin sene sürer. Her bir günü dünyanın birkaç ömrü kadardır. Bir münadi seçerim. O münadi, dünyadaki zahitler nerededir? Hepsi gelsin, İsa düğününü görsünler." diye çağırır. İsa aleyhisselam bir defa havarileriyle bir şehre uğradı. Oradaki insanların hepsi ölmüş, yollarda yatıyorlardı. Buyurdu ki, "Ey insanlar! Bunların hepsi gazab-ı ilahi ile öldüler. Öyle olmasaydı toprak altında olurlardı." Yanındakiler, "Bunun sebebini bilmek isterdik." dediler. O gece İsa aleyhisselam bir tepenin üstüne çıktı ve "Ey şehir halkı!" diye seslendi. Ölen şehir halkından biri dirilip cevap verdi. "Emret ya ruhullah!" İsa aleyhisselam, "Size ne oldu?" buyurdu. Dirilen, "Gece hepimiz sağdık. Sabahleyin bu azaba düçar olduk." dedi. İsa aleyhisselam, "Dünyayı nasıl sevdiniz?" buyurdu. "Çocuğun annesini sevmesi gibi. Geldiği zaman sevinir, gittiği zaman üzülürdük." dedi. İsa aleyhisselam, "Diğerlerin için cevap vermediler." buyurdu. O kimse, "Hepsinin ağızlarında ateşten bir gem vardır." dedi. "Sende neden yok?" "Ben onların arasındaydım. Fakat onlardan değildim. Azap gelince ben de azapta kaldım. Ve şimdi cehennemin kenarındayım. Kurtulup kurtulamayacağımı bilmiyorum." İsa aleyhisselam havarilerine, "Arpa ekmeği, sert tuz, eski elbise ve mezbelelikte yatmak
dünya ve ahiret